0: Diyeceğimiz bir şey yok. Müsaade et, çadırlara çekilsinler.
1: Şu anda onların da savunmaya mecali yok.
2: 97. Bölüm.
3: Huzeyfe düşmanın yanına oldukça yaklaşmıştı. Ebu Süfyan yanındakilerle hararetle konuşurken bir ara Huzeyfe'ye o kadar yaklaştı ki Huzeyfe'nin tek bir oku onu yere sermeye yetecekti.
4: Şimdi aradığım fırsat elime geçti. Yaklaş Ebu Süfyan. Birazdan hak ettiğin ölümü bulacaksın. Bu ok şimdi hedefini bulacak. Dur Huzeyfe, ne yapıyorsun? Allah'ın Resulü seni sadece bilgi toplaman için görevlendirdi. Benim yanıma dönüp gelene kadar bir hadise çıkarmayacaksın demedi mi? Eğer Resulullah'a itaatsizlik olmasaydı seni elimden kimse kurtaramazdı Ebu Süfyan.
0: Görüyorsunuz, artık burada durabilecek gücümüz kalmadı. Çadırları bile söküp attı rüzgar.
1: Daha fazla beklemenin bir anlamı yok. Hazırlanın, geri dönüyoruz. Halit, Amr'la ikiniz biz uzaklaşıncaya kadar burada kalmaya devam edin. Kaçtığımızı düşünerek arkamızdan saldırmaya kalkmasınlar.
5: Tamam, biz burada kalıp sizi koruduk.
4: Oh, Allah'a şükürler olsun gidiyorlar. Bunu hemen Allah Resulüne haber vermeliyim.
6: Hoş geldin Huzeyfe.
4: Hoş bulduk.
6: Haberler nasıl?
4: İyi iyi, çok iyi. Hamdolsun.
6: Resulullah içeride ibadet ediyordu. Geldiğini haber vereyim.
4: Tamam.
6: Resulullah seni bekliyor. Üşümüşsün.
4: Allah düşmanın karşısında bir cesaret verdi bana. Ne korku duydum, ne soğuğu hissettim. Ama dönerken çok üşüdüm.
6: Rüzgar şiddetini artırdı. Şimdi çadırda ısınırsın.
3: Peygamberimiz Huzeyfe'yi yanına oturttu, üstünü örterek onun ısınmasını sağladı. Huzeyfe söze başladı.
4: Ya Resulallah, Ebu Süfyan ve arkadaşlarını bir ateşin başına toplanmış ısınmaya çalışırlarken buldum. Geri dönüp dönmemek üzere konuşuyorlardı. Kimi kalma taraftarıydı, kimi gitme. Derken bizi saran soğuk onları da sardı. Öyle güçlü bir rüzgar esiyordu ki ne çadırlarını tutabildiler ne hayvanlarını sakinleştirebildiler. En sonunda Ebu Süfyan hazırlanın dönüyoruz diye emretti. Ben ayrıldığımda göç hazırlığına başlamışlardı. Halid bin Velid ile Amr bin As 200 kişilik bir atlı grupla nöbet bekliyor. Sanırım seher vaktine kalmaz onlar da yola çıkarlar.
3: Peygamberimiz bu haberi alınca gülümsedi ve Kureyş'in bir daha Müslümanlara saldıramayacağını müjdeledi. Kureyş'in muhasarası bir ay kadar sürmüştü. Müslümanlar şiddetli açlık, soğuk ve korku ile imtihan olmuşlardı. Sabah ezanı okunduktan sonra namazlarını kılan müminler günün ilk ışıklarıyla hendeğin karşısındaki ovanın bomboş olduğunu gördüler. Düşman geri çekilmişti. Peygamberimiz herkesin eve dönebileceğini söylediğinde mücahitler büyük bir hızla şehre doğru yola koyuldular. Müslümanlar bu savaşta 6 şehit vermişti.

0: Müslümanların şehre dönüşü büyük bir sevinçle karşılandı. Çocuklar babalarına kavuşmanın mutluluğunu, kadınlar ise can güvenliklerinin sağlanmasının verdiği huzuru yaşıyorlardı.
1: Babam geldi. Babam geldi.
2: Anne bak, abim dayım geldi.
1: Abimle dayım geldi.
3: Aslan babam benim.
2: Düşmanı yendiniz değil mi?
3: Yendiniz onları değil
4: mi?
3: Allah'a hamdü senalar olsun. Sağ salim döndünüz ya.
5: Ya Rabbi, Resulullah'a zafer verip bizi ona kavuşturduğun için şükürler olsun.
3: Hamdolsun. Hem düşman tasallutundan hem de komşu bildiklerimizin ihanetinden bizleri emin kıldı Rabbimiz.
0: Öğle vaktiydi. Mücahitler yalnızca birkaç saat istirahat edebilmişlerdi. Peygamberimiz de Hazreti Ayşe'nin evindeydi. Öğle namazı kılındıktan sonra

0: sonra Cebrail aleyhisselam geldi. Başında altın ve gümüş süslemeli sarığı ile çok görkemli giyinmişti. Savaşmaya hazır bir asker gibiydi. Peygamberimize silahları bıraktınız mı ya Resulallah diye sordu. Peygamberimiz evet deyince, vallahi melekler henüz silahlarını bırakmadılar. Allahü Zülcelal Hazretleri sana Kurayza oğulları üzerine yürümeni emrediyor. Ben de şimdi onların yüreklerine korku salmak için oraya gidiyorum diyerek dönüp gitti. Cebrail aleyhisselam gider gitmez Peygamberimiz Hazreti Bilal'i çağırarak bunu halka duyurmasını istedi.
1: Ezan sesi mi duyuyor?
2: Evet. Hayırdır inşallah.
1: Allah Allah. Bilal bizi çağırıyor. Namaz vakti de diyor.
2: Önemli bir şey olmadı.
3: Ne olduğunu bilen var mı?
1: Hayır, biz de bilmiyoruz. Bilal bu saatte ezan okuduğuna göre Allah'ın Resulü'nün söyleyeceği bir şey var demek ki.
2: Gidip bakalım ne diyor.
4: Ey Müslümanlar! Resulullah'ın emridir. Beni duyan kimse ikindi namazını Kurayza yurdundan başka yerde kılmasın.
5: Allah hayrolsun. Hayır olsun inşallah.
4: Cebrail aleyhisselam vakit kaybetmeden Kurayza oğullarının üstüne yürümemizi emretmiştir. Peygamber Efendimiz de savaş için hazırlanmaktadır. Bir an evvel hazırlıklarınızı tamamlayıp yola çıkın. Ey Allah'ın süvarileri! Allah'ın adıyla düşmanınızın üstüne yürüyün.
6: Yürüyelim Allah'ın izniyle.
7: Yürüyelim.
6: Evet, yürüyelim.
4: Resulullah sancağı Ali'ye vermiştir. Medine'de yerine vekil olarak da Abdullah İbni Ümmü Mektum'u bırakmıştır. Tekrar ediyorum. Aramızdan kimse ikindi namazını Kurayza yurdundan başka bir yerde kılmayacak.
1: Canlarımız Allah'ın yoluna feda olsun.
2: Hainlerin yaptıkları yanlarına kalmayacak.
1: Allah Resulü'nün eliyle onlara gereken cezayı verecek.
0: Müslümanlar kısa sürede silahlanıp yola çıktılar. Süvariler atlarına bindi, piyadelerle birlikte Resulullah'ı ortalarına aldılar. İkindi vakti geldiğinde Kurayza oğullarının mahallesindeydiler. Yahudiler 3000 kişilik İslam ordusunu görünce kalelerine çekildi. Yüreklerine büyük bir korku düşmüştü.
1: İşte Muhammed ordusuyla karşımızda.
8: Keşke Huyey'in sözüne kalmasaydık.
1: Onun ipiyle kuyuya inilmeyeceğini söylemiştim ama bizi tehdit etti. Kureyş'e karşı koyamazdık.
8: Hem tehdit etti hem zafer vaat etti. Bunların 4 katı büyüklükteki bir ordunun çekip gideceğini kim tahmin ederdi ki?
1: Neyse, hayıflanmaya vaktimiz yok. Madem bizi kuşattılar, gücümüz tükenene kadar onlarla mücadele edeceğiz.
4: Kadınlar ve çocuklar kalelere yerleştirildi mi?
8: Evet, şu anda herkes güvende.
4: Yiyecek stokları ne durumda?
8: Bizi uzun süre idare eder.
4: Peki ya su?
8: O da yeteri kadar var.
1: Güzel. Biz günlerce dayanabiliriz. Bakalım Muhammed kuşatmayı ne kadar sürdürebilecek.
0: Müslümanlar Yahudi mahallesindeki kuyuların civarına konuşlanmış, Hazreti Ali sancağını onların görebileceği bir yere dikmişti. Ensardan Üseyd bin Hudayr Yahudilere seslendi.
9: Ey Allah'ın düşmanları! Kalelere sığınmanızın kurtuluşunuz olduğunu sanmayın. Siz açlıktan ölene kadar buradan ayrılmayacağız. Sizler ancak yuvalara tıkılmış tilkiler gibisiniz.
4: Useyd bin Hudayr, Evs kabilesinin lideri. Sizinle yıllardır dostluk yapmış komşularınıza böyle mi davranıyorsunuz? Biz Hazreç'le savaşlarınız sırasında sizin tarafınızı tutmadık mı? Sizi daima desteklemedik mi? Şimdi bu muamele nedir?
9: Onlar geçmişte kaldı. Allah Resulü geldiğinde sizinle anlaşma yapmıştı. İhanet etmeseydiniz bugün komşuluğumuz devam ediyor olacaktı. Kendinizden başka suçlu aramayın. Bundan sonra aramızda savaş hukukundan başka bir şey yoktur.
0: Yahudilerle bizzat görüşen peygamberimiz onları Müslüman olmaya davet etti. Kabul etmediler. Teslim olmalarını istedi, reddettiler. Bunun üzerine Müslümanlar kaleleri ok yağmuru

0: ona tutmaya başladı. Yahudiler de aynı şekilde karşılık veriyordu. Yüz yüze çarpışma olmadığı için bir sonuç alınamıyor, Yahudiler kendilerine gelecek bir yardım ümidiyle direniyorlardı. Bu sıralarda Medine'deki münafıklardan bir haber geldi.
1: Abdullah İbni Übey haber göndermiş.
2: Ne diyor?
1: Gönderdikleri mektubu okuyayım sana. Şöyle diyorlar. Şu anda zor durumda olduğunuzu biliyoruz. Size dayanmanızı tavsiye ediyoruz. Sakın ola teslim olmayın. Onların isteklerine yanaşmaz ve çarpışmaya devam ederseniz size canlarımızla ve mallarımızla yardım ederiz. Yapabileceğimiz hiçbir iyiliği sizden esirgemeyiz. Yeter ki siz Muhammed'e direnin.
2: Bize destek olacaklarını biliyordum.
1: Bekleyip göreceğiz. Artık kimsenin yardım vaadine güvenmiyorum. Muhasara uzadıkça beklemekte zorlanacaklar. Ancak onlar gittiğinde yardım alabileceğimiz yerlere ulaşabiliriz. Şimdi sabretmekten başka çaremiz yok.
0: Günler geçiyor, ne Yahudiler teslim oluyor ne de Müslümanlar kuşatmadan vazgeçiyordu. Yahudiler kalelerinden ok ve taş yağdırarak Müslümanları geri püskürtmeye çalışıyor ama Müslümanlar geri adım atmıyorlardı.
3: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. وفي رواية لمسلم من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم.
2: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Soğan veya sarımsak yiyen bizden veya mescidimizden uzak dursun. Müslim'in bir rivayetinde soğan, sarımsak veya pırasa yemiş olan kimse mescidimize yaklaşmasın. Çünkü insanoğlunun rahatsız olduğu şeylerden melekler de rahatsız olur buyurmuştur.

0: عن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة.
1: Ebu Süfyan'ın kızı, müminlerin annesi Ümmü Habibe Remle'den radıyallahu anha işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: her gün farzların dışında Allah Teala'nın rızasını gözeterek 12 rekat nafile namaz kılan Müslüman için Allah cennette bir köşk yapar veya onun için cennette bir köşk yapılır.
0: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس.
1: Abdullah bin Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurdu. Sahabilerden biri: ya Resulallah, insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır dedi. Resulullah da: Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir ise hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: otlak yerlerde yolculuk ettiğinizde hayvanların otlamalarına fırsat verin. Kıraç yerlerde yolculuk yaparsanız hayvanları takatsiz kalmadan gidilecek yere varmaları için hızlı yürütün ve bir an evvel onları besleyin. Gece konaklarsanız yolun kenarına çekilin. Çünkü yol hayvanların geçeceği, haşeratın geceleyeceği yerdir.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن ناسا قالوا له: إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عبد الله بن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre bir gün halkın bir kısmı kendisine: biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu an: biz bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir tür nifak, iki yüzlülük sayardık buyurdu.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغته فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir kimse mecliste oturup uzun uzadıya boş şeyler konuşur. Ancak oradan ayrılmadan önce Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim anlamına gelen Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke duasını okursa o mecliste yaptığı hataları bağışlanır.
0: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير كله.
1: Cerir bin Abdullah'ın radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği rivayet edilmiştir: Zarafetten, yumuşak huyluluktan mahrum olan bütün hayırlardan mahrum demektir buyurmuştur.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. وليس في رواية أبي داود على ولده.
1: أبو هريرة radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu üç duanın kabul olunacağında şüphe yoktur. Bunlar mazlumun, yolcunun ve anne ile babanın evladına dualarıdır buyurmuştur. Ebu Davud'un rivayetinde evladına kaydı yoktur.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته، إنما كان يتبسم.
1: حضرت عائشة رضي الله عنها şöyle demiştir: Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küçük dili görünecek kadar kahkaha ile katıla katıla güldüğünü hiç görmedim. O sadece gülümserdi.

0: الزكاة وتصل الرحم.
1: Ebu Eyyub'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Bana öyle bir amel söyle ki beni cennete götürsün," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı kılar, zekatı verirsin ve akrabanı da görüp gözetirsin," buyurdu.
0: وعن علي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي.
1: حضرت علي دن رضي الله عنه رواية edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ipeyi sağ, altını da sol eline alıp bu ikisi ümmetimin erkeklerine haramdır dediğini gördüm.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس عن الكهان فقال: ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها 100 كذبة. وفي رواية للبخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة تنزل في العنان وهو سحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، فيسترق الشيطان السمع فيسمعه فيوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: bir grup insan Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kâhinler hakkında sorular sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların hiçbir değeri yoktur buyurdu. Sahabiler: ey Allah'ın Resulü, onların bize verdiği bazı haberler dedikleri gibi çıkıyor dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, doğru çıkan bu sözü işiten bir cin kapıp gelerek dostunun kulağına fısıldar. Onlar da o gerçeğe kendilerinden 100 yalan karıştırırlar buyurdu. Buhari'nin bir rivayetinde Aişe radıyallahu anha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittim demiştir: melekler bulutlara inerler ve gökyüzünde gelecekte gerçekleşecek bazı şeyleri aralarında konuşurlarken şeytanlar onlardan bir haber kapıp işittiklerini kâhinlere gizlice ulaştırırlar. Bu haberlerle beraber kendiliklerinden de 100 yalan uydururlar.
0: وعن مرثد بن عبد الله اليزني قال: كان مالك بن هبيرة رضي الله عنه إذا صلى على الجنازة فتقال الناس عليها جزأهم عليها 3 أجزاء ثم قال:

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب.
1: Merset bin Abdullah el-Yezeni'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Malik bin Hübeyre radıyallahu anh cenaze namazı kılacağı zaman cemaati az görürse onları üç safa ayırır ve şöyle derdi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimseye üç saflık bir cemaat namaz kılarsa o kimse cenneti hak etmiştir buyurdu.

Bir defasında Hazreti Ayşe, "Ey Allah'ın Resulü, insanlar bulut gördükleri zaman yağmur vardır ümidiyle sevinirler. Halbuki bunu sen gördüğünde yüzünden hoşnutsuzluk okuyorum," demiş. Bunun üzerine Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: "Ya Ayşe, bunda bir azap bulunmadığına dair bana kim teminat verebilir? Halbuki bir kavim, Ad kavmi, rüzgarla helak edilmişti. Onlar aslında azabı görmüşler, fakat ümitlenerek bu bize yağmur yağdıracak bir buluttur," demişlerdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواته كيف الاستغفار؟ قال يقول أستغفر الله أستغفر الله.
2: Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazını kıldıktan sonra 3 defa Allah'tan bağışlanma, istiğfar diler. Ardından da Allahümme entes selamu ve minkes selam, tebarekte ya zel celali vel ikram. Allah'ım sensin selam, sendendir esenlik selam. Ey yücelik ve ikram sahibi, sen çok mübareksin derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye, İstiğfar nasıl söylenir diye sorulmuş. O da kişinin estağfirullah, estağfirullah, Allah'ım bağışlamanı dilerim, Allah'ım bağışlamanı dilerim demesi şeklinde söylenir cevabını vermiştir.
1: عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به قال ويسمي حاجته.
2: جابر رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dan bir sure öğretir gibi her işimizde bize istihare yapmayı öğretir ve şöyle derdi. Biriniz bir işe niyet ettiği zaman farzların dışında 2 rekat namaz kılsın. Ardından da şöyle dua etsin. Allah'ım ilminle bana hayır takdir etmeni, kudretinle beni başarılı kılmanı ister ve bana yüce lütfundan vermeni dilerim. Çünkü senin her şeye gücün yeter, benim yetmez. Sen bilirsin, ben bilmem. Sen gaybı en iyi bilensin. Allah'ım bu iş benim dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlı ise bana onu yapmayı nasip et. Onu benim için kolaylaştır ve bereketli kıl. Eğer bu iş dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlı değilse, onu benden, beni de ondan uzaklaştır. Her ne olursa olsun bana hayırlısını nasip et ve beni ondan hoşnut kıl. Sonra istihare yapan kişi isteyeceği şeyi söyler.

0: وعن محمد بن عباد قال: سألت جابرا رضي الله عنه: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم.
1: Muhammed bin Abbad'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Cabir'e radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günü oruç tutmayı yasakladı mı diye sordum. Evet, yasakladı cevabını verdi.

0: وعنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري. وفي رواية للبخاري: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün namaz için kâmet getirilmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize döndü ve saflarınızı sık ve düzgün tutun. Zira ben sizi göz ucumla arkamdan görüyorum buyurdu. Buhari'nin diğer bir rivayetinde bunun üzerine biz omuzlarımızı ve ayaklarımızı yanımızdakiyle birleştirirdik sözü vardır.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest, gusül gibi temizlikten saçını taramaya, hatta ayakkabısını giymeye varıncaya kadar bütün işlerinde sağdan başlamayı severdi.
0: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول واجبلاه وسيداه أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه، أهكذا كنت؟
1: أبو موسى رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ölen biri için ağaççıları vay dağ gibi dayanağımız, vay efendimiz gibi sözler demeye başladıkları zaman bu ölü için iki melek vazifelendirilir. Onlar sen böyle böyle miydin derler.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يَمْحُ اللّٰهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem: Ne dersiniz? Kapısının önünde bir nehir bulunan kimse, o nehirde günde 5 defa yıkansa bedeninde kirden eser kalır mı? Dedi. Sahabiler: Hiçbir eser kalmaz diye cevap verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: İşte 5 vakit namaz da buna benzer. Allah 5 vakit namaz sayesinde günahları siler buyurdu.

0: وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. وفي رواية له عن طارق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك.
1: Tarık bin Eşyem'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Biri Müslüman olduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona namazı öğretir, sonra da şu kelimelerle dua etmesini emrederdi: Allah'ım, beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver. Müslim'in Tarık'tan diğer rivayeti şöyledir. Tarık radıyallahu anh peygamberi dinlerken biri gelip: ey Allah'ın Resulü, Rabbimden bir şey isteyeceğim zaman nasıl dua edeyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Allah'ım, beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver diye dua et. Çünkü bu sözler senin dünyana ve ahiretine ait bütün dileklerini kapsar buyurdu.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Rabbim beni miraca çıkardığında bakırdan tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalayan bir topluluk gördüm. Ve bunlar kim ey Cibril diye sordum. O, onlar gıybet ederek insanların etlerini yiyen ve onların onurlarına ilişenlerdir buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال وإن كان قضيبا من أراك.
2: Ebu Ümame İyas bin Salebe el-Harisi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını gasp eden kimseye cehennemi vacip cenneti de haram kılar buyurdu. Sahabilerden biri ey Allah'ın Resulü, eğer o hak değersiz bir şey ise diye sordu. Hazreti Peygamber, misvak ağacından kesilmiş bir dal parçası bile olsa böyledir buyurdu.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات، يعني الموت.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ağız tadını bozan ölümü çok hatırlayın buyurmuştur.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlakı en güzel olandır. En hayırlılarınız da hanımlarına karşı en hayırlı olanlarınızdır.

0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse ezanı dinledikten sonra Allahümme Rabbe hazihi daveti tammeti ve salatil kaimeti ati Muhammedenil vesilete vel fadilete وَبْعَسُ مَكَامًا مَحْمُودَنِ الَّذ۪ي وَعَدَّهِ Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesileyi Allah'a en yakın makam ve fazileti ihsan buyur. Onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, övülmüş makama ulaştır. Duasını okursa kıyamet gününde şefaatime hak kazanır.

0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين.
1: أبو سعيد'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, cennetlikler kendilerinden yüksekteki köşklerde oturanları aralarındaki derece farkı sebebiyle sizin ufkun doğu veya batı tarafındaki parlak yıldızı gördüğünüz gibi uzaktan göreceklerdir buyurdu. Sahabiler: ey Allah'ın Resulü, o yüce köşkler başkalarının ulaşamayacağı sadece peygamberlerin makamları mıdır diye sordu. Resul-i Ekrem: evet, o köşkler peygamberlerin ve bir de canımı bu tende tutan Allah Teala'ya yemin ederim ki Allah'a iman edip peygamberleri tasdik eden kimselerin dereceleridir buyurdu.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال: هذا الإنسان وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاء الخط الأقرب.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yere bir takım çizgiler çizdi ve çizgileri göstererek bu insan, şu da onun eceli. İnsan emellerinin peşinde koşarken en yakın olan ölüm çizgisi karşısına çıkıverir buyurdu.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvanların bağlanıp atış ve bunun gibileri yapılarak öldürülmesini yasakladı demiştir.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala sizin üç şeyinizden hoşnut olur, üç şeyinizden de hoşlanmaz. Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamanızdan, hep birlikte Allah'ın ipine, kitabına sımsıkı sarılmanızdan, tefrikaya düşmemenizden hoşnut olur. Dedikodu yapmanızdan, çok soru sormanızdan ve lüzumsuz yere mal harcamanızdan da hoşlanmaz.''

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله

0: عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له: تمنى، فيتمنى ويتمنى، فيقول له: هل تمنيت؟ فيقول: نعم. فيقول له: فإن لك ما تمنيت ومثله معه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz cennetin en düşük derecesinde bile olsa kendisine dile dilediğini denilir. O da gönlünden dileklerde bulunur. Tamam mı diye sorulur. Evet deyince ona neler dilediysen sana iki katı verilecek denir.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah sığırın ağzını evirip çevirdiği gibi dilini ağzının içinde dolaştıra dolaştıra konuşan, gösteriş için söz sarf eden kimselere öfkelenir.
0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların sonunda Allah'a şöyle dua ederek sığınırdı: Allahümme inni euzu bike minel cübni vel buhli ve euzu bike min en üredde ila erzelil umri ve euzu bike min fitnetid dünya ve euzu bike min fitnetil kabr. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Düşkün ihtiyarlıktan sana sığınırım. Dünya fitnelerinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım.

0: وعن أبي بردة قال: وجع أبو موسى فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فأقبل تصيح برنة فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من السالقة والحالقة والشاقة.
1: Ebu Bürde'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Bir gün babam Ebu Musa el-Eş'ari ciddi bir rahatsızlığından dolayı bayılmıştı. Başı ailesinden bir hanımın, Safiye'nin kucağındaydı. Eşi bağırarak ağlamaya başladı. Fakat Ebu Musa'nın ona karşı çıkmıştı.

Durmaya takati yoktu. Sonra ayılıp açılınca şöyle dedi: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem uzak durduğu herkesten ben de uzağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem musibet zamanında yüksek sesle ağlayan, saçını başını yolan, elbisesini yırtan kadınlardan uzak idi.''

0: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا، وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه.
1: Ebu Mes'ud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: sizden evvelki ümmetlerden bir adam kıyamet günü hesaba çekilir ve amel defterinde hayır namına hiçbir şey bulunamaz. Dünyadayken zengin olan bu adam insanlarla iç içe yaşar. Emrinde çalışanlardan eli darda bulunanların borçlarını silmelerini isterdi. Yüce Allah meleklerine şöyle buyurdu: affetmeye biz bu kimseden daha layıkız. Siz de onun kusurlarını silin.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri yatağına girdiğinde içinde zararlı neler bulunduğunu bilemeyeceği için elbisesinin iç tarafı ile döşeğini silksin. Sonra şöyle dua etsin: Bismike Rabbi vada'tu cenbi ve bike erfa'hu in emsekte nefsi ferhamha ve in erselteha fehfazha bima tahfazu bihi ibadikes salihin. Ya Rabbi, adını anarak yan tarafıma uzandım. Senin adınla da kalkarım. Eğer ruhumu alırsan ona merhamet et. Eğer yaşatır da uyandırırsan salih kullarını muhafaza ettiğin gibi beni de fenalıklardan koru.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mümin aynı delikten iki defa sokulmaz, yani aynı konuda iki kere aldatılmaz.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: büyük günahlar işlenmedikçe beş vakit namaz ile iki cuma namazı aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir.
2: Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbesinde şöyle buyurdu: bakınız, Rabbim bana öğrettiklerinden bilmediklerinizi bugün size öğretmemi emretti. Ve buyurdu ki, bir kula verdiğim her mal helaldir. Ben kullarımın hepsini hanif olarak tertemiz bir fıtrat üzerine yarattım. Ama şeytanlar onlara gelerek kendilerini bu dinlerinden alıp götürdüler. Benim kendilerine helal kıldıklarımı onlara yasakladılar.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: An Hudeyfe ve Ebi Zerrin radıyallahu anhuma kâlâ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: حذيفة وأبو زردن رضي الله عنهما şöyle nakledilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına yattığında şöyle derdi: Bismike Allahümme ahya ve emutü. Allah'ım, senin ismini anarak ölür ve dirilirim. Uyur ve uyanırım. Uyandığı zaman da Elhamdülillahillezi ahyana ba'de ma ematena ve ileyhin nüşur, bizim canımızı aldıktan sonra dirilten Allah'a hamdolsun, dönüş yine onadır derdi.
0: Ve an İbni Abbas radıyallahu anhuma en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kana yekulu indel kerb: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
1: عبد الله بن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntılıyken şu kelimelerle dua ederdi: Hilm sahibi yüce Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin, yerin ve kerim olan arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur.

0: Ebu Talha, Zeyd bin Sehl'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz evlerin önünde oturur, orada konuşurduk. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve siz neden bu sokaklarda oturuyorsunuz? Buralarda oturmaktan kaçının dedi. Biz de sakıncalı bir şey için değil, çeşitli konuları görüşüp konuşmak için oturuyoruz deyince, madem oturacaksınız, bari yolun hakkını verin. O da harama bakmamak, geçenlerin selamlarını almak ve güzel şeyler konuşmaktır, buyurdu.
1: وعن أنس رضي الله عنه أنهم انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم فجاءهم قريبا من شطر الليل فصلى بهم يعني العشاء قال ثم خطبنا فقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة.
0: Enes radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir gece sahabiler Hazreti Peygamber'in mescide gelmesini beklediler. Resulullah gece yarısına yakın gelerek onlarla birlikte yatsı namazını kıldırdı. Sonra bize hitap ederek, "Bakın, şu anda halk namazlarını kılmış ve uyumuştur. Siz ise namaz için beklediğiniz sürece namaz içindesiniz," buyurdular.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله آدم صلى الله عليه وسلم قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala Adem'i yarattığı vakit, git ve şu oturan meleklere selam ver. Selamını nasıl karşılayacaklarını dinle. Onların verdiği karşılık senin ve neslinin selamı olacaktır, buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Adem, Esselamu aleyküm dedi. Melekler de Esselamu aleyke ve rahmetullah dediler. Yani rahmetullah kelimesini ilave ettiler.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İtban bin Malik bir gün Efendimiz'e gelip, ey Allah'ın Resulü, ben kabilemin mensuplarına namaz kıldırıyorum. Fakat gözlerim görmez olduğu için yağmur yağdığında aramızdaki vadiyi su basması sebebiyle mescitlerine gidip namaz kıldıramıyorum. Ey Allah'ın Resulü, gönlüm ister ki bana gelip evimde namaz kıldırsan da senin namaz kıldırdığın yeri namazgah edinsem dedi. Bunun üzerine Efendimiz, İnşallah bunu yapacağım buyurdu. Ertesi gün Hazreti Ebubekir'le birlikte İtban'ın yanına gelen Hazreti Peygamber eve girdi. Daha oturmadı.

0: Ardından it bana evinin neresini namazgah yapmak istediğini sordu ve gösterilen yerde iki rekat namaz kıldırdı. Ardından bir şeyler yemek için beklerken Hazreti Peygamber'in geldiğini duyan pek çok kimse İtban'ın evinde toplandı. İçlerinden biri Malik bin Duhşun nerede diye sordu. Orada bulunanlardan biri ise o bir münafıktır. Allah ve Resulünü sevmez dedi. Bunun üzerine Efendimiz o kimseye öyle deme. Görmüyor musun ki o La ilahe illallah diyor ve bununla Allah'ın rızasını istiyor buyurdu. O kişi de Allah ve Resulü en iyi bilendir dedi. Bunun üzerine Efendimiz şüphesiz ki Yüce Allah kendi rızasını umarak La ilahe illallah diyen kimseye ateşi haram etmiştir buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.
1: Allahu ekber, Allahu ekber.

Cimriyle Allah yolunda harcama yapan kimsenin hali, üzerlerinde demirden birer zırh bulunan iki adamın haline benzer. Cömert olan bir hayırda bulunmaya niyet ettiğinde, üzerindeki zırh öyle genişler ki, önceki dar halinden kalma izler bile silinir gider. Cimri bir hayırda bulunmak istediğinde ise, üzerindeki zırh büzüşür, elleri köprücük kemiklerine yapışacak gibi sıkışır ve zırhın her halkası yanındaki halkayı sıkıştırır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن أنس رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir erkeğin teninde veya giysisinde zaferan, safran kullanmasını yasaklamıştır.

0: وعن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما أنه مر بالشام على أناس من الأنباط وقد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت، فقال: ما هذا؟ قيل: يعذبون في الخراج. وفي رواية: حبسوا في الجزية. فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. فدخل على الأمير فحدثه فأمر بهم فخلوا.
1: هشام بن حكيم بن هزام'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Şam'da başlarına zeytinyağı dökülerek güneşin altında tutulan bazı çiftçilere rastlamış ve bu ne hal diye sormuştu. Bunlar arazi vergisi yüzünden cezalandırılıyorlar denilmişti. Bir rivayete göre cizyeden, baş vergisinden dolayı hapsolunmuşlardır denilmişti. Bunun üzerine Hişam, şahitlik ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara dünyada işkence edenlere Allah azap eder buyurdu demişti. Ardından yöneticinin huzuruna çıkarak durumu haber vermiş, o da hemen emretmiş ve serbest bırakılmışlardı.

0: وعن يزيد بن شريك بن طارق قال: رأيت عليا رضي الله عنه على المنبر يخطب، فسمعته يقول: لا والله ما عندنا من كتاب نقرأه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا.
1: Yezid bin Şerik bin Tarık'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Hazreti Ali'yi radıyallahu anh minber üzerinde hitap ederken gördüm ve şöyle buyurduğunu işittim: Hayır, vallahi bizim yanımızda Allah'ın kitabı ile bu sahifede yazılı olandan başka yoktur, dedi ve sahifeyi açtı. İçinde zekata tabi develerin yaşları, yaralamalar karşısında ödenmesi gereken diyet bedelleri bildirilmekteydi. Yine o sahifede Resulullah'ın şöyle buyurduğu yazılıydı: Medine'nin Ayr Dağı ile Sevr Dağı arası haremdir, güvenli bölgedir. Her kim Medine'nin bu bölgesi içinde Allah'ın emrine ve peygamberin sünnetine aykırı bir şey yapar veya böyle bid'ati, dini, hukuki mesnedi olmayan bir şey ihdas edeni himaye ederse, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onların üzerine olsun. Kıyamet gününde Allah o kimsenin tövbe ve fidyesini kabul etmez. Bütün Müslümanlar eşit düzeyde güvence verme hakkına sahiptir. Sıradan bir Müslümanın verdiği güvence dahi muteberdir. Kim bir Müslümanın verdiği güvenceyi çiğnerse, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah kıyamet gününde onun tövbe ve fidyesini kabul etmez. Kim de babasından veya efendisinden başkasına mensubiyet iddiasında bulunursa, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah Teala kıyamet gününde onun tövbesini de fidyesini de kabul etmez.''

0: وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: cimri yanında anıldığım halde bana salat ve selam getirmeyendir.

0: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: شكى أهل الكوفة سعدا، يعني ابن أبي وقاص رضي الله عنه، إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعزله واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. فقال: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. قال: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. وأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة، فلم يدع مسجدا إلا سأل عنه، ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، فقال: أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. وكان بعد ذلك إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك بن عمير الراوي عن جابر بن سمرة: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق فيغمزهن.
1: Cabir bin Semüre'den radıyallahu anh şöyle dediği aktarılmıştır. Küfe halkı Hazreti Ömer'e Vali Sa'd bin Ebu Vakkas'ı şikayet ettiler. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh onu görevden alıp yerine Ammar bin Yasir'i radıyallahu anh atadı. Küfeliler Sa'd'ın namazı dahi güzelce kılmadığını söyleyecek kadar ileri gittiler. Hazreti Ömer Sa'd'a haber gönderip onu huzuruna çağırdı ve "Ey Ebu İshak, Sa'd bin Ebu Vakkas, bu adamlar senin namazı bile güzel kılmadığını ileri sürüyorlar. Ne dersin?" dedi. Sa'd, "Vallahi ben onlara Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem namazı gibi namaz kıldırır, hiçbir şeyi eksik yapmazdım. Yatsı namazını kıldırırken ilk iki rekatı uzun, son iki rekatı da hafif tutardım." dedi. Hazreti Ömer, "Zaten senin hakkında kanaatimiz bu idi." dedikten sonra Sa'd'ın durumunu bir de Küfe halkından soruşturması için bir veya birkaç kişiyi Sa'd'la birlikte Küfe'ye gönderdi. Görevli Sa'd hakkında bütün mescitlerde soruşturma yaptı. Onlar da Sa'd'ı iyi bir şekilde övdüler. Nihayet Absoğullarına ait bir mescide girdi. Cemaatten Ebu Sa'de künyesiyle anılan Üsame bin Katade isminde biri ayağa kalktı ve "Madem ki bize Allah andı verdin, söyleyelim. Sa'd askerin başına geçip savaşa çıkmaz. Mal taksim ederken, eşitliği, hüküm verirken de adaleti gözetmez." dedi. Bu haksız ithamlara çok içerleyen Sa'd dedi ki, "Madem ki sen böyle söyledin, ben de vallahi şu üç bedduayı edeceğim. Allah'ım, eğer senin bu kulun yalancı ise, bunları sırf gösteriş ve birilerine bir şeyler duyurmak için söylediyse, ömrünü uzat, fakirliğini arttır ve onu fitnelere uğrat. Sonraları bu adama hali sorulduğunda, kocamış, fitnelere uğramış, zavallı bir ihtiyarım, Sad'ın bedduasına uğradım, derdi. Cabir'den radıyallahu anh, bu hadisi rivayet eden Abdülmelik bin Umeyr de der ki, daha sonra onu ihtiyarlıktan kaşları gözlerinin üzerine sarkmış olduğu halde ben de gördüm. Yollarda rastladığı cariyelere sataşır, onları çimdiklerdi.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cemaatle kılınan namaz, yalnız kılınan namazdan 27 derece faziletlidir.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem misvak ağzı temizler, Rabbi de hoşnut eder buyurmuştur.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله.
1: Abdullah bin Amr bin El-As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: her ay 3 gün oruç tutmak bütün ömrü oruçla geçirmek gibidir.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin kalktığında önce kısaca 2 rekat namaz kılardı.
0: وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة. وروى الترمذي عن أبي مجلز أن رجلا قعد وسط حلقة فقال حذيفة: ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة.
1: حذيفة بن يمان'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sohbet halkasının ortasına oturan kimseyi kınamıştır. Tirmizi'nin Ebu Miclez'den rivayet ettiğine göre adamın biri gelip sohbet halkasının ortasına oturdu. Bunun üzerine Huzeyfe, sohbet halkasının ortasına oturan kimse Muhammed'in diliyle kınanmıştır veya Allah onu Muhammed'in diliyle kınamıştır dedi.
0: عن أبي سعيد رافع بن المعلى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته.
1: Ebu Said Rafi bin Mualla radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana mescitten çıkmadan önce Kur'an'daki en büyük sureyi sana öğreteyim mi buyurdu ve elimi tuttu. Yürümeye başladık. Mescitten çıkacağımız sırada, ya Resulallah, bana Kur'an'daki en büyük sureyi öğreteceğinizi söylemiştiniz dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fazileti en büyük olan o sure, Elhamdülillahi

0: Rabbil Alemin diye başlayan Fatiha suresidir. O, namazda tekrar edilen 7 ayettir ve bana verilen yüce Kur'an'dandır buyurdu.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه.
0: İbn Ömer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah için size sığınan kimseyi koruyun. Allah için bir şey isteyene verin. Davet edenin davetine katılın. Size bir iyilik yapana onun benzeriyle karşılığını verin. Eğer benzeriyle karşılık vermeye gücünüz yetmezse, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin.

İsraf. İbni Abbas'ın naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki nimet vardır ki insanların çoğu onları değerlendirme hususunda aldanmıştır. Sağlık ve boş vakit. İslam açısından malın, servetin ya da çevrenin israfı, kişinin ruh dünyasındaki israfla yani mutedil davranma melekesinden yoksunlukla yakından ilgilidir. Irmakta alınan abdeste bile suyun israf edilmemesinin öğütlenmesindeki gayede budur. Nitekim Peygamberimize nispet edilen canının çektiği her şeyi yemen israftır sözü, görünüşte yiyecek tüketiminden bahsediyor gibi görünse de aslında burada kişinin nefsine hakim olması öğütlenmektedir ki bu bir nefis terbiyesidir. Savurganlığımız maddi imkanlarımızı yok ettiği gibi bizi yarınını düşünmeyen, sorumsuz ve disiplinsiz insanlar haline de getirmektedir. Savurduğumuz şey sadece para pul değil, aynı zamanda yok olup giden emeğimiz, şevkimiz ve geleceğimizdir. Halbuki insan yarınıyla ilgili kaygılar besleyen bir varlık olarak da diğer canlılardan ayrılır. Müslümanda ise bu kaygılar kişisel değildir. İnanan bir kimsenin sadece kendi geleceğine dair değil, ailesine, toplumuna, hatta gelecek nesillere dair kaygıları vardır. Arzu ve isteklerini makul ölçüler içerisinde tutamayan insanların geniş imkanlara sahip olmalarına rağmen huzur ve mutluluktan yoksun olduklarını görmek zor değildir. Temel ihtiyaçlarının dışındaki lüks harcamalar bireyi ihtiraslarına mahkum ettiği gibi yaşadığı toplumu da huzursuz etmektedir. Yiyecek, giyecek ya da yakacak gibi en temel ihtiyaçlarını karşılayamayan insanların olduğu bir toplumda şımarıkça yapılan harcamalar

elbette insanlarda kin ve nefrete yol açabilir. İslam dini böyle bir durumu reddetmiş ve topluma ilgisiz bir şekilde sadece kendi refahını düşünenleri en ağır biçimde eleştirmiştir. Bu açıdan israf, İslam'ın toplumsal hedefleri bakımından da mahsurlu görülmüş ve yasaklanmıştır. Öyleyse israf hakkında insanın toplum içinde diğerlerinden üstün olduğu düşüncesine kapılmasını sağlayan maddi harcamalar israftır şeklinde bir ölçü koyabiliriz. Zira Müslüman'dan toplumun fertlerinden biri olması istenir. Kendini toplumdan farklı gören ve topluma tepeden bakan bir kişi olması değil. Peygamberimizin gümüş kaptan içmeyi ya da altın ve ipek gibi pahalı eşyaları kullanmayı yasaklamasının nedenlerinden biri de bu olmalıdır. Şüphesiz israf konusundaki bilinçlendirme sadece mal ya da servet alanında değil, her türlü nimetin kullanılmasında söz konusudur. Bu bağlamda Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. İki nimet vardır ki insanların çoğu onları değerlendirme hususunda aldanmıştır. Sağlık ve boş vakit. Allah Resulü'nün Rabbimizin bu iki ikramının verimli kullanılmasını öğütlemesi, hiç kuşkusuz diğer pek çok nimeti elde etmenin bu ikisine bağlı olmasıyla alakalıdır.

Diğer yandan günah işlemek de haddi aşmaktır, yani bir nevi israftır. Çünkü Allah'ın koyduğu sınırlara uyması gereken kul, helal çizgisini aşıp haramlara dokunmuştur. Müşriklerden bir grup, adam öldürmek gibi pek çok günah işlemiş ancak pişman olup Peygamberimize gelerek duyurmakta ve kendisine davet etmekte olduğun şey şüphesiz çok güzel. Fakat bir de işlediğimiz bunca günah için bir kefaret olduğunu bize haber versen derler. Bunun üzerine Zümer suresindeki şu ayet nazil olur. De ki, ey kendileri aleyhine israf eden, haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü O çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ayette bu insanlara israf eden kullar şeklinde hitap edilmesi, günahlarda aşırı gitmelerinden dolayıdır. İsraf hangi şekilde tezahür ederse etsin, insanın kendisine kötülük etmesidir. Ölçüsüz ve bilinçsiz bir şekilde kendisini tüketmesidir. Bu bazen sahip olduklarını ölçüsüz tüketme, bazen kul hakkı yeme, bazen de kibre kapılma şeklinde belirir. İnsan kibirlendikçe israf etmekte, israf ettikçe de malı küçülmektedir. Kur'an-ı Kerim'de mal israfı ile ilgili en çarpıcı uyarılar, infak yani muhtaç insana karşılıksız yardımda bulunma konusunda görülmektedir. Bunu anlamak için cahiliye Araplarının cömertlikle müsrifliği nasıl birbirine karıştırdıklarına bakmak gerekir. Zira o dönemde cömertlik, hiç beklenmedik bir anda büyük miktarda ikramda bulunmak anlamına gelmekte ve bu durum toplumda hayranlık uyandırmaktaydı. Cömertlik adına yarınını düşünmeden harcamada bulunan, elindekini saçıp savuran ve bunu asaletin gereği gibi gören insanlar düşüncesizce israfa varmaktaydı. Oysa İslam, kibir ve gösteriş amacı taşıyan bu tür davranışları cömertlik olarak değil, israf ve haddi aşma olarak değerlendirmektedir. İsrafı da kibir ve hırsın simgesi olan şeytanla ilişkilendirmekte ve saçıp savuranlar şeytanın dostları olarak tanıtılmaktadır. Mescit imarı gibi iman alameti olan bir konuda dahi Müslümanların ikaz edilmesi de aynı gerekçeye dayanmaktadır. Peygamberimizin insanların mescit yaptırma konusunda birbirlerine karşı övünmeleri kıyamet alametlerindendir şeklindeki sözü, israfın hem gereksiz harcama hem de Allah'ın rızası dışında bir gaye ile hareket etme anlamını içerdiğini göstermektedir. O halde dinin, adetlerin ve insanlığın gerekli kıldığı yerlere gerekli ölçüde harcamak cömertlik, bu ölçülerin altına düşmek cimrilik, bunların üstünde harcamada bulunmaksa israftır.

Bağışta bulunurken iki hususa dikkat edilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Ölçüsüz bağışta bulunmama ve bağış yaparken Allah'a itaatin dışında bir amaç gütmeme. Hazreti Ebubekir'in bir seferberlik döneminde ordunun harcamaları için malının tamamını infak etmesi bu noktada şaşırtıcı gelebilir. Onun olağanüstü durumlara has bir istisna olarak değerlendirilmesi gereken bu tavrı, harcamayla kibirlenen müşriklerin aksine bütün mülkün sahibinin Allah olduğunu fiilen ilan etmektedir. Malı üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunma hakkına sahip olduğunu düşünen müsrif tavra karşılık, mutlak tasarruf hakkına sahip olanın sadece Allah olduğunu idraklere sunmaktadır. Zaten kişinin elindeki mal Allah'ındır ve o, Allah'ın kendisine emanet ettiği imkanı Allah'ın diğer muhtaç kullarıyla paylaşmaktadır. Bütün bunlarda malı ve serveti ölçüsüz harcamanın ötesinde çok daha önemli bir noktaya dikkat çekilmektedir ki bu, kulun Rabbi karşısındaki konumunu idrak etmesi, haddini aşarak Rabbine karşı israfa düşmemesi meselesidir. İnsanın başıboş bırakılmadığını vurgulayarak ona sorumluluklarını hatırlatan İslam, müminleri her anlamda israftan uzaklaştırma çabasındadır. Çünkü en temel anlamıyla kişinin yaptıklarında haddi aşması olan israf, aynı zamanda cehalet, gaflet, hata ve isyanın bir ifadesidir. Mümin ise nefsini kontrol eden, Allah'ın koyduğu sınırları aşmayan, her işinde dengeli davranan kişidir. O hep itidal üzeredir. Yemesinde, içmesinde, vaktini kullanmasında, konuşmasında, harcamasında, infak edişinde, insanlarla ilişkilerinde, hatta Allah'a yönelişinde hep bu bilinçle hareket eder. Zira Allah'ın sevgisi her işinde ölçülü olanlaradır. O müsrifleri sevmez. Bunun farkında olan her Müslüman dualarında şöyle demelidir: Ey Rabbimiz! Günahlarımızı ve işimizdeki israfımızı, taşkınlığımızı bağışla.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, sana cennet hazinelerinden birini söyleyeyim mi dedi. Ben evet ya Resulallah dedim. La havle ve la kuvvete illa billah. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımı iledir sözüdür buyurdu.
0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: saflarınızı güzelce bitiştirin, birbirine yaklaştırın, omuzlarınızı bir hizada tutun. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki saflardaki boşluklardan şeytanların küçük kara koyunlar gibi girdiğini görüyorum.''

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hastalığın kendiliğinden bulaşıcılığı yoktur, uğursuzluk da yoktur, fe'l hayra yorma ise hoşuma gider buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, fe'l nedir diye sordu. Güzel sözdür diye cevap verdi.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, beyaz giysi giyin, çünkü o giysilerinizin en hayırlısı, güzelidir. Ölülerinizi de beyaz renkli bezle kefenleyin buyurmuştur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sabah mahvel sürmesi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن شريح بن هانئ قال قلت لعائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك.
2: Şureyh bin Hani'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ayşe'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evine girdiği vakit ilk önce ne yapardı diye sordum. Her şeyden evvel misvak kullanırdı dedi.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية من آخر سورة الكهف.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kehf suresinin başından 10 ayet ezberleyen kimse Deccal'in şerrinden kurtulur buyurdu. Diğer bir rivayet ise Kehf suresinin sonundan şeklindedir.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ölülere sövmeyin. Çünkü onlar önden göndermiş olduklarının amellerinin karşılıklarına ulaşmışlardır.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun.
0: وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة.
1: Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Her kim Subhanallahi ve bihamdihi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse onun için cennette bir hurma ağacı dikilir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, ya Resulallah, bana nasihatte bulunur musunuz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, öfkelenme buyurdu. Adam aynı sözü birkaç kere tekrarladı. Peygamber her defasında öfkelenme buyurdu.
0: عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ.
1: أسماء بنت يزيد الأنصارية'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gömleğinin kolu bileğine kadar uzanırdı.

0: عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب.
1: معاذ بن أنس الجهني'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü imam hutbe verirken cemaatin dizlerini dikerek iki elini kavuşturup oturmasını yasakladı buyurmuştur.
0: An Anas radıyallahu anhu قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiği üzere şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin ana baba bir kardeş dahi olsa simsarlık ederek köylünün malını ücretle satmasını yasakladı.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Hazreti Peygamber her Müslüman sadaka vermelidir buyurdu. Sahabiler ey Allah'ın peygamberi ya bulamazsa dediler. Resulullah eliyle çalışır hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabiler çalışma imkanı bulamazsa dediler. Resulullah muhtaç ve mazluma yardım eder buyurdu. Buna da imkan bulamazsa dediler. Resulullah iyilik yapsın, kendini kötülüklerden çeksin. Çünkü bu da onun için bir sadakadır buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر.
3: سهل بن سعد'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak ancak evin özel hallerinin görülmemesi içindir buyurmuştur.

0: وعن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، قل السلام عليك. قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلاه فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال: قلت: اعهد إلي. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاه، ولا تحقرن من المعروف شيئا، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه.
1: Ebu Cürey Cabir bin Süleym radıyallahu anh anlatıyor. Halkın görüşüne başvurduğu ve söylediği her şeyi kabul ettikleri birini gördüm. Kim o diye sordum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Ben de iki defa aleykesselam, sana selam olsun ey Allah'ın Resulü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, aleykesselam deme. Bu şekilde selam yalnızca ölülere verilir. Esselamu aleyke, selam sana olsun de buyurdu. Sen Allah'ın Resulü müsün dedim. Evet, ben Allah'ın Resulüyüm. O Allah ki başına bir sıkıntı gelip dua ettiğinde senden o sıkıntıyı def eder. Kıtlık zamanında dua ettiğinde senin için mahsul bitirir. Çölde veya sahrada deveni kaybedip de kendisine dua ettiğinde onu sana döndürür buyurdu. Bunun üzerine ben, bana tavsiyede bulun dedim. Kimseye sövme dedi. Ben de bundan sonra bir daha hür olsun, köle olsun hiçbir insana, hatta deveye ve koyuna dahi küfretmedim. Allah Resulü sözlerine şöyle devam etti. Hiçbir iyiliği, maruf, sadaka küçümseme. Kardeşinle güler yüzle konuşman da bir iyiliktir, sadaka. Elbiseni baldırlarının ortasına kadar çek. Eğer bu hoşuna gitmezse topuklarına kadar sarkıt. Fakat eteklerini yerde sürmekten kaçın. Çünkü bu kibirlenme alametidir. Allah ise kibri sevmez. Eğer bir kişi sana söver ve seni sende var olduğunu bildiği bir şeyle kötülerse, sen onun hakkında bildiğin çirkin şeylerle onu ayıplama. Bu işin vebali ona aittir buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kendisine bir bilgi sorulduğu halde bilgisini gizleyen kimsenin ağzına kıyamet günü ateşten bir gem vurulur.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabından ileri gelenlerin akşam namazında cami direklerine koşuştuklarını ve orada ikişer rekat namaz kıldıklarını gördüm.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala dünyada mümin bir kulumun sevdiğini aldığımda o bu musibetin ecrini benden sabır ve teslimiyetle beklerse mükafatı ancak cennettir buyurmuştur.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edinceye, namazı dosdoğru kılıncaya, zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa, hukukun gerektirdiği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır.

0: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم.
1: Seleme bin Ekva'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsan kibirlene kibirlene, kendini beğene beğene zalimler grubuna dahil edilir. Dolayısıyla zalimlerin başına gelen onun da başına gelir.
0: وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه.
1: جابر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Biriniz hoşuna gitmeyen bir rüya görürse 3 defa sol tarafına üflesin, 3 defa Euzu billahi mineşşeytanirracim, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım desin ve yattığı taraftan öbür tarafına dönsün.

Allah Resulü, ben ve karşılaştığı sıkıntılar ve bakımsızlık yüzünden yanakları kararmış kadın, kıyamet gününde şu ikisi, işaret parmağı ve orta parmağı gibi yakın olacağız. O kadın ki kocasının ölümü sebebiyle dul kalır da, asil ve güzel olduğu halde çocukları yetişinceye ya da ölünceye kadar kendisini yetim çocuklarının bakımına hasreder buyurmuştur.

0: وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah zariftir, rıfk sahibidir. Zarafeti, kolaylık gösterilmesini sever. Kolaylıkla yapılan işlere, güçleştirilen işlere veya başka şeylere vermediği sevabı verir.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب.
1: عبد الله بن Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İstiğfar, bağışlanma dilemeye devam edene Allah her sıkıntısı için bir çıkış yolu gösterir. Her kederi için bir ferahlık sağlar ve onu ummadığı yerden rızıklandırır.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. قال: اجتمعنا يوم كذا وكذا. فاجتمعن، فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال: ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واثنين.
1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip: ya Resulallah, senin sözlerinden hep erkekler istifade ediyor. Bize de bir gün tahsis etsen de Allah'ın sana öğrettiklerinden bize öğretmen için o gün sana gelsek dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: filan filan günler toplanın buyurdu. Onlar da toplandılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların toplandıkları yere gelip Allah'ın kendisine öğrettiği bilgilerden onlara da öğretti. Sonra herhangi birinizin 3 çocuğu ölürse o çocuklar anneleri için cehenneme karşı siper olurlar dedi. Kadınlardan biri ya 2 çocuğu ölürse diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 2 çocuk da böyledir buyurdu.

0: بنان بلال وابن أم مكتوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا.
1: İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iki müezzini vardı. Bilal ve İbn Ümmü Mektum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Bilal ezanı gece sahurun bitiminden evvel okur. İbn Ümmü Mektum ezan okuyuncaya kadar yiyin için. Ravi İbn Ömer diyor ki, bu ikisinin arasındaki vakit, biri inip dua etmesi, diğerinin kaldırılıp gelmesi ve ezan okunan yere çıkması arasında geçen vakitten ibarettir.

0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة، وفي رواية: الرؤيا الحسنة من الله، والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثة وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İyi rüya, bir rivayete göre güzel rüya Allah'tandır, kötü rüya şeytandandır. Bir kimse hoşuna gitmeyecek bir rüya görürse sol tarafına 3 defa üflesin ve şeytandan Allah'a sığınsın. Zaten o rüya kendisine bir zarar vermez.''

0: وعن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها، فقال لها مسروق: رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كلاهما لا يألو عن الخير، أحدهما يعجل المغرب والإفطار، والآخر يؤخر المغرب والإفطار. فقالت: من يعجل المغرب والإفطار؟ قال: عبد الله، يعني ابن مسعود. فقالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع.
1: Ebu Atiye radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Mesruk ile birlikte Ayşe'nin radıyallahu anha yanına geldik. Mesruk Ayşe'ye radıyallahu anha şöyle dedi: Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabından iki kişi var ki ikisi de iyilik yapmaktan geri kalmıyor. Fakat bunlardan biri akşam namazını kılıp iftar etmekte acele ediyor, diğeri ise bunları geciktiriyor. Ayşe radıyallahu anha akşam namazını kılmada ve iftar etmede acele eden kimdir diye sordu. Mesruk, Abdullah bin Mesud cevabını verdi. Ayşe radıyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı, dedi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a insanların cennete girmelerine en çok vesile olan şeyler nelerdir diye soruldu. Peygamber, Allah'tan sakınmak, takva ve güzel ahlaktır buyurdu. İnsanların cehenneme girmelerine en çok sebep olan şeyler nelerdir diye soruldu. Allah Resulü, ağız, dil ve cinsel organlarıdır cevabını verdi.
0: وعنه عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة.
1: Ebu Hureyre ve Cabir'den radıyallahu anhuma rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, harp bir hiledir, strateji ve taktiktir buyurdu.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cebrail bana komşuya iyilik etmeyi o kadar tavsiye etti ki neredeyse onu bana mirasçı kılacak sandım.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت، وفي رواية له فإذا بقي الوتر قال قومي فأوتري يا عائشة.
3: حضرت عائشة دن radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o önünde uzanmış uyuyor olduğu halde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını kılardı. Sıra vitir namazına gelince Hazreti Ayşe'yi uyandırır, o da vitir namazını kılardı.
2: وعن أم هانئ فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل، فلما فرغ من غسله صلى 8 ركعات وذلك ضحى. متفق عليه. وهذا مختصر لفظ إحدى روايات مسلم.
3: أبو طالب Fahite adlı kızı Ümmü Hani'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Fetih senesinde bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gitmiştim. O sırada yıkanıyordu. Yıkandıktan sonra 8 rekat namaz kıldı ki işte bu kuşluk namazıdır.

0: فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'ın Adba adlı devesi yarışlarda geçiremezdi. Hatta hiçbir deve ona yaklaşamazdı bile. Bir seferinde bir bedevi devesi üzerinde geldi ve onu geçti. Bu durum Müslümanların ağrına gitti. Bunu fark eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dünyada yükselen her şeyi geri indirmek Allah'ın bir kanunudur buyurdu.

0: وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار.
1: Ümmü Habibe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: öğle namazından önce ve sonra 4'er rekat sünnet namaz kılmaya devam eden kimseyi Allah cehenneme haram eder.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Aziz ve celil olan Allah katında en kötü isim melikler meliki, krallar kralı diye adlandırılan kimsenin ismidir.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك فقال: والله لا أسمه إلا أقصى شيء من الوجه، وأمر بحماره فكوي في جاعرتيه، فهو أول من كوى الجاعرتين.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzü ateşle dağlanmış bir merkep görmüş ve bunu çok çirkin bulmuştu. Bunun üzerine Abdullah bin Abbas radıyallahu anh, vallahi tanınması için hayvanı damgalayacağım zaman bunu yüzünden başka bir yere vuracağım demiş ve onun emri üzerine damga merkebin uyluklarına vurulmuştu. Böylece hayvanların uyluklarına ilk damga vurduran İbn Abbas olmuştu.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وفي رواية للبخاري: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, saflarınızı düzeltin, çünkü safların düzgün tutulması namazın tamam olmasını sağlayan hususlardandır buyurmuştur. Buhari'nin bir rivayetinde, zira safların düzenli olması namazı tamamlayan hususlardandır buyurulmuştur.
0: وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. ورواه أبو داود من رواية حفصة رضي الله عنها، وفيه أنه كان يقوله ثلاث مرات.
1: Huzeyfe'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatarken sağ elini yanağının altına koyar, sonra Allahümme kini azabek yevme teb'asu ibadek, Allah'ım kullarını dirilttiğin gün beni azabından koru diye dua ederdi. Bunu Ebu Davud Hafsa'dan radıyallahu anhüma rivayet etmiştir. Orada Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı 3 defa tekrarladığı söylenmektedir.

ondan herkesten daha fazla uzaklaşırdı. Resul-i Ekrem herhangi bir şeyden dolayı kendisi için asla intikam almadı. Eğer Allah'ın bir yasağı çiğnenirse, işte o zaman Allah için müeyyide uygulardı.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه.
1: أبو ذر رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her kim birine ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı derse ve o kişi de böyle değilse, o sözler söyleyene geri döner.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 سنة ما يقطعها. ورواياه في الصحيحين أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: يسير الراكب في ظلها 100 سنة ما يقطعها.
1: أبو سعيد رضي الله عنه روايت edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: cennette Tuğba denilen bir ağaç vardır ki idmanlı, seri bir ata binen mahir bir süvari 100 sene onun gölgesinde gider de yine onun dışına çıkamaz. Yine Buhari ve Müslim sahihainde Ebu Hureyre'nin bir süvari 100 sene o ağacın gölgesinde gider de dallarının kapladığı alanı aşamaz dediği rivayet edilmiştir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسط الإمام وسد الخلل.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: İmamı tam ortanıza getirecek şekilde saf tutun ve saflardaki boşlukları doldurun buyurmuştur.

0: عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه.
1: Vahşi bin Harp radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabı: ya Resulallah, yemek yiyoruz ama karnımız doymuyor dediler. Muhtemelen ayrı ayrı yiyorsunuz diye karşılık verdi. Evet dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de: birlikte yiyin ve besmele çekin ki yemeğiniz bereketli olsun buyurdu.

0: وعن صخر بن وداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. وكان صخر تاجرا، وكان يبعث تجارته أول النهار، فأثرى وكثر ماله.
1: Sahabi Sahr bin Veda'a el-Gamidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etti: Allah'ım, sabahın erken saatlerini ümmetim için bereketli kıl. Hadisi Sahr'dan rivayet eden ravi Ümare bin Hadid şu sözleri ilave ediyor: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birlik veya bir ordu gönderdiği zaman sabahleyin erkenden gönderirdi. Tüccar olan Sahr da dua edilen bu berekete nail olmak için ticaret mallarını sabah erkenden gönderirdi. Bu sebepten zengin oldu, malı çoğaldı.

0: وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة.
1: عدي بن حاتم'den رضي الله عنه rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir hurmanın yarısı ile de olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kim hiçbir ortağı olmayan, tek olan Allah'a ihlasla ibadet ederek, namazı dosdoğru kılarak, zekatı vererek dünyadan ayrılırsa, Allah kendisinden razı olduğu halde ölmüş olur.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. ثم صعد إلى السماء الثانية فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. والثالثة والرابعة وسائرهن. ويقال في باب كل سماء: من هذا؟ فيقول: جبريل.
1: Enes'in radıyallahu anh İsra hadisesini anlattığı meşhur hadisinde aktardığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Cebrail beni birinci kat göğe çıkarıp oraya girmek için izin istediğinde kim o denildi. Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Beni ikinci kat göğe çıkarıp oraya da girmek için izin istediğinde kim o denildi. Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Üçüncü, dördüncü ve diğer gök katlarında da her sema kapısında kim o denildi, o da Cebrail diye cevap verdi.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده.
1: عمرو بن شعيب رضي الله عنه babası aracılığıyla dedesinden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah nimetinin izinin kulunun üzerinde görülmesinden hoşlanır.

0: وعنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت عنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت.
1: حضرت عائشة'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem vefat ederken gördüm. Yanında bir taş su bulunuyordu. Elini tasa daldırıp yüzüne sürüyor ve Allahümme e'inni ala gameratil mevti ve sekeratil mevti, Allah'ım ölüm esnasındaki sıkıntılara karşı bana yardım et, diyordu.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيى الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde gecelerini ibadet ve zikirle ihya eder, ailesini uyandırır, ibadete daha da yoğunlaşır ve eşleriyle cinsel ilişkiden uzaklaşırdı.
0: وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال عبد الله بن عمر

0: رضي الله عنهما: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة.
1: أبو بردة بن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه anlatıyor. Bir gün Abdullah bin Ömer radıyallahu anh bana babanın cuma günündeki duaların kabul edileceği hakkında peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey rivayet ettiğini işittin mi dedi. Ben de evet, babam Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem duanın kabul olacağı an, İmamın minbere oturduğu andan namazın kılınacağı zamana kadar olan vakit içindedir dediğini işittim demişti.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء.
1: İbn Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet günü insanlar arasında ilk sonuçlandırılacak davalar kan davalarıdır.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي.
1: حضرت عائشة رضي الله عنها رواية edildiğine göre o şöyle demiştir: Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem misvakını ve abdest suyunu hazırlardık. Gece Allah'ın izniyle uyanır, önce misvak kullanır, sonra abdest alır ve namaz kılardı.

0: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض.
1: Ebu Malik el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah, hamd Allah'a mahsustur demenin sevabı amel terazisini doldurur. Sübhanallahi velhamdülillah, Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, ona hamd ederim sözlerinin sevabı ise yerle gök arasını doldurur.

Abdullah bin Amr anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ebu Vakkas abdest alırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına uğramıştı. "Bu ne israf?" buyurdu. Sa'd, "Abdestte de mi israf olur?" diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, akan bir nehirden bile abdest alıyor olsan israf olur," diye cevap verdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركب الخز ولا النمار.
2: Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kibirden kaçınmak için atlasla veya kaplan derisiyle kaplanmış eğer üzerine binmeyin.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurmuştu. Birisi: ey Allah'ın Resulü, kişi elbise ve ayakkabısının güzel olmasını sever, bu da kibir sayılır mı? Dedi. Resul-i Ekrem: Allah güzeldir, güzelliği sever. Söz konusu kibir ise hakkı tanımamak ve insanları küçük görmektir buyurdu.
0: وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال: ذلك كفارة لما يكون في المجلس.
1: Ebu Berze radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son zamanlarında meclisten kalkmak istediğinde: Allah'ım, seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim anlamına gelen Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfirüke ve etubu ileyke sözlerini söylerdi. Birisi: ya Resulallah, daha önce söylemediğiniz sözleri söylüyorsunuz dedi. Resulullah: bu sözler mecliste olabilecek kusurların kefaretidir buyurdu.
0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Cuma'nın faziletini anlatırken: Cuma gününde öyle bir an vardır ki bir Müslüman bu vakitte namaz kılıyor olur da Allah'tan bir şey dilerse Allah ona dilediğini verir buyurdu. Ve eliyle de bu vaktin kısa bir zaman olduğuna işaret etti.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، وفي رواية له: المسبل إزارة.
1: أبو ذردن رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: üç grup insan vardır ki kıyamet gününde Allah Teala onlarla konuşmaz, yüzlerine bakmaz, onları temize de çıkarmaz. Onlar için can yakıcı azap vardır. Ravi, Resul-i Ekrem'in bu sözü üç defa tekrarladığını söyledi. Bunun üzerine Ebu Zer, öyleyse onlar hayırdan mahrum olacaklar ve hüsrana uğrayacaklardır. Kim onlar ya Resulallah diye sordu. Resulullah da elbisesini uzatıp yerde sürüyen, iyiliği başa kakan ve malını yalan söyleyip yemin ederek satan kimselerdir cevabını verdi.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsan öldüğünde şu üç husus dışında ameli son bulur. Sürekli faydalanılan çeşme, köprü, hastane, cami gibi bir sadaka, faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı bir evlat.
0: وعنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن هكذا حتى يأتيه المؤذن للإقامة.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazı ile sabah namazı arasında 11 rekat namaz kılardı. Her iki rekatta selam verir ve bir rekat vitir namazı kılardı. Müezzin sabah ezanını bitirdiği ve tan yeri ağardığı zaman peygambere gelip halkın toplandığını haber verdiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp kısaca iki rekat namaz kılar ve müezzin kâmet için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبل إزارة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ، فذهب فتوضأ ثم جاء، فقال: اذهب فتوضأ، فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزارة، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam elbisesini yere kadar sarkıtmış bir vaziyette namaz kılıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona git abdest al dedi. O da gidip abdest aldı. Sonra geri geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar git ve abdest al dedi. Oradakilerden biri, ya Resulallah, niçin ona abdest almasını emrettiniz de sonra nedeniyle ilgili bir şey söylemediniz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o elbisesini yere sarkıtmış halde namaz kılıyordu. Halbuki Allah elbisesini yerlere sarkıtan kimsenin namazını kabul etmez buyurdu.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ben evimde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederken işittim. Allah'ım, ümmetimin yönetimiyle ilgili bir görev üstlenip de onları sıkıntı ve meşakkate düşürene sen de sıkıntı ver. Ümmetimin yönetimini üstlenip de onlara kolaylık gösteren, onları rahatlık ve refaha kavuşturana sen de kolaylık göster.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, elden ayaktan düşmekten ve cimrilikten sana sığınırım.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Ahlak kavramı. Sözlük anlamı. Arapça kökenli olan ahlak kelimesi, halaka maddesinden türeyen ve yaratma, yaratılış, din veya yaratılmış gibi manalar taşıyan halk ile aynı kökten gelen hulk veya huluk kelimelerinin çoğulu olup huy, seciye, tabiat ve din anlamlarına gelir. Halk kelimesiyle aynı kökten gelen huluk kelimesi huy, seciye, tabiat, din ve yaratılış anlamlarına geldiğine göre ahlak kelimesinin huylar, seciyeler, insanın manevi yapısını belirleyen özellikler anlamında kullanıldığı da açıktır. Hulk kelimesiyle halk kelimesi aynı kökten gelse de, halk beden gözüyle görülebilen biçim, şekil ve suretler, hulk ise gönül gözüyle algılanabilen manevi olgular hakkında kullanılmaktadır. Muhakkak ki sen yüce bir ahlak üzeresin ayetinde huluk, karakter ve davranış biçimini ifade etmektedir. Yine aynı kökten gelen halak kelimesi, insandaki ahlaki erdem anlamı taşır. Nitekim, onun ahirette bir erdemi, nasibi yoktur ayeti kerimesindeki kullanım bu anlamdadır. İslam ahlakı kaynaklarında huluk ve ahlak terimleri genellikle iyi ve kötü huyları, fazilet ve rezillikleri ifade etmek üzere kullanılmıştır. İyi huylar ve faziletli davranışlar, kısaca iyi ve güzel ahlak anlamında hüsnül huluk, mehasinül ahlak, mekârimül ahlak, el ahlakul hasene, el ahlakul hamide gibi terimlerle, kötü huylar ve davranışlarsa kötü ve çirkin ahlak anlamında su'ul huluk ve el ahlakuz zemime veya el ahlakuz seyyiye gibi terimlerle ifade edilmiştir. Ahlakın terim anlamı. İslam alimlerince ahlak kavramına çeşitli anlamlar yüklenmesine rağmen, bunlar içinde kullanımı en yaygın olan İmam Gazali'nin vermiş olduğu anlamdır. Aslında bu anlam Gazali öncesi İbn Sina ve İbn Miskeveh tarafından daha önce kısa bir biçimde verilmiştir. İmam Gazali tarafından geliştirilen bu tanım şöyledir. Ahlak, insanda yerleşen ve hiçbir fikri zorlamaya gerek kalmadan davranışların kolaylıkla ve rahatlıkla oluşmasını sağlayan bir melekedir. Bu tariften ahlakın bir meleke olduğu anlaşılmaktadır. Meleke ise nefiste iyice yerleşen yatkınlıklar demektir. Mesela her biri birer meleke olan cömertlik, yiğitlik, iffet, haya gibi meziyetler bazı insanların doğuştan getirdiği özellikler olup ölene kadar da o insanla beraber bulunur. Bu nedenle cömert bir insanın malı mülkü yok olup fakirleşse bile cömertlik melekesi kaybolmaz. Aynı şekilde kendisinde cömertlik özelliği bulunmadığı halde herhangi bir korku, ümit, riya veya etrafındakilerden utanma gibi bazı iç ve dış tesirlerle kesesini açan kimsenin bu durumu cömertlikle izah edilemez. Kısaca Cürcani'nin de ifade ettiği gibi içinde büyük bir cömertlik arzusu

borcu bulunduğu halde verecek parası bulunmayan kimseye cimri denilemeyeceği gibi, ortada göz koyacağı bir mal bulunmadığı için açgözlülüğü ortaya çıkmayan tamahkar kimseye de iffetli denilemez. O halde ahlakın en temel özelliği insan tabiatına iyice yerleşmiş bulunmasıdır. Ahlakın konusu ressam, demirci ve makinistin yaptıkları gibi cansız veya dış varlıklar değildir. Koyun ve davar sürüleri besleyen bir çiftçinin işine de benzemez. O doğrudan doğruya insanı konu alır. İnsanı bütün varlıkların en üstünü haline getirmek ister. Bu sebeple ahlak, insan hayatı için büyük önem taşır. Kısaca ifade etmek gerekirse, bir davranışın ahlaki bir nitelik kazanabilmesi için, öncelikle onu yapan kimse tarafından bilinçli olarak seçilmiş, şekillenmiş, sabit bir karakterin ifadesi olmasıdır. Kur'an'da ahlak kavramı. İnsanoğlu gerek yaratıcısına karşı, gerekse yaratılmışlara karşı bir takım görev ve sorumluluklar taşır. İnsanın yaratıcısına karşı görev ve sorumlulukları temelde iman ve ibadet esasları çerçevesinde belirlenmiştir. Bu esasları yerine getirme görevi, ahlaki olmaktan çok, dini bir karakter taşımaktaysa da, iman ve ibadet esaslarının çok önemli ahlaki fonksiyonları da vardır. Çünkü bu görev ve sorumluluklardaki temel amaç, başkalarına karşı olan yükümlülüklerinde insanı duyarlı hale getirmek ve onu ruhsal yönde eğitmek ve yüceltmektir. Temel ahlaki sorumlulukları, yaratılmışlarla kurduğu ilişkilerde ortaya çıkan insanın, varlık dünyasıyla olan ilişkilerde ahlaki olanı gerçekleştirebilmesi için, önce kendisinin ahlaki erdemliliğe ulaşması, yani güzel ahlakla bezenmesi gerekir. Belli bir sosyolojik düzen içerisinde hem cinsleriyle bir arada yaşamaya mecbur olan insan, en tabii ihtiyaçlarını gidermek, can ve mal güvenliğini korumak ve içinde bulunduğu hayat şartlarını daha iyiye ve mükemmele götürmek için çevresiyle işbirliği yapmak zorundadır. Bunun da temel şartı, cemiyeti meydana getiren fertlerin birbirine olan güveni ve bağlılığıdır. Bu nedenle insanlar arasında sağlıklı sosyal münasebetler kurulabilmesi için önce bu münasebetleri düzenleyen kurallara ihtiyaç vardır. Aslında bütün cemiyetlerde bulunduğu ve varlığı müşahede edilebileceği halde yazılı olmayan bu kaideler en geniş anlamıyla ahlak prensipleridir. Dayandığı esasların sağlamlığı yanında fertleri tarafından ortaklaşa benimsenip yaşandığı ölçüde toplumları ayakta tutacak olan bu prensipler, din ve ahlak karşıtı felsefi cereyanlar arasında bile mevcuttur. Zira müşterek idealleri uğrunda onlar da birbirine inanmak, güvenmek, kenetlenmek zorundadır. Bu da bir şekilde ahlak kurallarının vazgeçilmezliğini ortaya koymaktadır. Burada ahlakın dine dayanıp dayanmadığı sorgulanabilir. Bir başka deyişle, dini bir tarafa bırakarak insanların veya toplumların atalarından gördüklerini yapmakla yetinmesi ya da daha çıkarcı bir felsefe sistemine göre hayatını sürdürmesi ahlakın yerini tutmaz mı? Hemen belirtmek gerekir ki İslam ahlakı öncelikle kitap ve sünnete dayalı, akli ve hayati gerçeklere uygun kurallar bütünü olarak insanın dünya ve ahirette kurtuluş ve mutluluğunu sağlayan en sağlam ve en mutedil teoriye sahiptir. Çünkü genelde ahlak teorileri ancak aydın ve bilgin olan az sayıda insanlar tarafından bilinir. Halk çoğunluğu bu sistemlerin teorik sistematiğini bilmez bilemez. O halde bu çoğunluğun ahlaki davranışları da temelsiz ve amaçsız kalır. Toplumların binlerce sene evvelki yaşayışlarını bugün aynen tekrar etmek imkansız olduğu için ahlak felsefeleri sürekli tartışma konusu olan birer teori halindedir ve insanlık ilerledikçe teoriler birbirini kovalar, üzerlerinde her zaman şüphe bulutları dolaşır. Halbuki toplumsal ve bireysel ahlaki davranışlar şüpheden uzak kurallara dayanmalıdır. Diğer taraftan felsefeler yalnız akıl ve muhakemeye dayanır. Zihnin bir ürünü olan fikirler ve önermelerle kıyaslar kurarak çıkarımlar yapar. Tabiat olaylarında deneylere başvurur.
dinler ise

0: kalplere, vicdanlara ve duygulara hitap eder. Mutlak ve kesin emirler verirler. Çünkü fertleri ve toplumları sürüklemek ve harekete geçirmek için şüpheli değil, kesin emirler lazımdır. Ayrıca ahlak felsefesinin bir kısmı bedeni haz ve lezzetlere, çıkar ve fayda gibi ilkelere dayanır. Bu görüşler insanı bütünüyle tatmin etmekten uzaktır. Basit bir inceleme sonunda hepsinin çelişkiye düştüğü görülür. Ahlaksa yüksek bir ideal olarak insanı bütünüyle kavrayan, maddi ve manevi alanda tatmin eden yüksek, değişmez ilkelere dayanmalıdır. Bu ideal ise ancak din olabilir. Dine yabancı olan ahlak fakirleşir, zenginliğini ve genişliğini kaybeder. Din, insanoğlunun her türlü davranışının yaratıcı tarafından bilindiğini ve amel defterine kaydedildiğini bildirir. Bu sayede hiçbir kontrol mekanizmasının kontrol edemeyeceği kadar ilahi bir gözetim ve denetim mekanizması oluşmuş olur. İslam ahlakının temel kaynağı Kur'an ve onun ışığında oluşan sünnettir. Nitekim Hazreti Ayşe radıyallahu anha kendisine sorulan bir soru münasebetiyle Hazreti Peygamber'in ahlakının Kur'an ahlakı olduğunu belirtmiştir. Bu nedenle İslam ahlakının kurumsal temeli Kur'an, örnek şahsiyeti ve kurumsal kimliği de sevgili Peygamberimizdir. Kur'an-ı Kerim ihtiva ettiği diğer konular gibi ahlak konularını da herhangi bir sistematik ahlak kitabı tertibinde ele almamakla birlikte, bir bütün olarak bakıldığında eksiksiz bir ahlak sistemi oluşturacak zenginlikte prensipler ve uygulamalara işaret etmektedir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de çoğul şekliyle ahlak kelimesi geçmediği halde, onun tekili olan huluk ve halk kelimeleri geçmektedir. Bu, öncekilerin adetinden başka bir şey değildir ayetinde adet ve gelenek, şüphesiz sen yüce bir ahlak üzeresin ayetinde de terim anlamıyla ahlak anlamında kullanılmaktadır. Kur'an-ı Kerim ahlak konusunu sadece teorik bir kavram çerçevesinde ele almamış, bilakis amel kelimesi gibi şemsiye bir kavram kapsamında birçok ahlaki davranışa dikkat çekmiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bir, takva, hidayet, sırat-ı müstakim, sıdk, amel-i salih, hayır, maruf, ihsan, hasene ve istikamet gibi iyi ahlaklılık, ism, dalal, fahşa, münker, bağı, israf, fısk, fücur, hatiye, zulüm gibi kötü ahlaklılıkla aynı veya yakın anlam ifade eden birçok terim vardır. Hadislerde ise bu terimler yanında ahlak ve hulk kelimeleri de kullanılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de ahlak olgusuna yapılan atıflarda, İnsanoğlunun dengeli bir hayat tarzını benimseyip bedensel ihtiyaçlarının yanında ruhsal ihtiyaçlarını da karşılaması, kısaca ruhsal ihtiyaçlarına öncelik vermesinin daha hayırlı olacağı bildirilmiştir. Örneğin Yüce Mevla Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Allah'ın sana verdiği malda ahiret yurdunu gözet ama dünyadan nasibini de unutma. Allah Teala sana nasıl ihsanda bulunduysa, sen de insanlara öylece ihsanda bulun. Kasas suresi 77. ayet. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de insanoğlunun üstün ruhi yönü yanında topraktan yaratılan bir beşer yönü olduğu hatırlatılır. Tabii ki bu durum ahlaki bakımdan da çift kutuplu bir varlık olması sonucunu doğurur. Ayet-i Kerime'de Yüce Allah, insan benliğini zaaflarla olduğu kadar takva yani sorumluluk bilinciyle de donattığını, benliğini kötülüklerden arındıranın kurtuluşa ereceğini, karartıp kirletenin de hüsrana uğrayacağını bildirmiştir. Kur'an-ı Kerim, geçmiş toplumların yok oluş sebepleri arasında bu toplumlardaki ahlaki yozlaşmaya ve bozulmaya değinerek bir takım uyarılarda bulunmuştur. Nitekim Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Lut aleyhisselamın kavminin helak sebebinin ahlaksızlık olduğunu şöyle haber vermektedir. Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o bir zamanlar kavmine şöyle demişti. Siz bu çirkinliği mi yapıyorsunuz? Sizden önce alemlerden hiçbiri böyle bir şey yapmamıştır. Siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere yanaşıyorsunuz. Muhakkak siz haddi aşmış azgın bir kavimsiniz. Üzerlerine bir azap yağdırdık. İşte bak günahkarların sonu nasıl oldu. Araf suresi 80-84. Ayetler. Bir toplum kendilerinde bulunan ahlaki meziyetleri değiştirip isyana dalmadıkça Allah onların elindeki nimetleri değiştirmez. Yine bir toplum bozulur, kötülük, çirkinlik ve bozgunculuğa dalıp isyan ederse Yüce Mevla'da lütfettiği nimet ve imkanları ellerinden alır ve onları perişan eder. Böylece güçlerini kaybeder, küçülürler. Bu durum Yüce Mevla'nın sosyal yasalarındandır. Sağlam ahlak ve karakter sahibi milletler güçlü ve müreffeh olmuşlardır. Karakterleri bozulunca zayıflamış, perişan duruma düşmüşler, başka milletlerin egemenliği altına girmişler ve sonunda Yaradan'ın cezasını hak etmişlerdir. Bu onların mahvolması ve egemenliklerini kaybetmesi demektir. Allah Teala bu duruma işaretle Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Bu böyledir. Zira bir millet kendilerinde bulunan güzel meziyeti değiştirmedikçe Allah onlara verdiği nimeti değiştirecek değildir. Allah işitendir, bilendir. Enfal Suresi 53. Ayet. Ahlak prensiplerine aykırı davranışların sebep olduğu tabii ve fiziki zararlar, sosyal ve manevi sıkıntılar, İslam'da ahlaki müeyyide sayılmaz. Dolayısıyla kişiyi sorumluluktan kurtarmaz. Her ne kadar dünyevi musibetlerin günahlar için kefaret sayılacağına dair bazı hadisler varsa da bu, ahlaki fenalıkların doğurduğu musibet ve zararın mecburi bir sonucu değil, musibete uğrayan kişinin bu durumdayken gösterdiği sabır, rıza, tevekkül gibi müsbet tavırlarının karşılığıdır. Kur'an-ı Kerim'de hidayete erdikten sonra küfre sapan topluluğun Allah'ın rahmetinden uzak kalacağı bildirilmiş ve bunlardan sadece tevbe edip hallerini düzeltenler istisna edilmiştir. Kur'an-ı Kerim, güzel davranışların fert ve toplum hayatına maddi ve manevi faydaları, çirkin davranışların da zararları üzerinde durmuştur. Allah Teala, "Şükrederseniz nimetlerimi artırırım" buyurmuş, güzel amel işleyenler için bitmek bilmeyen bir mükafat olduğunu bildirmiştir. Ancak İslam ahlakı faydacı bir yaklaşımdan hareketle kişi için sadece cenneti ve güzel nimetleri esas almamış, aksine Yüce Mevla'nın rızasını her şeyden üstün tutmuştur. Kişinin tüm davranışlarının ardında taşıdığı niyete bakmış ve ona göre kişiye paye vermiştir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de ayrıca "Şeytan içki ve kumarla aranıza düşmanlık ve nefret sokmak ister" buyurarak insanların saadetini engelleyecek şeylere de dikkat çekmiştir. Ve "Her kim kötü amel işlerse veya Yüce Mevla'yı anmaktan yüz çevirirse onları kötü bir sonun beklediğini haber vermiştir.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. "Yakın akrabalarını uyar" ayeti celilesi nazil olduğu vakit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş kabilesini çağırdı. Onlar da toplandılar. Onlara hem genel olarak hem de ayrı ayrı kabilelerini zikrederek seslendi. "Ey Abdüşşems oğulları, ey Ka'b bin Lüey oğulları, kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Mürre bin Ka'b oğulları, kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Abdümenaf oğulları, kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Haşim oğulları, kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Abdülmuttalib oğulları, kendinizi ateşten kurtarın. Ey Fatıma, sen de kendini cehennemden kurtar. Çünkü Allah katında sizin için benim elimde hiçbir şey yoktur. Şu kadar var ki ben sizinle akrabalık ilişkilerimi canlı tutacağım." Ebu Süfyan Sahr bin Harp radıyallahu anh'tan nakledilen Hirakil ile ilgili uzun anlatıda rivayet edildiğine göre Hirakil şöyle sormuş: "O, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem size neleri emrediyor?" Ebu Süfyan da "Yalnız Allah'a kulluk edin. Ona hiçbir şeye ortak koşmayın. Babalarınızın batıl sözlerini terk edin" diyor ve "bize namaz kılmayı, doğruluğu, iffetli olmayı ve akrabalarla ilişkiyi sürdürmeyi emrediyor demiştir. İbn Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "En güzel iyilik bir kimsenin baba dostunu görüp gözetmesidir."

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cuma namazına gelir. Hutbeyi sessizce dinlerse 3 gün ziyadesiyle bu cumadan diğer cumaya kadar olan toplam 10 günlük vakit içindeki günahları mağfiret olunur. Kim de hutbeyi güzelce dinlemeyip mescidin zeminindeki taşlarla oynamak gibi gereksiz bir işle meşgul olursa vaktini boşa geçirmiş olur.

Abdullah bin Amr radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah nezdinde dostların en hayırlısı dostuna karşı hayırlı davranandır. Allah katında komşuların en hayırlısıysa komşusuna karşı hayırlı davranandır.

0: Bir akşam sevgili peygamberimiz otururken küçük bir fare yanında yanan kandilin fitilini çekip sürüklemeye başladı. Hızla koşarken aldığı fitili rahmet elçisinin oturduğu hasırın üzerine atıp kaçtı. Farenin fitili atmasıyla hasırdan avuç içi büyüklüğünde bir alan yanmıştı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ashabına "Uyuyacağınız zaman kandillerinizi söndürün" uyarısında bulundu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Mesud el-Ensari anlatıyor. Bir gün kölemi dövüyordum ki arkamdan birisi şöyle seslendi: "Şunu iyi bil Ebu Mesud." Bir de döndüm baktım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle söylüyor: "Şunu iyi bil Ebu Mesud, Allah'ın sana karşı gücü senin bu köleye karşı olan güç ve kuvvetinden çok daha fazladır."

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Gökyüzü ve merhamet. Abdullah bin Amr'dan nakledildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Merhamet edene Rahman da merhamet eder. Siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin. Kuş sesleriyle uyanırken biz kendi dünyamıza, her şey olağan bir şekilde yolunda giderken, keyfimize diyecek yokken, kendimizi şımartırken, kendimize yatırım yaparken, kendiliğimizi muhkem kaleler haline getirip sadece onun içinde yaşarken, yaşam kalitemizi yükseltip konforumuza konfor katarken, zevkimizi inceltirken, inceliğimizle övünürken, güneş sayısız kez tüm bunların üzerine doğup batarken, çocuklar sessiz sedasız dünyamızı terk etti. Üstelik kimseye hissettirmeden yaptılar bunu. Vicdanlarımızı rahatsız etmemek için ayaklarının ucuna basarak, içimizde uyuttuğumuz duygularımızı uyandırmadan usulca gidiverdiler ve dünyamızdan ayrılan her bir çocukla birlikte yerle göğü birleştiren milyonlarca görünmez ipten bir tanesi görünmez bir makasla kesiliverdi. Yerle göğü birleştiren iplerin geri kalanı çocuklarının cansız bedenini kucaklarında taşıyan annelerle birlikte bizi terk etti. Bir kısmı çocuklarıyla birlikte karanlık suların derinliklerine doğru yol alan babalarla birlikte bizi terk etti. Bir kısmı çocuklarla anne babaları arasına dikenli teller çekildiğinde bizi terk etti. Bir kısmı kucağında çocuğuyla birlikte yeryüzünden kovulan, koskoca gezegende kendisine sığınacak bir yer bulamayan babaların gözyaşlarıyla bizi terk etti. Bir kısmı henüz annesinin karnındaki minik bir bebeğin minik bedenine dünyamıza ait bir kurşunun isabet etmesiyle bizi terk etti. Bir kısmı sahilde oynayan çocukların üzerine bombalar yağmaya başlayınca bizi terk etti. Bir kısmı dünyamızın kıyılarına çocuklar vurmaya başlayınca bizi terk etti. Hasılı, göklerden yeryüzüne uzanan sayısız görünmez ip bir anda görünmez bir makasla kesildi ve yağmurlar dindi. Öyle susuz, öyle kurak kala kaldı topraklarımız. Rahmet damlaları yeryüzünde kirleneceklerini düşünmüş olacaklar ki yağmaktan vazgeçtiler üzerimize. Sadece yağmur mu? Göklerle irtibatımızı kestiğimizden beridir yüreklerimiz çorak topraktan daha çelimsiz hale geldi. Hiçbir canlıya yer kalmadı üzerinde. Oysa Peygamber bu duruma düşmememiz için tüm samimiyetiyle uyarmıştı bizi. Yeryüzündeki rahmeti muhafaza etmediğimizde, yüreğimizi merhametle yeşertmediğimizde, yağmurların bize küseceğini, bereketin bizi terk edeceğini, Rabbimizin rahmetini bizden esirgeyeceğini haber vermişti. Ateşe giden pervaneler gibi üşüşmüştük ateşin etrafına da, o bizi tutup engellemişti. Göklere kapılarımızı açmamızı, göklerle irtibatımızı koparmamamızı istemiş ve bu şekilde Rahman'ın rahmetine nail olabileceğimize işaret etmişti. Merhamet edene Rahman da merhamet eder. Siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin. Yerdekilere rahmet ettikçe göğün rahmetinden nasiplenebileceğimizi söylemişti Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ancak dünyamız o kadar kirliydi ki onun tertemiz sözlerini hayatımıza dahil edemedik. Merhamet diyordu Nebi, acıları tatlandırmaktan bahsediyordu. Biz acıları yarıştırmayı tercih ettik. Şefkat diyordu Nebi, can taşıyan her bir varlığa cinsi, kimliği, rengi ne olursa olsun yürekte yer açmaktan bahsediyordu. Biz şefkati yalnızca biz ve bize benzeyenler için hissetmeyi tercih ettik. Merhamette seçici davranıp sadece bize benzeyenin acısını işittik. Başkasının acısına sağır kalmayı seçtik. Ateşin sadece düştüğü yeri yakması sevindirdi bizi. Yanan haneleri söndürmeye gayret etmedik. Düşene el uzatmaktan, başkalarının yarasını sarmaktan çekindik. Kendimizi ötekinin yerine koymayı, ona kendimizmişiz gibi bakmayı ve onda kendimizi görmeyi hiç denemedik. Neticede kendimize hapsolduk kaldık. Oysa biz biraz da başkaları biz olabiliriz. Kendimiz olabilmek ancak kendimizi aşıp başkalarının dünyasına dahil olmakla mümkün. O zaman kendimizi yüceltebilir. O zaman yüce bir gönle sahip olabiliriz. O zaman ayaklarımız yerden kesilir ve o zaman göklerin kapısını aralayabiliriz. Rahman

0: Rahman'ın rahmetinden o zaman ümit var olabiliriz. Ne zaman? Merhametin sıcaklığı içimizde, başkalarının sorumluluğunu da omuzlarımızda hissettiğimiz zaman. Ne zaman? Merhametli olmak için onu kalbimizde hissetmek yetmez mi? Hayır, tabii ki hayır. Merhamet kalbe hapsedilemez. Kim söylüyor bunu? Kalbin türlü hallerini, hastalıklarını ve dahi şifasını yazan alim, kalplerin kâşifi Gazali. Ne diyor peki? Merhametli olmak için merhamet duymak, acımak yetmez der Gazali. Kalbinde ılıklığını, sırtında yükünü hissetmeli insan. İhtiyacını karşılamalı acizin, yoksulun, mazlumun. Üstelik kendisini rahatlatmak, vicdanını susturmak, acımanın verdiği elemden kendisini kurtarmak için de yapmamalı bunu. Muhtacı, çaresizi rahata kavuşturmak olmalı amacı. O zaman kemale erer merhameti. Hayır, Gazali zorlaştırmamış. Elinde merhamet lambasıyla şehrin bütün sokaklarını gezerek bütün bir şehri aydınlatması kolay değildir insanın. Ancak aydınlanmaya değmez mi? Zordur merhamet etmek, rahatını kaçırır insanın. Gözlerinde yaşlar biriktirir, boğazı düğümlenir. Merhamet, kişinin başkasının yerine kendisini koyabilmesini gerektirir. Ve bu bazen insana omuzlarına tonlarca ağırlık koymasından daha zor gelir. Eğer Allah'ın doyuramadığını biz mi doyuracağız diyenlerdenseniz işiniz çok çok çok daha zor demektir. Zira insan olabilmek zordur. İnsanlığımızdan merhameti çıkardığımızdaysa bizden, yeryüzünün en şerefli varlığından geriye seyyar bir suç makinesi, ayaklı bir şiddet ve terör aleti kalır. Acımasızlığı ve saldırganlığıyla hayvanları ürkütür o zaman insan. Merhametli olduğunu zannetse de sadece bir avuntudur onunki. Merhametli olduğunu düşünerek merhametli olunmaz. Acıyarak acılara son verilmez. Merhameti bir lütuf gibi sunarak, başkalarının yüzüne hayasızca çarparak da merhametli olunmaz. Ekranların karşısında merhameti kabarıp kabarıp kılını kıpırdatmamak da insanı merhamet sahibi yapmaz. Yorulur sadece. Merhamet yorgunluğundan bitap hale gelir ama sadra şifa olmaz. Yalnızca aynı mahalleyi paylaştığı kimselere değil, bütün bir gök kubbeyi paylaştığı varlıklara şefkat gösterebildiğinde şefkatli olabilir ancak insan. O zaman göklerle yerin irtibatının kesilmediğini fark eder. Gökyüzünden yeryüzüne indirilen engin rahmeti o zaman hisseder. Elleri o zaman yağmurla ıslanır.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç kişi bir aradayken ikisi diğerini bırakıp da fiskos etmesinler. Ebu Davud'un rivayetinde şu ilave vardır. Ebu Salih diyor ki, Abdullah bin Ömer'e dört kişi olursa ikisinin gizli konuşmasına ne dersin dedim. O, bunda bir sakınca yoktur buyurdu. İmam Malik, Muvatta'da Abdullah bin Dinar'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Bir gün Abdullah bin Ömer'le birlikte Halid bin Ukbe'nin çarşıdaki evinde bulunuyordum. Bir adam gelip İbni Ömer'le gizlice konuşmak istedi. İbni Ömer'in yanında benden başka kimse yoktu. Bunun üzerine İbni Ömer başka birini çağırdı. Onunla dört kişi olduk. Kendisi bana ve çağırdığı üçüncü zata, siz biraz geride kalınız. Çünkü ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, üç kişi bir aradayken ikisi öbüründen gizli olarak konuşmasın buyurduğunu işittim dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Faziletine inanarak ve mükafatını umarak Kadir gecesini ihya eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Teala'nın dünyada kendisine mal mülk verdiği kullarından biri onun huzuruna getirilir. Allah Teala ona, dünyada bu mal ile neler yaptın diye sorar. Ravi diyor ki, kullar o gün Allah'tan hiçbir şeyi gizleyemezler. Bunun üzerine o kimse, ey Rabbim, sen bana malından verdin, ben de insanlarla alışveriş ettim. Kolaylık göstermek adetimdi. Hali vakti yerinde olanlara kolaylık gösterir, darda olanlara da mühlet verirdim der. Bunun üzerine Yüce Allah, kolaylık göstermek bana senden daha çok yakışır der ve meleklere bu kulumun kusurlarını silin buyurur. Ukbe bin Amir ve Ebu Mesud el-Ensari radıyallahu anhuma, biz bu sözleri böylece Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ağzından işittik demişlerdir. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem namazda etrafa bakınmanın hükmünü sordum. O, bu kulun namazından şeytanın kapıp kaçtığı bir şeydir buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri dua ettiği zaman kararlı ve kesin bir şekilde istesin ve Allah'ım dilersen bana ver demesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur.''

Allah Resulü şöyle buyurmuştur: sizden önceki ümmetleri ancak şu helak etmiştir: İçlerinde şerefli biri hırsızlık yaptığında onu bırakırlar. Fakat zayıf kimseler çaldığı zaman onlara ceza verirlerdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Soğuk rüzgarların estiği, dışarıda ayazın buz kestiği bazı sabahlar olur. İnsanın evinden çıkası gelmez hani. Çıkmamak imkanına sahipse, bir de etraf sessiz ve sakinse değme keyfine. Sıcak çay, taze yumurta, kızarmış ekmek, kaymak ve bal. Çocuklar gibi şen oluverir insan. Sanki annesi saçlarını taramış gibi. Sanki babası yeni oyuncak almış gibi. Doğar, büyür, heves eder, elde eder, kaybeder ve dünyaya sığmaz insan. Biraz gözü dalsın, biraz kalbi titresin, hemen çocukluğuna sığınır. Çok mu üzdüler seni yavrum diyen annesinin sesine sarılır. Korkma evladım, aslan gibi baban var senin arkanda, hallederiz evelallah diyen babasının sözüne güvenir. En mutlu olduğu, en güvende hissettiği zamana gitmek ister insan. Bunun için çocukluğuna koşar. Çünkü orada bir cennet hayali yaşar. Orada çiçekler açar, kuşlar uçar ve çocuklar gülüşüp oynar. Peki herkes için bu böyle midir? Keşke olsaydı. Lakin değildir. Anne sevgisinden, baba şefkatinden mahrum bırakılmış nice insan var. İşte onlar bütün mutluluklarını cennete saklar. Bilirler geçmişte sığınacakları bir yer olmadığını ve kimsenin anne gibi olamayacağını. Onun için çok şey beklemezler. Merhamet, sadece merhamet. Sadece merhamet. Çok şey sorulmamalı çocuklara. Bol bol patates kızartılmalı onlara. Oyuncaklar alınmalı, karınları doyurulmalı, elleri ısıtılmalı ve mışıl mışıl uyutulmalılar. Peki ya büyükler? Elbette onlar da merhameti hak ederler. Çünkü çocuklardan daha zor bir haldeler. Yazık, çocukluklarını kaybetmişler.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: An Ebi Hureyre radıyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Etedurune mel gıybe? Kalu. Allah ve Resuluhu a'lem. Kal. ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته.
1: Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gıybet nedir biliyor musunuz diye sordu. Sahabe Allah ve Resulü daha iyi bilir karşılığını verdiler. Resulullah, kardeşini hoşlanmadığı bir şeyle anmandır buyurdu. Ya kardeşimde o söylediğim durum varsa ne dersin diye sorulunca Resulullah, söylediğin şey eğer onda varsa gıybet etmişsindir. Şayet yoksa iftira etmiş olursun buyurdu. Ahlakı Kur'an olan sevgili peygamberimiz, ashabını ve ümmetini de aynı ahlakla donatmak istiyordu. Rabbimizin haram kıldığı her davranıştan sakınmaları için, müminler gıybetin ne olduğunun farkında olmalıydı. Güzel ahlakı yaşamak ve yaşatmak üzere gönderilen Allah Resulü, bu konunun eğitiminde soru-cevap yöntemini seçmişti. Gıybet, konuşma becerisine sahip herkesin kolayca yapabileceği bir yanlıştır. Bu kadar yaygın oluşu, ondan sakınmayı daha da zorlaştırmaktadır. bireyin karşısındaki insanların yanlışlarını konuşmak yerine bu hatalardan kendi adına hangi dersi çıkarabileceğini düşünmesi daha erdemli bir davranıştır. Aleyhinde olacak sözlerden dilini tut. Evinde kalmayı yeğle. Kendi günahın için pişmanlık duyarak gözyaşı dök. Gıybet eden kişi bilmelidir ki gıybet, ancak kalbine iman tam olarak yerleşmeyen insanın davranışıdır. Ve bu hatanın karşılığında Allah Teala, o kişinin kusurlarını dünya ve ahirette ortaya çıkaracaktır. Gıybet edilen bir ortamda mümine düşen görev, öncelikle bu yanlışı yapanları uyarmak olmalıdır. Dedikodu, bir insanın namusuyla ilgili ise, dedikodusu yapılan kardeşini savunmak, Müslüman için bir görev hükmündedir. Kim, din kardeşinin ırz ve namusunu, onu gıybet edene karşı savunursa, Allah da kıyamet günü o kimseyi cehennemden korur. Kişi, dedikodu yapılan ortamda tüm çabasına rağmen etkili olamıyorsa, yapılacak şey o ortamı terk etmektir. Müminler, boş ve gereksiz şeylerden yüz çevirirler. İnsanları cehenneme dizüstü sürükleyen şey, dilleriyle söyledikleridir. Mümine düşense, duayla Allah'tan yardım istemektir. Allah'ım, kulağımın, gözümün ve dilimin şerrinden, kalbimin kötülüğünden sana sığınırım.
4: 40 hadiste sosyal hayat.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ipeği sağ, altını da sol eline alıp bu ikisi ümmetimin erkeklerine haramdır dediğini gördüm.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz oturduğu yerden kalkıp dışarı çıkarsa döndüğünde eski yerine oturma önceliğine herkesten daha fazla sahiptir buyurmuştur.

İbni Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Bir defasında Resulullah'la birlikte sallallahu aleyhi ve sellem 40 kadar kişiyle beraber bir çadırda bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Siz cennet halkının dörtte biri olmaya razı mısınız?" buyurdu. Biz evet dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Cennet ehlinin üçte biri olmaya razı mısınız?" dedi. Evet dedik. Bunun üzerine Peygamberimiz, "Muhammed'in canını teninde tutan Allah'a yemin ederim ki, cennet halkının yarısı olacağınızı umarım. Çünkü Müslüman olanlardan başkası cennete giremez. Halbuki siz müşriklere nispetle siyah sığırın derisindeki beyaz benek veya kızıl sığırın üzerindeki siyah benek gibisiniz." buyurdu. Ebu Abdullah Amr bin As radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den açıkça şöyle işittiği nakledilmiştir. "Filanca oğulları benim dostum değildir. Benim dostum ancak Allah'tır ve iyi müminlerdir. Ne var ki ötekilerin de bizimle akrabalığı var ve ben ona riayet edeceğim." Habbab bin Eret radıyallahu anh anlatıyor. Allah Teala'nın rızasını kazanmak maksadıyla Resulullah'la Medine'ye hicret etmiştik. Allah lütfuyla mükafatımızı verecekti. Arkadaşlarımızdan bazıları ecrinden hiçbir şey tatmadan öldü. Mus'ab bin Umeyr bunlardan biriydi. Uhud günü şehit edilmişti. Yünden mamül kilim gibi bir örtü bırakmıştı. Bununla şehidi kefenledik. Başını örterken ayakları açılıyor, ayaklarını kapatırken başı açık kalıyordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehidin başını örtmemizi, ayaklarına da bir parça izhir denilen ottan koymamızı emretti. İçimizden öyleleri de var ki hicretinin meyvesi olgunlaşmış ve onu devşirmiştir.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ben peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem eşlerinden hiçbirini Hatice'yi kıskandığım kadar kıskanmadım. Oysa ki ben Hatice'yi benden önce vefat ettiği için görmemiştim. Ancak peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan çok bahsederdi. Bazen bir koyun keser, onu parçalara ayırır, sonra da Hatice'nin dostlarına gönderirdi. Bazen ben sanki yeryüzünde Hatice'den başka kadın yok diyerek serzenişte bulunurdum da Allah Resulü, Hatice şöyleydi, Hatice böyleydi, üstelik ondan benim çocuklarım var derdi.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Görüyorsunuz, artık burada durabilecek gücümüz kalmadı. Çadırları bile söküp attı rüzgar.
2: Daha fazla beklemenin bir anlamı yok. Hazırlanın, geri dönüyoruz.
3: Ey Müslümanlar, Resulullah'ın emridir. Beni duyan kimse ikindi namazını Kurayza yurdundan başka yerde kılmasın.
4: Allah hayrolsun. Hayrolsun inşallah.
3: Cebrail aleyhisselam vakit kaybetmeden Kurayza oğullarının üstüne yürümemizi emretmiştir. Peygamber Efendimiz de savaş için hazırlanmaktadır. Bir an evvel hazırlıklarınızı tamamlayıp yola çıkın.
5: İşte Muhammed ordusuyla karşımızda.
6: Keşke Huyey'in sözüne kalmasaydık.
5: Onun ipiyle kuyuya inilmeyeceğini söylemiştim ama bizi tehdit etti. Kureyş'e karşı koyamazdık.
6: Hem tehdit etti hem zafer vaat etti. Bunların dört katı büyüklükteki bir ordunun çekip gideceğini kim tahmin ederdi ki?
5: Neyse, hayıflanmaya vaktimiz yok. Madem bizi kuşattılar, gücümüz tükenene kadar onlarla mücadele edeceğiz.
7: Biz Hazreç'le savaşlarınız sırasında sizin tarafınızı tutmadık mı? Sizi daima desteklemedik mi? Şimdi bu muamele nedir?
8: Onlar geçmişte kaldı. Allah Resulü geldiğinde sizinle anlaşma yapmıştı. İhanet etmeseydiniz bugün komşuluğumuz devam ediyor olacaktı. Kendinizden başka suçlu aramayın. Bundan sonra aramızda savaş hukukundan başka bir şey yoktur.
9: Günler geçiyor, ne Yahudiler teslim oluyor ne de Müslümanlar kuşatmadan vazgeçiyordu. Yahudiler kalelerinden ok ve taş yağdırarak Müslümanları geri püskürtmeye çalışıyor ama Müslümanlar geri adım atmıyorlardı.
0: 98. bölüm.
9: Kuşatma başlayalı 20 gün olmuştu. Yahudiler Müslümanların geri adım atmadıklarını görmüş, başka bir çözüm bulmaları gerektiğini anlamışlardı. Bir araya gelmiş ne yapabileceklerini konuşuyorlardı.
5: Günlerdir burada hapis hayatı yaşıyoruz. Geri çekilmeyecekler.
10: Bir çözüm bulmamız lazım. Bu böyle devam edemez.
11: Nereye kadar dayanabiliriz?
5: Bir çözüm var aslında.
10: Sen bizim liderimizsin. Ne dersen o olur. Söyle dediğini yapalım.
5: Muhammed'in gazabından kurtulmanın en kolay yolu onun teklifini kabul etmek.
10: Yani hangi teklifini kabul edeceğiz?
5: Onun peygamberliğini kabul ederseniz canınızı kurtarırsınız. Kanlarınız, mallarınız ve çocuklarınız selamette kalır.
10: Olacak şey değil. Nasıl böyle bir şey teklif edersin?
12: Biz Yahudiler Allah'ın sevgili oğullarıyız. Nasıl olur da kutsal kitabımızı bırakmamızı söylersin?
13: Durun, sakin olun. Bir dinleyin bakalım ne diyor.
12: Bunun dinlenilecek bir tarafı var mı?
10: Cevap, sen konuşmana devam et. Ne demek istediğini anlayalım.
5: Tevrat'ta bahsedilen son peygamberi düşünün. Muhammed'in özellikleri ona uymuyor mu?
10: İsrailoğulları seçilmiş insanlardır. Şimdiye kadar peygamberler hep bizim aramızdan çıktı. Şimdi Araplardan birinin peygamber olma ihtimali var mı?
12: Yok. Tabii ki bunun imkanı yok.
14: Bu Allah'a ait bir iştir. İlla ki bizden peygamber çıkacak diye bir kural mı var?
5: Eğer o gerçekten bir peygamberse başımıza gelecekleri bir düşünün. Ben en başından beri onunla olan anlaşmamızı bozmak istememiştim. Huyey geldi ve aramıza fitne soktu. Allah onu kahretsin. Gelin, gelin ona tabi olalım. Böylece çoluk çocuğumuzun canını kurtaralım.
10: Kâb, biz bizden başkasına tabi olmayız. Biz kitap ve peygamber sahibi bir cemaatiz.
12: Allah bizleri alemlere üstün kılmıştır. Şimdi gidip bizden daha aşağıdaki bir araba biat mı edeceğiz?
10: Yok, bu mümkün değil.
12: Bize bunu bir daha teklif etme.
10: Sen atalarına ve yüce Rabbine ihanet etmek istiyorsan serbestsin. Biz asla Musa'nın yolundan ayrılmayacağız. Lanete uğrayanlardan olmak istemiyoruz.
5: Bu teklifime yanaşmadığınıza göre aklıma gelen ikinci şeyi söyleyeyim. Muhammed bizim cumartesi gününe saygımızı bilir. O gün hiç ummadıkları bir anda onlara saldıralım.
12: Sept günü yasağını bozamayız. Bozacak olsaydık Kureyş'in teklifini geri çevirmezdik.
5: Kureyş'e güvenmediğimiz için bunu bahane ettik. Onlar da güvenmemekte ne kadar haklı olduğumuzu gösterdiler.
10: Kâb, bugün ağzından çıkanı kulağın duymuyor. Hürmet gösterdiğimiz şeyleri çiğnemeyi nasıl teklif edersin?
12: Hem onların günden güne kuvvetlendiğini görmüyor musun? 3 hafta oldu. Sayıları gittikçe artıyor.
10: Önceden gündüz kuşatma yapıyor, geceleri karargahlarına gidiyorlardı. Şimdi sürekli buradalar. Nasıl bir baskınla onları yenebileceğini düşünüyorsun?
5: Böyle saçmalık olur mu? Sakin olun, sakin olun. Ben size çözüm önerileri sunuyorum. Tek bir şansımız kalıyor. Muhammed'le uzlaşma yoluna gitmek. Kesiciyi cezaya razı olup ona teslim olacağız.
10: Allah'a and olsun ki kanımızın son damlasına kadar teslim olmayacağız.
12: Sakin olun gençler. Durumumuz ortada. Kaç gündür kuşatma altındayız. Muhammed'in ne kadar kararlı olduğunu da bilirsiniz. Vazgeçmeyecek.
14: Bakın, teslim olursak canlarımızı güven altına almış oluruz. Gerekirse yurdumuzu terk ederiz ama canımız sağ olur.
12: Bunu kabul edemeyiz.
10: Az önce söylüyordunuz, biz Allah'ın sevgili kullarıyız. Nasıl olur da şu Araplara boyun eğeriz?
14: Başka şansımız yok. Çoluk çocuğumuzun yetim kalması daha mı iyi ha?
9: Kurayza oğulları uzun süren tartışmalarının ardından peygamberimize haber gönderdiler. Ebu Lübabe'yi anlaşma yapmak üzere kendilerine göndermesini istediler. Ebu Lübabe'yi seçmelerinin nedeni aralarında önceden var olan dostluk hukukuydu. Onun aracılığı ile ortamı yumuşatabileceklerini düşünüyorlardı. Görüşmelerin neticesinde Kurayza oğulları Evslilerin lideri Sa'd bin Muaz'ın aralarında hakemlik yapmasını kabul ettiler. Sa'd bin Muaz ise o esnada Hendek Savaşı'nda kolundan aldığı ağır yaranın tedavisiyle meşguldü. Mescitte bir sağlık çadırı kurulmuş, tıp konusunda bilgili Rüfeyde isimli hanım sahabi onu tedavi etmeye çalışıyor, peygamberimiz de Sa'd'ın sağlık durumuyla yakından ilgileniyordu.
15: Rüfeyde Hatun, müsaaden var mı, girebilir miyiz?
16: Buyurun tabii, girebilirsiniz.
15: Selamun aleyküm.
16: Ve aleyküm selam.
17: Ve aleyküm selam.
15: Maşallah, seni iyi gördüm Sa'd. Nasılsın?
17: Hamdolsun. Allah'tan gelene boynumuz kıldan incedir.
15: Amenna. Allah sana sıhhat ve afiyet versin. Beni sana peygamberimiz gönderdi. Senden bir ricası var.
17: Rica ne demek? Emretsin, başımla beraber.
15: Kurayza oğullarıyla anlaşma yapılacak. Onlar senin kabilenle araları iyi olduğu için sizden bir hakem istemişler. Peygamber Efendimiz de senin onlarla görüşerek haklarında hüküm vermeni uygun gördü.
17: Ne? Ben mi hüküm vereceğim?
15: Evet. Peygamberimiz bu işi sana havale etti.
17: Bilemiyorum. Ya verdiğim hüküm Allah'ın ve peygamberinin rızasına uygun olmazsa?
15: Korkma. Sen bu işi başarabilecek olmasan peygamberimiz böyle bir görev vermezdi.
17: Tamam. Allah yardımcımız olsun.
15: Şimdi sen biraz dinlen. Birazdan peygamberimiz seni götürmeye gelecek. Allah güç kuvvet versin.
17: Sağ ol. Allah razı olsun.
16: Sağda götürecekseniz çok dikkatli olmalısınız.
15: Ben de sana onu soracaktım Rüfeyde Hatun. Yanında konuşmak istemedim. Nasıl buluyorsun durumu?
16: Hayati tehlikesi geçmiş değil. Yarası ağır. Sık sık kanaması oluyor. Allah'ın ne takdir ettiğini bilemeyiz. Ama ben endişeliyim.
15: Peygamberimizin durumun ehemmiyetinden haberi var mı?
16: Evet. Her gün ziyaret ediyor. Daha bu sabah durumu hakkında bilgi verdim.
15: Allah şifalar ihsan etsin. İyileşiyor gibi gelmişti bana. Götürülürken bizzat refakat edeceğim. Nelere dikkat etmem gerektiğini sen bana anlat.
16: Peki, öncelikle sarsmamaya dikkat edeceksiniz. Başına dikkat edin, sarsılmasın.

0: Saat için özel bir sedye hazırlandı. Ona yatırılarak peygamberimizin yanına getirildi. Saad'ın geldiğini görünce Resulullah, "Kalkın ve büyüğünüzü karşılayın," dedi. Ashab-ı kiram da dikkatle onu yere indirdiler.
1: "Saad, işte kabilen Evs. Hepsi eski müttefikiniz Kurayzaoğulları hakkında hükmünü vermen için seni yetkili kıldı."
2: "O zaman Saad'ın Allah yolunda hiç kimsenin kınamasına kulak asmayacağı gün gelmiştir."
0: Peygamberimiz Yahudileri kastederek Saad'e, "Şunlar senin hükmüne teslim olmayı kabul etti. Onlar hakkındaki hükmünü bana açıkla," dedi.
2: "Ya Resulallah, hüküm vermeye Allah ve Resulü daha layıktır. İyi biliyorum ki Allah onların hakkında sana bir emir vermiştir. Sen Allah'ın emrettiği şekilde hükmet."
0: Peygamberimiz, "Onlar hakkında hüküm vermeyi Allah sana emretmiştir," deyince Saad bin Muaz istemeyerek de olsa bu görevi kabul etti. Kabilesine son defa sordu.
2: "Onlar hakkında vereceğim hükme razı olacak mısınız?"
3: "Evet, olacağız. Senin sözün bizim sözümüzdür.
4: Ferman senindir."
0: Saad bin Muaz Yahudilerin yanına gitti. Onları yaptıklarının cezası Tevrat'ta ne ise onunla cezalandırmaya karar verdi. Verdiği hükme göre ihanet edenler bunun bedelini canlarıyla ödediler. Kurayzaoğullarının cezalandırılmasından sonra Saad bin Muaz yine tedaviye alındı. Yarası kötüleşmişti. Peygamberimiz onun durumunun ağırlaştığını bildiği için sabahı zor etmiş, kalktığında eşi Hazreti Ayşe'ye bu endişesinden bahsetmişti. O sabah mescitte bulunanlar yürekleri burkan bir sahneye şahit oldular.
5: "O ne?
6: Ne, ne?
5: Şu çadırın altından bir şey akıyor."
6: "Aman ya Rabbi, bu kan."
5: "Rüfeyde Hatun'a haber verin hemen."
6: "Şimdi girdi çadıra. Saad'ın kanaması varmış."
5: "Bu kadar kan kaybına kim dayanabilir?"
6: "Peygamberimize haber verdiler."
5: "Şu hızla gelen o değil mi?"
6: "Evet, o."
0: Resulullah içeri girince Saad'ın başını tutup dizine koydu. Üzerine beyaz bir örtü örttürdü. Saad artık sekerat haline girmişti. Peygamberimiz bir yandan Saad'ın başını okşarken bir yandan da, "Ey Allah'ım, Saad Resulünü tasdik etti ve senin yolunda cihad etti. Bu yolda vazifesini yaptı. Ruhlarını kolayca alıp manevi huzuruna kabul buyurduğun kulların arasında onun da ruhunu kolayca al ve huzuruna kabul buyur," diye dua ediyordu. Saad gözlerini Resulullah'ın mübarek yüzüne kilitlemişti. Son sözleri şunlar oldu:
7: "Sana selam olsun ya Resulallah. Ben senin Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik ederim."
0: Saad bin Muaz Bakî kabristanında defnedilirken tüm ashab-ı kiram gözyaşı döküyordu. Saad'ın annesi gömülme esnasında onun başında ağlamaya başlayınca peygamberimiz müdahale edilmemesini işaret etti.
8: "Ah, ah oğlum. Senin hangi özelliğini anlatsam, seni nasıl övsem bilemem ki. Ya Rabbi, bana sabır ver. Bu acının ecrini senden diliyorum. Yavrum, yavrum. Oğlum, oğlum. Ya Rabbi, sabır ihsan et. Ya Rabbi."
0: Şimdi herkesin kulaklarında Saad'in yaralandığı zaman

0: yaptığı o dua yankılanıyordu.
1: Ey Allah'ım, eğer Kureyş müşrikleriyle herhangi bir savaş daha yaşayacaksak beni onlarla savaşmak üzere sağ bırak. Çünkü Resulüne işkence eden, ona kötülük eden, onu yalanlayan ve yurdundan çıkaran o adamlarla savaşmak istediğim kadar istediğim başka bir şey yoktur. Ey Allah'ım, eğer bizimle onlar arasındaki çarpışma bu kadarla kalacaksa, aldığım yarayı benim için şehitliğe sebep kıl. Beni huzuruna al. Fakat Kurayz oğullarının cezalandırıldığını görmeden de benim canımı alma. Onların sana ve senin peygamberine olan düşmanlıklarının cezalarını çektiklerini görerek sevineyim.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Allahümme inni a'udu bika minel cubni vel buhl ve a'udu bika min en uradda ila erdelil umur ve a'udu bika min fitnetid dunya ve a'udu bika min fitnetil kabr.
3: Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Düşkün ihtiyarlıktan sana sığınırım. Dünya fitnelerinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Ömer'den radıyallahu an nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah için size sığınan kimseyi koruyun. Allah için bir şey isteyene verin. Davet edenin davetine katılın. Size bir iyilik yapana onun benzeriyle karşılığını verin. Eğer benzeriyle karşılık vermeye gücünüz yetmezse, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Aziz ve celil olan Allah katında en kötü isim, melikler meliki, krallar kralı diye adlandırılan kimsenin ismidir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın yalanı

sabah vakti girmeden evvel vitir namazınızı kılın. Kâb bin Ucre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz sonunda söylenecek öyle kelimeler vardır ki onları her farz namazın arkasında söyleyen veya yapan kimse zarara uğramaz. Bunlar 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere de Allahu Ekber'dir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağız ve diş temizliği konusunda size çok tavsiyede bulundum. Çünkü ağız temizliği önemli bir iştir buyurmuştur.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz mescide geldiği zaman oturmadan önce tahiyyatül mescid denilen iki rekat namaz kılsın.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem itikafta olduğu bir Ramazan gecesinde hanımı Hazreti Safiye kendisini ziyaret eder. Hazreti Safiye biraz sohbet ettikten sonra eve dönmek üzere kalkar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu kapıya kadar uğurlar. O esnada oradan geçmekte olan iki sahabi Hazreti Peygamber'i görünce fark edilmeden hızlıca oradan uzaklaşmak isterler. Sahabilerin bu telaşını fark eden Allah'ın elçisi, "Durun, bu eşim Safiye binti Huyey'dir," der. Resulullah'ın açıklama yapma ihtiyacı hissetmesinden mahcup olan sahabiler, "Sübhanallah ey Allah'ın elçisi," diyerek kendisi hakkında herhangi bir olumsuz düşünceye kapılmalarının söz konusu olmadığını söylerler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurur: "Şeytan kanın dolaştığı gibi insanın içinde dolaşır. Doğrusu şeytanın kalplerinize yanlış düşünceler getirmesinden endişe ettim." Allah Resulü bu durumu şöyle dillendirmiştir: "Hiçbiriniz yoktur ki bir şeytanın veya cinin tasallutuna maruz kalmamış olsun." Bunun üzerine ashab, "Buna sen de dahil misin?" diye sorunca Peygamberimiz, "Evet, ama Allah şeytana karşı bana yardım etti. O da bana boyun eğdi." buyurmuştur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Ahir zaman ve kıyamet, dünyanın sonu. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. İleride bir takım fitneler meydana gelecektir. O zaman oturan kişi ayakta durandan, ayakta duran yürüyenden, yürüyen de koşandan daha hayırlıdır. Fitne çıkarmaya yeltenen kişi kendisini o fitnenin içinde buluverir. Kim de fitneden kurtulup sığınacak bir yer bulursa hemen oraya sığınsın. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. İlim kaybolmadıkça, depremler çoğalmadıkça, zaman kısalmadıkça, herç yani cinayetler artmadıkça ve elinizde mal çoğalıp taşmadıkça kıyamet kopmaz. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. İnsanlar için öyle bir zaman gelecek ki, kişi malını helalinden mi yoksa haramdan mı elde ettiğine aldırmayacak. Cabir bin Abdullah anlatıyor. Resulullah bir defasında hutbe verirken gözleri kızardı, sesi yükseldi ve hiddeti arttı. Sanki bir orduyu uyarıyor. Sabah ya da akşam ansızın baskına uğrayabilirsiniz diyordu. Şehadet parmağıyla orta parmağını birleştirip ben ve kıyamet şu ikisi gibi yakın gönderildim buyurdu. Ebu Zübeyr'in naklettiğine göre Cabir bin Abdullah, Hazreti Peygamber'i vefat etmeden bir ay önce şöyle derken işitmiştir. Siz bana kıyameti soruyorsunuz. Onun bilgisi sadece Allah katındadır. Enes bin Malik'in anlattığına göre bir adam Hazreti Peygamber'e, kıyamet ne zaman kopacak ya Resulallah diye sordu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, onun için ne hazırladın buyurdu. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. İnsanlar kıyamet günü üç grup halinde, kimi yaya olarak, kimi binitli olarak, kimi de yüzüstü sürünerek mahşer yerinde toplanır. İbn-i Mesud'dan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde insanoğlu şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe Rabbinin huzurundan bir yere kımıldayamaz. Ömrünü nerede ve nasıl geçirdiğinden, gençliğini nerede yıprattığından, malını nerede kazanıp nerede harcadığından, bildiğiyle amel edip etmediğinden.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir sarık, gömlek ve benzeri bir giysi giydiğinde onun adını anarak, "Allah'ım sana hamdolsun, bana bunu sen giydirdin. Onun hayırlı olmasını, hayırlı ve iyi işlerde kullanılmasını isterim. Onun şerrinden ve hayırsız ve kötü işlerde kullanılmasından sana sığınırım" derdi.
2: Kamu spotu.
3: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
1: Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği bildirilmiştir. Mümin güzel ahlakı sayesinde gündüzlerini oruçla, gecelerini namazla geçiren kişinin derecesine ulaşır. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, "Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de, Allah sizi onunla sorguya çeker. Dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah'ın gücü her şeye yeter" ayeti nazil olunca, bu durum Allah Resulü'nün ashabına ağır geldi. Bundan sonra Resulullah'a gelip diz çöktüler ve "Ya Resulallah, şimdiye dek namaz, cihat, oruç ve sadaka gibi gücümüz yeten amellerle yükümlü tutuluyorduk. Şimdi ise hatıra gelen şeylerden de sorumlu tutulacağımızı belirten bu ayet indi. Bizim buna gücümüz yetmez" dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Sizden önceki kitap ehlinin dedikleri gibi, İşittik fakat söz dinlemeyeceğiz mi demek istiyorsunuz? Öyle demeyin. Bilakis işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, bizi bağışla, bize mağfiret et. Nihayet sana varacağız" deyin. Onlar bu sözleri okuyup işittik ve itaat ettik demeye alıştıktan sonra Allah Teala şu ayeti indirdi. Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler. Onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Yine işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senden bağışlanma dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır dediler. Ashab bu sözü söylemeye alışınca, Allah Teala bu ayeti neshetti ve şu ayeti indirdi. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Şöyle diyerek dua ediniz. Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi sorumlu tutma. Allah evet dedi. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Allah evet dedi. Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Allah evet dedi. Bizi affet. Bizi bağışla. Bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Allah evet dedi.

Huzeyfe ve Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala insanları toplar, müminler kalkarlar, cennet onlara iyice yaklaştırılır. Adem aleyhisselamın yanına giderler ve "Ey babamız, bizim için cennet kapısının açılmasını iste" derler.

der. O da sizi cennetten çıkaran şey babanızın hatasından başka bir şey mi ki? Ben bu işin ehli değilim. Oğlum İbrahim Halilullah'a gidin der. Hemen İbrahim Aleyhisselam'a giderler. O da ben bu makamın ehli değilim. Halil oldum lakin uzaktan. Allah'la vasıtasız konuşmak şerefine mazhar olan Musa'ya gidin der. Musa Aleyhisselam'ın yanına gelirler. Bu işin ehli değilim. Allah'ın kelimesi ve ruhu olan İsa'ya gidin der. İsa Aleyhisselam'ın yanına varırlar. O da bu işin ehli değilim der. Bunun üzerine Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gelirler. O da kalkar ve dua eder. Kendisine şefaat izni verilir. Emanet ve akrabalık bağı gönderilirler. Bunlar sıratın sağında ve solunda dururlar. Sonra sizin ilk kafileniz şimşek gibi geçer dedi. Anam babam feda olsun, şimşek gibi geçer ne demektir dedim. Bilmiyor musun göz kapağı bir göz kırpmada nasıl gider gelir dedi. Sonra rüzgar gibi, sonra kuşlar ve süratle koşan piyadeler gibi geçerler. Hepsi amelleri oranında yürürler. Peygamberiniz sırat üzerinde durur ve ey Rabbim selamete çıkar, selamete çıkar diye seslenir. Nihayet kulların amelleri onları sırattan geçiremez olur. Hatta insanın yürümeye gücü yetmez de emekleyerek gider. Sıratın iki tarafına takılmış bir takım çengeller vardır ki bunların vazifeleri tutulması istenen kimseleri yakalamaktır. Çengeller sebebiyle kimisi yaralı bir halde kurtulur, kimisi de kurtulamaz ateşe yuvarlanır. Hadisin ravisi Ebu Hureyre'nin canını teninde tutan Allah'a yemin ederim ki cehennemin dibi 70 yıllık mesafe kadar derindir demiştir.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah'la birlikte sallallahu aleyhi ve sellem yürüyordum. Üzerinde Necran kumaşından yapılmış sert ve kalın bir hırka vardı. Arkasından bir bedevi yetişti ve peygamberin hırkasını sert bir şekilde çekti. Bu çekişin şiddetinden hırkanın kenarı peygamberin boynunda iz bıraktı. Ey Muhammed, sende bulunan Allah'ın malından bana da vermelerini emretsene dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bedeviye doğru döndü ve güldü. Sonra da ona bir şeyler verilmesini emretti.

0: Necaşi'nin gönderdiği heyet bir gün Hazreti Peygamber'i ziyarete gelmişti. Efendimiz kalkıp kendisi onlara hizmet etmeye başlamıştı. Bunu gören ashabı, "Bırak, senin yerine biz yaparız," dediler. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle dedi: "Onlar benim ashabıma iyilik yaptılar. Ben de bizzat onlara iyilik yapmak istiyorum."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: فَإِنَّ حَقَّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ اَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ اَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا
2: Allah'ın kulu üzerindeki hakkı, onun Allah'a kulluk etmesi ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamasıdır. Şirk koşmaması karşısında, kulun Allah üzerindeki hakkı ise Allah'ın kuluna azap etmemesidir. Peygamber Efendimiz bir defasında genç sahabi Muaz'ı bineğini alarak onunla birlikte yolculuk etmeye başlar. Yolculuk esnasında bir ara Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkasında bulunan Muaz'ın sırtına elini dokundurarak "Ey Muaz!" diye seslenir. Muaz, İsten gelen bir sevgi ve bağlılıkla "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim," der. Bir süre yol aldıktan sonra Hazreti Peygamber "Ey Muaz!" diye tekrar seslenir. Muaz biraz daha meraklanarak "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim," der. Bunun üzerine Resul-i Ekrem "Muaz, sen Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sorunca Muaz, "Allah ve Resulü daha iyi bilir," diyerek karşılık verir. Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz, kendi sorduğu soruya şöyle karşılık verir: "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kulların ona ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır." Yolculuk devam ederken, Hazreti Peygamber bu sefer Muaz'a, "Peki kulların Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sorar. Muaz, "Allah ve Resulü daha iyi bilir," diyerek Allah Resulü'nün cevabını bekler. Resulullah kendi sorusuna yeniden şöyle karşılık verir: "Allah'a kulluk etmesi ve ona ortak koşmaması halinde Cenab-ı Hakk'ın kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır." Allah Teala'nın mahlukatın en şereflisi olarak yarattığı insandan ilk beklentisi, yalnızca ona iman edip kulluk vazifesini yerine getirmesi, hiçbir şeyi ona ortak koşmamasıdır. Zira bu alemi ve içindekileri yoktan var eden, yaşatan ve idare eden bir tek olan Cenab-ı Hak'tır. Allah, kulu kendisine iman edip emir ve yasaklarına uyduğu müddetçe ona azap etmeyeceğini ve cennetine koyacağını müjdelemiştir. Ancak kişi Rabbinin bütün uyarılarına ve peygamberlerin getirdiği ilahi mesajlara rağmen kulluk görevini unutursa, o zaman da kendi eliyle kendini tehlikeye atmış olacaktır. Nitekim Allah Teala asla kullarına zulmetmez, onların emeklerini boşa çıkarmaz.

Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde

Çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri güzelce abdest alır da eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerikele ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü derse, o kimse için cennetin 8 kapısı açılır, istediği kapıdan girer. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiş:

etmiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik edinceye, namazı dosdoğru kılıp zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa, hukukun gereği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kadın hapsederek ölümüne sebep olduğu bir kedi yüzünden azap gördü ve cehenneme girdi. Hapsettiğinde kediye bir şeyler yedirip içirmediği gibi yeryüzündeki çeşitli fare, böcek ve bunun gibi haşeratı yemesi için de onu salmamıştı. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem dedim ki ya Resulallah, görüyoruz ki en faziletli amel cihattır. Öyleyse biz hanımlar neden cihad etmiyoruz? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, unutmayın ki cihadın en üstünü kabul olunan haçtır buyurdu.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir malı satın almak istediğin zaman sana istediğin mal verilse de verilmese de almak istediğin fiyatı söyle. Bir malı satmak istediğinde versen de vermesen de gerçekte satmak istediğin fiyatı söyle.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kâbe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi, onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği, iyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Adem oğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki, kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir.

0: ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçende en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yabanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar. Ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzleri sertliğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammedin el-emin. Rabbena atina min ladunka rahmeten ve hayyi lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Cenab-ı Hak'tan yana ümit var olmak adlı bölüm. Sıradaki hadisimiz 436 nolu hadis. Ve an İbni Umar'a radıyallahu anhuma. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'tan gelen bir rivayet. Hak Teala hem kendisinden hem de babasından razı olsun. Kâle, dedi ki, Semi'tu Rasûlallâhi sallallahu aleyhi ve selleme yekûlu. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi işittim. Diyordu ki, yudnel mu'minu yevmel kıyameti. Kıyamet günü mümin kişi Rabbine doğru yaklaştırılır. Hatta yada kenefehu aleyhi. O denli Rabbine kul, yani mümin kul, yakınlaştırılır ki Cenab-ı Hak elini onun üzerine kor. Hatta kenef ifadesi geçmiş, yani kanadını, ilahi rahmetin bir koruması anlamında olmalı. Bu denli Cenab-ı Hakk'ın sinesine kul yakın edilir, yakınlaştırılır. Birebir bir görüşme bu. En-Necvel Kubra dedikleri, yani kulun Cenab-ı Hak'la baş başa kaldığı ve artık baş başa konuştukları o an, birebir, başka hiç kimsenin duymadığı, kendi aralarında fısıldaştıkları, özel kaldıkları, Necva birebir görüşme demek. Yaratıcının yarattığı kulunu koca bir hayatı yaşattıktan sonra huzuruna alıp hesaba çektiği an. İnne ileyna iyabahum, thumma inne aleyna hisabahum. Dönüşleri bizedir ve onların hesaplarını biz göreceğiz. Hem de tek tek, birebir, öyle başkalarının eşliğinde, birilerinin himayesinde değil, kulun huzura tek başına geldiği. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادَ. Hak Teala'nın bize fert fert, tek bir birey olarak huzurumuza geleceğiniz o gün, كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّ. Tıpkı ilk seferinde nasıl sizi tek başınıza yarattık, aynen öyle, tek başına kulun sahibinin huzuruna çıktığı an. Hesabın Mevla'ya verildiği o birebirlik görüşme. فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ Cenab-ı Hak ona günahlarını ikrar ettirir. فَيَقُولُ yani der ki, اَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا Falanca günahı biliyorsun değil mi? Kul, evet onu ben işledim diye cevap verir. Sonra bir diğerine geçer. اَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا Peki şu diğer günahını biliyorsun değil mi? Bu esnada kul kitabını almış, kendisine kitabı verilmiş yahut sunulmak üzeredir. Ve orada اِقْرَ كِتَابَكْ Oku kitabını. كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَس۪يبًا Bugün kendini sorguya çekmede kendin yetersin. Buyur işte işlediklerin. Öyle bir kitap ki bütün her şeyi içine almış. وَوُدِعَ الْكِتَابُ Cenab-ı Hak buyuruyor ki kitap ortaya konduğunda فَتَرَ الْمُجْرِم۪ينَ مُشْفِق۪ينَ مِمَّا ف۪يهِ Mücrimleri görüyorsun. Kitaplarındaki şeylerden ötürü ürpertiye kapılmışlardır. وَيَقُولُونَ diyorlarmış ki مَا لِهَذَا الْكِتَابُ Bu nasıl bir kitap yahu? لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَب۪يرَةً Ne küçük bırakmış, ne de büyük. İlla ahsaha, hepsini kapsamış. Cenab-ı Hak buyurdu ki, وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَادِرًا Her ne yaptılarsa, onu kitaplarında hazır edilmiş. Orada kayıt altına alınmış olarak buldular. Yoksa, وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا Senin Rabbin asla kimseye zulmetmez. Yani yapmadıkları bir şeyi getirip oraya ilaveten koymaz. Hiç kimse başkasının günahının kendi kitabına ekleneceğinden yana endişeye kapılmasın. فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَحَقًا Hak Teala bu anlamda hesabını her kişinin kendi özelinde doğruca yapacağını haber veriyor. Önceki hadisi hatırlayın. Başka kimselerin günahları sizin amellerinizin arasına yerleştirilmiş olsa olur mu hiç? Cenab-ı Hak dedi ki bundan ötürü hiç kimse korkuya kapılmasın. İşlemediği bir günah orada olmayacak. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا Ne yapmışlarsa onu orada hazır bulacaklar. Ve kendilerine bunlar ikrar ettiriliyor. Yani şunu yaptın değil mi? O da diyor ki evet. Bunu yaptın değil mi? O da diyor ki evet. Şayet yok diyecek olsa Cenab-ı Hak azalarını konuşturuyor. Hayır ben oraya gitmedim diyecek olsa ayaklarını konuşturuyor. Hayır ben ona dokunmadım diyecek olsa elini konuşturuyor, derilerini konuşturuyor. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا Kalktılar kendi derilerine dediler ki niçin aleyhimizde şehadet ediyorsunuz? قَالُوا Deriler dedi ki اَنْتَقَنَ اللّٰهُ الَّذ۪ي اَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu. Yapacak bir şeyimiz yok. Gördüğümüzü, yaşadığımızı, dokunduğumuzu, hissettiğimizi bizi dile getirerek ifade ettirdi. Gözlerimiz böyledir. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ اَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ Cenab-ı Hak buyurdu ki dünyadayken hiç sakınmazdınız gözlerinizden, kulaklarınızdan yahut derilerinizden. Bunların sizin aleyhinize bilgi topladığından yana hiçbir tedirginliğiniz yoktu. Halbuki bunlar bir yandan size görüntü sağlarken söz gelimi gözlerimiz diğer yandan da kayda atıyor. Ve Allah Azze ve Celle'nin huzurunda şöyle bir hadiseyi gördün mü diye gözlere sorulduğunda göz, evet oracıkta bu olayı ben gördüm. Yahut kulağa böyle bir şeyi duydun mu? Bu adam böyle bir şey söyledi mi sen duydun mu diye kulaklarımıza bizim söylediklerimizden ötürü tanıklıkları sorulsa şehadet edeceklermiş. O yüzden Cenab-ı Hak içinde bulunduğumuz bu alemdeki kuşatılmışlığımıza dikkatimizi çekerek kendi gözlerimize, kendi kulaklarımıza karşı, kendi ellerimize, ayaklarımıza, derilerimize karşı kötü bir fiil işleyecekken tedbir almayışımızı ironik bir biçimde bize ifade ediyor. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ اَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ

أعمالكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. Siz kalktınız, Allah çoğu yaptıklarınızı bilmiyor sandınız. Bunun getirdiği rahatlıkla gizli de tenhada başkaları da görmüyorsa cürümleri, kötü fiilleri rahat rahat işlediniz. Ama huzura geldiğinizde böyle bir şey yaptın mı diye sorulduğunda yapmadım desen eller orada hayır ben yaptım diyecek. Gözler orada evet oraya gittik ben bu olaya tanık oldum gördüm diyecek. Kulaklar orada evet ben de oradaydım sesleri işittim diyecek. Dolayısıyla kulun ikrardan yani itiraftan gayrı bir seçeneği kalmayacak. Fe'terafu bizenbihim. Günahlarını diyor Cenab-ı Hak sonunda itiraf ettiler. O birebirlik buluşmada Cenab-ı Hak kuluna bunu yaptın mı, şu günahı işledin mi, şu günahı da işledin mi diye sordukça iyi kul, mümin kul dermiş ki Rabbi a'rifu, evet Rabbim biliyorum, hatırladım bu günahımı da biliyorum, yaptım ben bunu. Bunlar böyle devam eder, devam eder, devam eder. Bu hadisin başka tariklerinde geçer ki kul düşünürmüş ki وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ yani benim işim bitti. Ben bu sorgudan çıkamayacağım. Aklanamayacağım, paklanamayacağım. Benim mağfiret olma şansım neredeyse yok gibi. Helak oldum ben diye düşünmeye başlar. Sonra Cenab-ı Hak kuluna der ki قَالَ فَاِنِّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا ben bu günahları dünyadayken senin için üzerlerini örtmüştüm. Yani başkaları bilmedi. Ama ben biliyordum. Ve hatta başkaları duymasın, görmesin, kulumun bu ayıbı gün yüzüne çıkıp rezil olmasın diye setrettim. Bu tesettür kelimesi gibi bir kelime. Setredilmesi. Hak Teala günahlarımızı setretsin. Çocuklarımızdan, ebeveynimizden, diğer bütün insanlardan, dünyada setrettiği gibi settar olan Cenab-ı Hak, ahirette de setretsin. Malumunuz Hazreti İbrahim'in duasıdır. وَلَا تُخْزِن۪ي يَوْمَ يُبْعَثُونَ Ya Rabbi insanların tekrar dirildikleri o günde beni rezil etme. Buradan huzura çıkacağımız o anımız için Cenab-ı Hakk'a yalvarırsak çok anlamlı olur. Yoksa oracıkta artık huzura çıkmışsın, ne denli yalvarırsan yalvar. İraden artık geride kalmış. Hazır irademiz elimizdeyken, işlediğimiz günahlardan ötürü Cenab-ı Hak'tan bağışlanma dileyerek ve buradan o huzura çıkacağımız ve birebir hesabımızı vereceğimiz o anımız için Cenab-ı Hakk'a yalvaralım. Okuduğumuz bu rivayette, müjdesini önceden Resulü üzerinden bize gönderdiği gibi, ayetleri üzerinden bize haber verdiği gibi bizi bağışlamasını dileyelim. Bize de böyle söylesin. Ey kulum, قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا ben bu günahlarını sana dünyadayken saklı tutmuştum. وَاَنَا اَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ ve bugün senin için bu günahlarını bağışlıyorum, mağfiret ediyorum, affediyorum. Dünyadan yapmış olduğun o tevbelerini kabul ediyorum. Nitekim Cenab-ı Hakk'ın tevbelerimizi kabul ettiğine dair, ilahi makamda bunun karşılık bulduğuna dair kesin sonucunu öğreneceğimiz an o andır işte. Yoksa buradayken hep ümit halindeyiz. Hep reca halindeyiz. Bütün günahlarımız için. Sürekli aklımıza geldikçe Ya Rabbi bağışla diye ümidimizi yenileriz. Ta ki Cenab-ı Hak'tan doğrudan kendisinden bunları bağışladığını duyuncaya değin. O duyduğumuz anda rahatlarız. Dolayısıyla kulun korkusu Cenab-ı Hak'tan sonucu öğrenene kadar
ümidine eşlik eder. Yoksa birilerinin yaptığı gibi tövbesini yaptık gari. Artık silinmiş olmalı. Tövbesini ettik ya, kabilinden sanki Cenab-ı Hakk'ın bu tövbeyi kabul etmek zorunluluğu varmışçasına ve bunun bir kerecik ile yeterli olması gerekiyormuşçasına kaç kere tövbe edeceğiz kabilinden bir yaklaşım. Böylesi bir yaklaşım tövbe olmaktan daha çok istikbara daha yakındır. Yani büyüklenmeye daha yakındır. Ve başlı başına günah olabilir. Dolayısıyla kulun yakarması Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bu acziyetini, perişanlığını hissetmesi, yani havfu ve korkusu ve buna eşlik eden ümidi hayatı boyunca onunla beraberdir. Dolayısıyla istiğfar, bağışlanma dilemek en çok yaptığımız işlerden biri olmalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile günde en az 70 kere istiğfar ediyorum diye ümmetine istiğfarın, yani bağışlanma dilemenin önemine vurgu yapmış. Böylesi güzel bir sonuca varacak olanlar günahlarından vazgeçip kalan ömürlerinde bağışlanma dilemiş ve günahlarının yerine güzel davranışlar, ameller ikame etmiş olanlardır. Yoksa hayatı boyunca bundan vazgeçmemiş, bağışlanma da dilememiş bir kimsenin oracıkta Cenab-ı Hak'tan mağfiret umması karşılıksız kalabilir. Çünkü Cenab-ı Hak buyurdu ki, اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السُّٓءَ بِجَهَالَةٍ Tövbe dediğiniz şey, evet Allah'ın üzerine aldığı ve vaat ettiği bir şeydir ama kimler için? لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السُّٓءَ Kötülüğü işleyenler, بِجَهَالَةٍ Yanlışlıkla, cehaletle, yani belli duygular eşliğinde, öfkeye kapılarak, şehvet arzusuna kapılarak, bilinci zayıflayarak, duyguların etkisinde işledikleri bir şey, yoksa inatla, ısrarla, sırf günah olsun diye, Cenab-ı Hakk'a karşı baş kaldırı olsun diye işledikleri bir şey değil. Duyguların etkisinde yaptıkları bir şey, daha da önemlisi, ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ Sonra, kısa vadede, yakın bir zamanda, bundan vazgeçen, bağışlanma dileyen kimseler içindir tövbe. فَاُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ İşte Allah böylelerinin tövbelerini kabul eder. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ Yoksa tövbe لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ Günahları işleyip duranlar için değildir. حَتَّى اِذَا حَضَرَ حَدَهُمُ الْمَوْتِ Ta ki bunlardan birine ölüm gelince, قَالَ اِنِّي تُبْتُ الْاَنْ Kalkar der ki, ben şimdi tövbe ettim. وَلَلَّذ۪ينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارِ Ne de kafir olarak ölenler için bir tövbe Cenab-ı Hak yoktur diyor. Dolayısıyla dünyadan bağışlanmasını dilediğimiz amellerimizin huzurda bize ikrar ettirildiği o anlarda değil mi ki imanımız var? Konuştuğumuz bu kişi mümin bir kişi. Ama yanı sıra hepimiz gibi çokça günahları var. Cenab-ı Hak bunları tek tek o birebirlik görüşmede, teke tek olan o görüşmede ikrar ettirir ve sonra ona der ki, bunları sana dünyada gizli tuttum. وَاَنَا اَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ Ve şimdi sana bunları mağfiret ediyorum, bağışlıyorum. Yoksa başkalarının bizim adımıza huzura çıkacağı, bizim amel defterimizle ilgili Cenab-ı Hakk'a sunumda bulunacağı ve oradan bizim işimizi halledip yahut hallettirip bizi sonuca, iyi sonuca kavuşturacağı gibi bir yaklaşımdan söz edilemez. Sadıkul vaadil emin olan Resulullah'ın haber verdiği bu duruma aykırı düşer. Cenab-ı Hakk'ın ayette bize haber verdiği birebir geleceksiniz diye, huzura tek tek çıkacaksınız diye, her kişi o gün kitabıyla birlikte çağrılacak. يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ O gün biz herkesi kitabıyla birlikte çağırırız buyurduğu,

ayet-i kerimelere de aykırı düşer. Kul hesabını cürümlerinden sorumlu bir kişi olarak kendisi verir. Ve bu ilahi huzurda Cenab-ı Hak'la birlikte en-Necvel Kubra dediğimiz o birebir özel görüşmede gerçekleşir. Nice ayet-i kerimelerde bu birebirlik görüşmeye işaret vardır. Söz gelimi kafirlerden bahseden ayetlerde Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini ketmedenlerin ifade edildiği, bunlarla ilgili Cenab-ı Hak bu türden özel bir görüşmede onlarla konuşmayacağını, وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, Allah onlarla kıyamet günü konuşmaz. وَلَا يُزَكِّيهِمْ, ve onları arındırmaz. Burada bir arındırma var. Burada bir paklama var. Ama bu kafirlere, ayetleri ketmedenlere bir paha karşılığında Cenab-ı Hakk'ın ayetlerinden vazgeçenlere vesaire nasip olmaz. Kime nasip olur? İmanını koruyabilmiş mümin kimselere nasip olur. Benzeri bir ayette Cenab-ı Hak وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ, Allah onlarla konuşmaz. وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, Allah onlara kıyamet günü bakmaz bile. Onlar ثُمَّ اِنَّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ رَبِّهِمْ لَمَحْجُوبُونَ, Cenab-ı Hakk'tan yana perdelenmiş olurlar. Cenab-ı Hakk'ı ve huzuruna çıkmayı, Hak Teala'nın onlara konuşmasını, bakmasını, bunlar asla onlara nasip olmaz. Dolayısıyla mümin bir kulun hayatında düşe kalka ilerlediği, zaman zaman günah işlediği ama bu günahlarını ısrar etmeyip hayatından elimine etmeye çalıştığı, Cenab-ı Hak'tan bağışlanma dileyerek günden güne kendisini iyileştirme çabasında olduğu bir profilden söz ediyoruz. Böyle bir kimse özel bir görüşmeye alınır başkaları duymasın diye. Halbuki Cenab-ı Hakk'ı yalanlayanlar, ayetlerini yalanlayanlar, zalimler o gün deşifre edilir. Eşhat melekleri bunları tek tek cümle aleme oracıkta deşifre ederler. وَيَقُولُ الْاَشْهَادُ هَا اُلَا اِلَّذ۪ينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ, İşte bunlar Cenab-ı Hakk'a karşı yalan konuşanlardır. Ayetlerini inkar edenlerdir. Gördükleri, anladıkları, bildikleri halde yaratıcıyı, var edeni, sahibi Mevla'yı yok sayanlar. اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظَّالِم۪ينَ, Bu yalancıların, bu zalimlerin üzerine lanet okurlar. Onlar bu denli deşifre edilirken, mümin kullar, saygılı olmaya çalışmış kullar, özel görüşmeye alınırlar. Cenab-ı Hak onlara, bilmiyor değilim, bak şu şu şu şu günahları işlediniz. Hak Teala buyuruyor ki, اَحْسَاهُ اللّٰهُ وَنَسُوهُ, bir kısmını onlar unutmuş oluyorlar. Ama Allah onları, hepsini kayıt altına almış durumdadır. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّ, Cenab-ı Hak unutkan değildir. Ve huzurda bunları kuluna ikrar ettirip, evet ya Rabbi işledim, mağfiretini diliyorum diye bağışlanma diler. فَيُعْطَى صَح۪يفَةَ حَسَنَاتِهِ, böylece o kula daha fazla ileri gidilmeden, daha fazla, bağışlayın ifademi, hırpalanmadan, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَس۪يرًا, kolay bir muhasebe üzere, hasenatı yani güzel amelleri üzere bir sahife verilir. Artık eline verilen amel defteri kötü amellerden arındırılmış. Onların yerine iyileri yazılmış. فَاُولَٰئِكَ يُبَدِّرُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ, Cenab-ı Hak kötü amellerinin yerine güzel amelleri yazmış. Yani kul söz gelimi bir vakte kadar şu kötü fiili işlemiş. Ama ondan sonra o kötü fiili hayatından çıkarmış, elimine etmiş, yerine düzgün olanını koymuş. Diyelim haram kazançtan vazgeçip helal kazanca yönelmiş. Haram yaşayıştan, söz gelimi zina tarzı bir hayattan vazgeçip nikah üzere helal dairesinde kalmaya yönelmiş. Düzeltmiş gidişatını,

0: Günden 60 almış, 70 almış, 75 almış, 80 almış. Bir tanesinden de 96 almış. Hepsini öğretmenin 96 sayması gibi. Yani çünkü görüyorum çaba içerisindesin. Elinden geleni yapıyorsun. İlerletiyorsun kendini. En iyi geldiğin nokta üzerinden senin neticeni belirliyorum demesi gibi bir şey. İşte bu kolay hesap, güzel hesap bu. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki "Men yuhasab yu'azzab." Yahut başka tarikleriyle "Men nuqişel hesabe uzziba." Bir kimse hesapta münakaşaya uğratılırsa azaba uğratılmış demektir. Hazreti Ayşe demiş ki "Ya Resulallah öyle diyorsun ama Cenab-ı Hak buyuruyor ki "Fesevfe yuhasabu hesaben yesira." Mümin kulları kolay bir hesaptan geçirilecek. Ama sen de kim hesaba çekilirse azaba uğramış demektir buyurdu. Nasıl olacak? Deyince Resulullah tafsilat verdi. Buyurdu ki Rabbi kulunu karşısına alır. Ve o birebirlik özel görüşmede ona bak şu günahı işledin. Şunu da işledin biliyorsun. Şunu da işledin biliyorsun diye ikrar ettirerek sonrasında da bağışladım derse bu işte kolay hesap biçimidir. Ama yok, niçin yaptın, neden yaptın, nasıl yaparsın gibi sorulara geçerse kul açısından azap başlamış demektir. Rabbimizin huzurunda böyle bir durumda kalmaktan daha şimdiden kendisine sığınırız. Okuduğumuz bu rivayeti hem İmam Buhari sahihini almış hem İmam Müslim sahihini almış. Dolayısıyla sahih hadisler içerisinde birinci dereceden bir rivayet. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programımızda buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kıyamette şu üç kişiyle ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de yüzlerine bakar. Onlar için şiddetli bir azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı hükümdar ve kibirli fakir.

İyaz bin Himar'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennet ehli 3 sınıftır. Adaleti gözeten başarılı yöneticiler, bütün akrabalarına ve Müslümanlara karşı yumuşak kalpli ve şefkatli olanlar, muhtaç durumda çoluğu çocuğu olduğu halde harama el uzatmayan ve kimseden de bir şey istemeyen kişiler. İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. İnsan

Doğruyu söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalan söylemek kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalan söyleye söyleye sonunda Allah katında yalancı olarak tescillenir. Üsame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar, putperest müşrikler ve Yahudilerden oluşan bir topluluğun yanından geçerken onlara selam verdi. Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ipek elbise giymeyin. Zira bunu dünyada giyenler ahirette giyemezler buyurmuştur.

0: Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor. Bir keresinde Medine'deki Baki kabristanında bir cenazede bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza gelip oturdu. Biz de onun çevresine toplandık. Elinde bir çubuk vardı. Başını düşünceli bir şekilde aşağı doğru eğdi ve elindeki çubukla yerde çizgiler çizmeye başladı. Sonra hiçbiriniz, hatta hiçbir canlı yoktur ki cennet ve cehennemdeki gideceği yerle Said, mutlu veya şaki, bedbaht olduğu önceden yazılmış olmasın buyurdu. Sahabilerden biri, ey Allah'ın Resulü, öyleyse biz ibadeti ve ameli bırakıp yalnız kaderimize dayanmalı değil miyiz? Çünkü nasıl olsa saadet ehlinden olan kimse ona uygun işler yapacak, şekavet ehlinden olan kimse de ona uygun işler yapacak dedi. Bunun üzerine Allah'ın Resulü, bilakis iyi ameller yapmak gerektiğine ve herkesin ne iş için yaratıldıysa onu kolaylıkla başaracağına işaretle, saadet ehlinden olan kimseye saadet ehlinin ameli, şekavet ehlinden olan kimseye de şekavet ehlinin ameli kolaylaştırılacaktır buyurdu ve Leyl suresinin şu ayetlerini okudu. Onun için kim elinde bulunandan verir, Allah'a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca iletiriz. Fakat kim cimrilik eder, kendini Allah'a muhtaç görmez ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi yalanlarsa, biz de onu en zor olana kolayca iletiriz.
1: Kamu spotu.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hastalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Kamu spotu.
8: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
9: İman edip de imanlarına zulmü bulaştırmayanlar var ya, işte korkudan güvende olmak onların hakkıdır. Doğru yolu bulmuş olanlar da onlardır. Ayeti inince sahabiler karamsarlığa kapılmış ve hangimiz imanına zulüm katmaz ki diye üzülmeye başlamışlardı. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayette yer alan zulmün Allah'a şirk koşmak olduğunu söylemiş ve onlara şüphesiz şirk büyük bir zulümdür ayetini okumuştu.

Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir gün Utbe, Şeybe, Ebu Süfyan, Nadir bin Haris, Ebul Bahteri, Velid bin Muğire, Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef ve Kureyş'in diğer ileri gelenleri Mekke'ye hakim bir noktada toplandılar. Aralarında Efendimizle konuşmayı, onu sıkıştırarak davasından vazgeçirmeyi tasarladılar. Ona kavminin kendisiyle konuşmak için toplandığını, onu beklediklerini haber verdiler. Onların doğru yola erişmelerini çok arzulayan Efendimiz hemen geldi ve yanlarına oturdu. Kureyşliler, "Biz Araplar arasında senin kavmine yaptığını kimse yapmamıştır," dediler. "Sen babalarımızı kötüledin, dinimizi ayıpladın, akıllarımızı küçümsedin, tanrılarımızı hakaret ettin ve insanları böldün, olabilecek en kötü şeyleri yaptın," diye onu suçladılar. Ardından da, "Şayet bunu mal elde etmek için yapıyorsan, sana malımızdan verelim, zengin ol. Şeref istiyorsan seni başımıza geçirelim, iktidar istiyorsan seni melik yapalım. Eğer sana bir cin musallat olduysa seni tedavi ettirmek için mülkümüzü harcayalım veya seni mazur görelim," diyerek bir takım öneriler getirdiler. Bu öneriler karşısında Efendimiz şu açıklamayı yaptı: "Söylediklerinizin hiçbirisi bende yok. Getirdiklerimi de ne sizden mal talep etmek, sizin üzerinizde üstünlük sağlamak ne de size yönetici olmak için getirdim. Zira Allah beni size elçi olarak gönderdi, bana kitabı indirdi, müjdelememi ve sakındırmamı istedi. Ben de Rabbimin elçilik görevini yerine getirdim. Size içten davrandım. Şayet getirdiğimi kabul ederseniz, bu sizin dünya ve ahirette payınıza düşendir. Şayet bana karşı direnirseniz, Allah aramızda hükmedinceye kadar sabrederim." Efendimizin bu kararlı tavrı karşısında ümitleri kırılan müşrikler, Hazreti Peygamber'i zora sokmak amacıyla konuşmalarını sürdürdüler. "Şayet teklifimizi kabul etmiyorsan, memleketi bizden daha dar, malı daha az, geçimi daha zor olan yok, bunu biliyorsun. Öyleyse seni gönderen Rabbine söyle, bizi sıkıştıran bu dağları açsın, memleketlerimizi genişletsin, orada Şam ve Irak'takine benzer nehirler akıtsın. Büyüklerimizden Kusay bin Kilab'ı diriltsin. Zira o güvenilir bir büyüğümüzdü. Biz de ona senin söylediklerinin doğru olup olmadığını soralım. Söylediklerimizi yaparsan biz de seni tasdik ederiz ve senin Allah katındaki yerini öğrenmiş, seni elçi olarak gönderdiğini anlamış oluruz," dediler. Bunun üzerine Efendimiz onlara şöyle cevap verdi: "Ben bunlar için gönderilmedim. Ben bana gönderdiğini sizlere iletmem için Allah tarafından görevlendirildim. Gönderdiklerini de sizlere tebliğ ettim. Kabul ederseniz bu, dünya ve ahirette sizin yararınıza olur. Şayet reddederseniz, ben Allah'ın rızası için sabrederim," buyurdu. Resulullah'ın bu sözleri üzerine, "Madem bunları yapmıyorsun, öyleyse Allah'tan seni tasdik eden bir melek göndermesini iste ya da sana altın ve gümüşten hazineler, saraylar ve köşkler versin ve seni zengin yapsın. Oysa sen çarşılarda dolaşıyorsun, geçimini sağlamaya çalışıyorsun," diyerek onu küçümsediler. Efendimiz, "Ben bunları Rabbimden istemem. Ben size bunun için de gönderilmedim. Allah beni müjdeci ve korkutucu olarak gönderdi," dedi. Bu cevap karşısında müşrikler iyice ileri gittiler. "Ve öyleyse iddia ettiğin gibi gökten bir parça üzerimize düşür. Rabbin isterse bunu yapar," dediler. Bu arada öne çıkan Abdullah bin Ümeyye son sözü söyledi. "Sen göğe merdiven dayayıp da ben bakıp dururken göğe çıkıncaya, oradan yanında bir kitap getirinceye, hatta bir grup melek senin doğru söylediğine şahitlik edinceye kadar sana iman etmeyeceğim, dedi. Bu konuşmayla onlardan ümidini iyice kesen Efendimiz, üzüntülü bir şekilde ailesinin yanına döndü. İşte tam bu sırada Cenab-ı Hak onlarla ilgili şu gerçekleri bildirdi. Dediler ki, yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça, yahut senin hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olup, aralarından şarıl şarıl ırmaklar akıtmadıkça, yahut iddia ettiğin gibi gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmedikçe, yahut Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmedikçe, yahut altından bir evin olmadıkça ya da göğe çıkamadıkça sana asla inanmayacağız. Bize gökten okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göğe çıktığına da inanacak değiliz. De ki, Rabbimi tenzih ederim. Ben ancak Resul olarak gönderilen bir beşerim.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz Medine'deyken müezzin akşam ezanını okuyunca sahabiler cami direklerinin yanına koşar ve orada iki rekat namaz kılarlardı. Hatta yabancı bir kimse camiye girerse namaz kılanların çokluğundan dolayı akşam namazı kılınmış zannederdi. Zeyd bin Halid el-Cüheni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: horoza sövmeyin, çünkü o insanı namaza uyandırır.

Mugire bin Şube'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirip selam verdikten sonra La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'teyte ve la mu'tiye lima men'ate ve la yenfe'u zel ceddi minkel ceddü. Bir Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye kudreti yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğini de verebilecek yoktur. Bir kimsenin güç ve serveti senin yardımın olmadıkça ona fayda vermez, derdi. Ebu Talha, Zeyd bin Sehl'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz evlerin önünde oturur, orada konuşurduk. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve siz neden bu sokaklarda oturuyorsunuz? Buralarda oturmaktan kaçının, dedi. Biz de sakıncalı bir şey için değil, çeşitli konuları görüşüp konuşmak için oturuyoruz deyince, madem oturacaksınız, bari yolun hakkını verin. O da harama bakmamak, geçenlerin selamlarını almak ve güzel şeyler konuşmaktır, buyurdu.

Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabından ileri gelenlerin akşam namazında cami direklerine koşuştuklarını ve orada ikişer rekat namaz kıldıklarını gördüm.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sözü ve muamelesi doğru, dürüst tüccar, kıyamet gününde peygamberleri tasdik eden doğru kimseler ve şehitlerle beraber olacaktır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: لِكُلِّ نَبِيٍ دَعْوَةٌ يَدْعُوهَا فَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِئَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ
1: Her peygamberin bir duası vardır. Ben de duamı kıyamet gününde ümmetime şefaat etmek için saklamak istiyorum. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin, diğer peygamberlerin ve kendilerine izin verilen salih kimselerin, hesap gününde müminlerin bağışlanması için Allah'a dua etmelerine şefaat denir. Peygamber Efendimizin dünyaya geldiği günlerde insanlar tevhidden uzaklaşmış, putlara tapmaktaydılar. Ayrıca putların Allah katında değerli olduklarını kabul etmekte ve ahirette kendilerine şefaatçi olacaklarını zannetmekteydiler. Kur'an-ı Kerim bu durumu bizlere şöyle haber verir. Allah'ı bırakıp kendilerine ne zarar ne de fayda verebilecek şeylere tapıyorlar ve işte bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlar. Oysa ki Cenab-ı Hakk'ın ifadesiyle onu bırakıp taptıkları şeyler asla şefaat edemezler. Kur'an-ı Kerim şefaati Allah'ın iznine bağlamıştır. Nitekim Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Onun izni olmadan şefaat edebilecek hiçbir şefaatçi yoktur. Rahman'ın katında söz almış olanlardan başkaları şefaat hakkına sahip olmayacaklardır. Kur'an'da yer alan bu iki ayet ve benzerleri bize göstermektedir ki, Allah Teala rahmet ve ikramıyla bazı müminler için şefaat etme izni verecektir. Peygamber Efendimiz, Allah tarafından kendisine şefaat hakkı verileceğini haber vermiştir. Kur'an, kendisini okuyan ve hükümlerine uygun yaşayanlara şefaatçi olacaktır. Allah dilerse, hak ve hakikat yolunda canını veren şehitlerle, insanlığın hidayet bulması için gecesini gündüzüne katan alimler de, mahşer meydanında şefaat etmeye hak tanınan kişiler arasında yer alacaklardır. Mü'min, Allah'ın rahmeti geniştir, nasıl olsa şefaat de var diyerek hiçbir günaha kapı aralayamaz. Zira o, Peygamberimizin şu hadisini kendisine rehber edinir. Mü'min, günahlarını üzerine düşüverecek bir dağ gibi büyük görür. Facir, yani umursamazca günah işleyen kimse ise, günahlarını burnu üzerine konan ve kovalayınca kaçacak bir sinek gibi görür. Unutulmamalıdır ki, Allah'ın dinini inkar eden, şirke, küfre, inancında iki yüzlülüğe bulaşan kimseye hiçbir şefaat fayda vermeyecektir. Bu hususta Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor.

0: buyurulmaktadır. Cehennem ehli oldukları açıkça kendilerine belli olduktan sonra, yakınları olsa dahi Allah'a ortak koşanlar için af dilemek ne peygambere yaraşır ne de müminlere.
1: 40 hadiste iman.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.
2: Merhaba sevgili dostlar. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuş: Allah'ım, Muhammed ailesine rızkı yeteri miktarda ver. Başka bir hadis-i şerifinde ise Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş: Kanaatkar ol. O zaman insanların Allah'ı en çok şükreden olursun. Kendin için istediğin şeyi insanlar için de iste. O zaman mümin olursun. Bir diğer hadis-i şerifinde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş: Ademoğlu benim malım, benim malım der. Ey Ademoğlu, acaba yiyip tükettiğinden, giyip eskittiğinden ve sadaka verip biriktirdiğinden başkası senin malın mıdır? Diğer bir hadis-i şerifinde Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu: Mutlaka gerekli olan binalar dışında yapılan ihtiyaç fazlası her bina sahibi için bir vebaldir.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu an şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, "Ey Abdullah, sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma," dedi. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İyi arkadaşla kötü arkadaşın misali, güzel koku satanla demircinin misali gibidir. Güzel koku satan adam ya sana güzel kokusundan bir miktar verir veya sen satın alırsın, yahut ondan hoş koku koklarsın. Körü küfüren demirciye gelince, ondan sana ya bir kıvılcım isabet eder, elbiseni yakarsın, yahut körüğün kötü kokusundan rahatsız olursun.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah, benim akrabalarım var. Ben onlarla akrabalık ilişkilerimi sürdürüyorum. Fakat onlar benimle ilişkiyi kesiyorlar. Onlara iyilik yapıyorum. Onlar bana kötülük ediyorlar. Onlara yumuşak

davranıyorum, onlar bana kaba davranıyorlar dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eğer dediğin gibi yapıyorsan, senin bu tutumun onlara ağır geliyor. Adeta iyiliklerin karşısında sıcak kül yutmuş gibi zorlanıyorlar. Böyle ilişkiyi ve iyiliği sürdürerek davranmaya devam ettiğin sürece, onlara karşı Allah'ın desteği seninle olur buyurdu.

Ebu Abdullah Numan bin Beşir radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir de birbirinizden yüz çevirirsiniz.

Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ancak mümin kimselerle arkadaş ol. Yemeğini de ancak Allah'tan sakınan muttaki kimseler yesin.

Mekke'nin fethedildiği gün, Hazreti Peygamber Mekke'nin en üst tarafından şehre girmişti. Yanında Üsame bin Zeyd, Bilal-i Habeşi ve Kabe'nin hizmetçilerinden Osman bin Talha da vardı. Devesini mescidin önünde çöktürdü, Osman bin Talha'dan Beytullah'ın anahtarını istedi. Osman bin Talha gidip anahtarı getirdi ve Kabe'yi açtı. Ancak içeride bir takım suretler ve heykeller gören Hazreti Peygamber içeri girmedi. Onların yok edilmesini istedi. Söz konusu resimlerde İbrahim ve İsmail peygamberler ellerinde fal oklarıyla resmedilmişlerdi. Bu manzarayı gören Peygamber Efendimiz, "Allah bunu yapanları kahretsin. İbrahim ve İsmail hiçbir zaman fal oklarıyla şans aramadılar." buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd. Ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehul ni'metu ve lehul fadl. Ve lehul senâul hasen. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
3: Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir.

kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız O'na tahsis ederiz.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluktan çekinip endişe ettiği zaman Allahümme ec'al fi nuhurihim ve ne'uzu bike min şururihim. Allah'ım onları sana havale ediyor, kötülüklerinden de sana sığınıyoruz buyururdu. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dinimize aykırı iş yapanın işi reddedilir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dayanılmaz beladan, sapkınlığa dalmaktan, kötü yazgıdan ve düşmanların diline düşmekten Allah'a sığının. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alışverişte yemin malın satışını arttırır, kazancın bereketini

ise götürür. Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine iyilik yapılan kişi yapana cezakallahu hayran, Allah seni hayırla mükafatlandırsın derse teşekkür borcunu yerine getirmiş olur.

Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Allah Teala bazı şeyleri farz kılmıştır. Onları koruyunuz. Bazı sınırlar, yasaklar koymuştur. Onları aşmayınız. Bazı şeyleri haram kılmıştır. Onlara da yaklaşmayınız. Bazı şeyleri de unuttuğu için değil, size merhametinden dolayı onlardan söz etmemiştir. Onları da soruşturmayın.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Köle olan kocası Muis'ten boşanmak isteyen Berire'ye, kocasının isteği üzerine Hazreti Peygamber, "Ey Berire, Allah'tan kork, çünkü o senin eşin ve çocuğunun babasıdır," buyurmuştu. Bunun üzerine Berire, "Ey Allah'ın Resulü, bunu bana emrediyor musun?" diye sormuş. Peygamber Efendimiz de, "Hayır, ben sadece bir aracıyım," diyerek cevap vermişti. Allah Resulü'nden vahiy kaynaklı değil, kendi kanaatine ihtiva eden bir cevap alan Berire, onun tavsiyesine uymamış ve kocasına dönmemişti.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.

0: Talha bin Ubeydullah, Mekke'nin önemli tüccarlarından biriydi. Ticaret için birçok kafile ve kervanın uğradığı Yermük Nehri'nin kaynağına yakın bir yerde, Cebeli Arab'ın batı yamacında, denizden 850 metre yükseklikte verimli bir ovada kurulmuş olan Büsra'ya gitmişti. Talha bin Ubeydullah iyi bir tüccar ve cömert bir adamdı. Ticaret için gittiği Büsra'da bir rahiple karşılaştı ve ondan hayatını değiştirecek sözler işitti.
1: Ne diyorsun? Daha açık konuş benimle.

0: Toparlanın çabuk. Malları geri yükleyin. Kervanı hemen hazırlayın. Gidiyoruz.
1: İyi ama daha yeni geldik. Hem bir şey de satmadık. Mallar olduğu gibi duruyor. Hem nereye gideceğiz ki?
2: Mekke'ye.
1: Mekke'ye mi?
3: İyi de biz zaten oradan gelmedik mi?
4: Talha bin Ubeydullah Mekke'ye döndü ve İslam'ı kabul edip ilk Müslümanlar arasında yer aldı. Hazreti Ebu Bekir'le aynı ipe bağlanarak işkence gördüğünden dolayı her ikisi karineyn, yani yakın dost diye anılır oldular. Talha bin Ubeydullah Resulullah'ı çok sevmiş, onun yanında olmuş ve bir vakit vahiy katipliği de yapmıştı. Hazreti Peygamber'le uzun vakitler geçirmiş, gönlü huzura ermiş, ancak Resulullah'ın vefatından sonra hayli üzülmüştü. Zaman zaman dalgınlaşır ve kendi kendine hesaplaşırdı. Yine öyle bir an yaşıyordu. Kafasını karıştıran ve onu üzen bir şey vardı. Gözleri uzaklara dalmış bir halde kendi kendine düşünürken Hazreti Ömer onun bu halini fark etti.
5: Allah'ın selamı üzerine olsun Talha. Talha bin Ubeydullah, sana sesleniyorum.
2: Aleyküm selam ya Ömer. Aleyküm selam.
5: Üzgün gördüm seni Talha. Nedir seni böyle düşündüren? Gündüz vakti gözlerin göğün mavisiyle dolmuş. Belli ki uzun zamandır düşüncelere dalmışsın. Söyle bakalım, seni böyle düşündüren şey de ne?
2: Resulullah'ı düşünüyorum ya Ömer. Kalbim onun sevgisiyle dolmuşken yokluğuna alışmak öyle zor geliyor ki.
5: O yok olmadı Talha. Kimse ona yok oldu diyemez. Sadece ona kavuşacağımız günü bekliyoruz.
2: Doğru. Sadece ona kavuşacağımız günü bekliyoruz. Fakat beni üzen şey başka. Aslına bakarsan hem sevindiren hem de üzen şey aynı.
5: Söyle Talha, neymiş seni hem sevindiren hem üzen şey?
2: Resulullah'tan duyduğum bir söz. Bir gün Allah Resulü o kadar müjdeleyici bir şey söyledi ki ve bu söz beni o kadar mutlu etti ki donup kaldım. Ne bir şey diyebildim, ne bir şey sorabildim. Konuşurken onu izliyor, onun gözlerinin içine bakıyordum. Sonra onun da bana baktığını fark ettim. Bilirsin ya Ömer, o baktığı zaman mutlu olursun. Konuşmadan sırrını paylaşmış gibi hissedersin. Seni anladığını anlarsın. Sorulmamış soruların cevaplanır. O zaman da öyle hissettim. Allah'ın Resulü bana baktıktan sonra, ben öyle bir söz biliyorum ki, herhangi bir kimse onu ölüm anında söylerse, o söz ruhunun cesedinden ayrıldığı esnada rahat etmesini sağlar ve kıyamet gününde onun için nur olur dedi.
5: Gerçekten bir müjdeye tanık olmuşsun Talha. Peki seni üzen nedir?
2: Beni üzen şey ya Ömer, o sözün ne olduğunu Resulullah'a sormamam. Neden bilmiyorum ama bu sözün ne olduğunu ona bir türlü soramadım. Şimdi ise o hayatta değil ve artık o sözün ne olduğunu öğrenmem mümkün değil. Şimdi sen söyle, nasıl üzülmeyeyim?
5: Demek buna çok üzülüyorsun ha Talha.
2: Evet, hem de çok.
5: O halde seni bu üzüntüden kurtarayım ha, ne dersin?
2: Nasıl? Nasıl olacak bu?
5: Ben o sözün ne olduğunu biliyorum.
2: Biliyor musun?
5: Evet.
2: Ama nasıl, nasıl bilebilirsin ya Ömer?
5: Çünkü o söz, Resulullah'ın amcası Ebu Talib ölüm döşeğindeyken ondan söylemesini istediği sözdü.
2: Demek öyle.
5: Evet.
2: Nedir o söz ya Ömer?
5: Kelime-i Tevhid.
2: La ilahe illallah.
5: Evet, la ilahe illallah Talha. Eğer bundan daha faydalı bir söz olsaydı Resulullah mutlaka ona o sözü söylerdi.
2: Allah senden razı olsun ya Ömer. Beni üzen şeyi giderdim. Allah da senin sıkıntılarını gidersin.
5: Amin Talha, amin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, aziz ve celil olan Rabbinden naklettiği bir hadiste şöyle demiştir. Kulum bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım. Bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak gelirim.

Ömer bin Hattab radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem umre yapmak için izin istedim. Bana izin verdi ve kardeşim duanda bizi de unutma dedi. Öyle bir söz söyledi ki karşılığında bana dünyayı verseler bu kadar sevinmezdim.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Kötülüklerini ifşa edenler hariç ümmetimin bütün fertleri Allah tarafından er geç affedilecektir. Bir adamın geceleyin bir kötülük yapması ve Allah onu örtmüşken sabahleyin "Ey filanca, ben dün gece şöyle şöyle yaptım" demesi kendi kabahatini teşhirdir. Halbuki onun gece işlediği kabahat Rabbi ile kendisi arasındaydı. Böyle yapmakla o Allah'ın örttüğü kabahati sabahleyin teşhir etmiş, açıklamış oluyor.

0: İbni Mes'ud radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zalim de olsa, mazlum da olsa mümin kardeşine yardım et buyurdu. Ashabtan biri, ya Resulallah, mazlum olana yardım ederim ama zalime nasıl yardım edebilirim dedi. Resulullah, zalimi de zulüm yapmaktan alıkoyarsın veya engellersin, İşte bu ona yardımdır buyurdu.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu. Allah.

0: etmiş, Hazreti Peygamber'in kendi kabilesine karşı savaşmak üzere bir ordu göndermek istediğini öğrenmişti. Ordunun gönderilmesine mani olmak amacıyla, "Ey Allah'ın Resulü, orduyu geri çevirirseniz ben onların hem Müslüman olmalarını hem de size itaat etmelerini sağlayabilirim," dedi. Hazreti Peygamber onun bu isteğini kabul etti. O da derhal akrabalarına bir mektup yazdı. Bir süre sonra kabilesinden Medine'ye bir heyet geldi. Müslüman olduklarını ve itaat edeceklerini belirterek selam verdiler. Hazreti Peygamber Ziyad bin Haris'in bu girişiminden memnun bir şekilde, "Ey Ziyad, Suda kabilesinde sözü dinlenen biri olduğunu anlaşılıyor," diye iltifat etti. "Allah onlara hidayeti nasip etti ve iyilikte bulundu," cevabını verdi Ziyad tevazu içinde. Onun bu tavrını daha da beğenen Hazreti Peygamber, "Seni onların başına yönetici yapayım mı?" diye sordu. "Evet, beni onların yöneticisi yap," dedi Ziyad memnuniyetle. Bunun üzerine Allah Resulü onu yönetici olarak tayin ettiğini bildirdi ve bunu yazıyla kayıt altına aldı. Ziyad, Peygamber Efendimiz'den kabilesinden alınan zekattan kendisi için pay istedi. Bu teklifi de kabul edildi. Derken bir yerde konakladılar. Orada bir şahıs gelerek Allah Resulü'nden bir şeyler istedi. Kutlu Nebi de, "Kim muhtaç olmadığı halde insanlardan bir şey isterse, aldığı şey ona baş ve karın ağrısı yapar," buyurdu. Bu defa o şahıs, "Öyleyse bana zekattan ver," deyince Peygamberimiz, "Allah zekatların kimlere verileceği hususunda ne bir peygambere ne de bir başkasına yetki verdi ve bizzat kendisi onları 8 kısma ayırdı. Eğer sen onlardan birisiysen vereyim," buyurdu. Resulullah'la bu şahıs arasındaki konuşmayı işiten ve maddi durumu iyi olan Ziyad, duyduğu bu sözlerden çok etkilendi. Düşündü, taşındı ve sabah olunca Allah Resulü'nün yanına varıp hem yöneticilikten hem de zekat almaktan vazgeçtiğini belirtti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: "Mâ zâle Cibrilu yûsînî bil câri hattâ zanentu ennehu seyuverrithuh."
2: Cebrail bana komşuya iyilik yapmayı o kadar çok tavsiye etti ki neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacak sandım. Komşuluk genellikle evlerin, iş yerlerinin yakınlığından kaynaklanan bir sosyal ilişkidir. Bu yakınlık tarafların iyi niyetleri ve gayretleriyle dostluğa dönüşebileceği gibi yanlış davranışlarla sadece tarafları değil, yakın çevrelerini etkileyen bir mutsuzluğa da dönüşebilir. İyi bir komşu, ihtiyaç duyduğu anda insana akrabasından daha önce ulaşan bir el olabilir. Sevgili Peygamberimiz, böyle bir ilişkinin karşılıklı iyilik yapabilen komşular arasında gerçekleşebileceğine işaret ediyor. Akrabalar kadar yakın dostluk kurabilen komşular, bu tavsiyeyi uygulayanlardır. Şahitliğinin Allah katında kabul görmesi, komşunun ve komşuluğun değerini göstermektedir. Allah Resulü komşularıyla güzel ilişkiler yürütmüş, ashabına bu konuda tavsiyelerde bulunmuştur. Birbirlerine faydalı olanların hayırlı komşular olduğunu, küçük bir ikramla da komşuya iyilik yapılabileceğini ifade etmiştir. Komşuluk ilişkilerinin güçlenmesinde ziyaretleşmek önemli rol oynar. Aynı vakitte iki komşudan davet alan Müslümana düşen, önce davet edenin ziyaretine gitmektir. Hastalandığında ziyaretine gitmek, vefat ederse cenazesini kaldırmak, borç verirse vermek, darda kalırsa yardım etmek, başına bir felaket gelirse teselli etmek, komşunun önünü kapatacak veya hava almasına engel olacak şekilde bina yapmamak ya da duvar örmemek, pişirdiğinin kokusunu komşuya hissettirmemek, hissetmişse pişirdiğinden ona da vermek, komşuların birbirleri üzerindeki haklarındandır. Komşularının düğününde ya da cenazesinde eve gelen misafirlere kapılarını açan kişi, komşuluk sorumluluğunu yerine getiriyor demektir. Komşusunun Müslüman olmaması, komşuluk haklarını ortadan kaldırmaz. Peygamber Efendimiz, kişinin yaptığı kötülükler sebebiyle komşusunun güvenini kaybetmesini, cennete girmeye engel olacak davranış olarak tanımlamış, Allah'a ve ahiret gününe inananın komşusunu rahatsız etmeyeceğini ifade etmiştir. Komşusunun evine, malına zarar vermek, sırrına riayet etmemek, evinin çevresini kirletmek, namusuna göz dikmek büyük birer kötülüktür. Komşuyla alay etmek de sakınılması gereken davranışlardandır.
4: 40 hadiste sosyal hayat.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Hatice'nin eski eşi Ebu Hale Malik bin Zürare'den olan oğlu Hind bin Ebu Hale, Hazreti Peygamberimizle uzun süre vakit geçirmiş bir sahabiydi. Abdullah bin Abbas bir gün kendisine, "Resulullah'ı bize tasvir et. Zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin," deyince Hind, "Anam babam ona feda olsun," dedikten sonra şöyle anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Lafı asla uzatmazdı ama kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu. Kederlenirdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceğe kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi gözükürdü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Numan bin Beşir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir buyurmuştur. Bera'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem arkasında namaz kıldığımızda namaz sonrasında yüzünü bize doğru çevirdiği için sağ tarafında bulunmayı severdik. Bir defasında Resulullah'ın "Ya Rabbi, kullarını dirilttiğin ya da topladığın kıyamet gününde beni azabından koru" diye dua ettiğini işittim. Cabir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Soğan veya sarımsak yiyen bizden veya mescidimizden uzak dursun. Müslim'in bir rivayetinde soğan, sarımsak veya pırasa yemiş olan kimse mescidimize yaklaşmasın. Çünkü insanoğlunun rahatsız olduğu şeylerden melekler de rahatsız olur buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlardaki şu iki huy nimete nankörlükten kaynaklanmaktadır. Soya sopa dil uzatmak, ölüye feryat ederek ağlamak. Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hazreti Peygamber'in ahlakı Kur'an ahlakıydı.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizin hakkınızda en çok korktuğum şey küçük şirktir, dedi. Ya Resulallah, küçük şirk nedir diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, riyadır buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Doğduğum gün yeryüzü bunu herkese haber verdi. Kuşlar o günden beri adınla şakıyordu. Rüzgar yadınla esti durdu. Allah buyurdu. Göğsünü açmadık mı? Yükünü almadık mı? Zikrini yüceltmedik mi? O sene semave doldu taştı. Sabe kurudu. Kisra'nın 14 burcu o günden teslim olmuştu. Bin yıllık ateş söndü. Şeytan gökten sürüldü. Gel ey Amine'nin gururu, Ebu Talib'in uğru, Halime'nin bereketi, Hatice'nin gönül verdiği, sevgili, yerin Mustafa'sı, göğün Mahmud'u, İsa'nın Ahmet'i, Abdülmuttalib'in Muhammed'i, sevgili.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı ağırlaşınca namazı kim kıldırsın diye kendisine soruldu. Ebu Bekir'e söyleyin, halka namazı kıldırsın buyurdu. Bunun üzerine Ayşe radıyallahu anha, Ebu Bekir pek yufka yüreklidir. Kur'an okuduğu zaman kendisini tutamaz ağlar deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir'e söyleyin, halka namazı o kıldırsın diyorum buyurdu.

Ubeydullah bin Mihsan el-Ensari el-Hatmi radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz can ve malından emin, hastalıktan salim ve günlük azığı da yanında bulunduğu

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, ey Ademoğlu, infak et ki sana da infak edilsin.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İsrailoğulları peygamberler tarafından idare ediliyor, biri ölünce bir başka peygamber onun yerine geçiyordu. Benden sonra ise peygamber gelmeyecektir. Halifeler olacak, sayıları çoğalacaktır. Sahabiler, ya Resulallah, bu şartlarda bize ne tavsiye edersiniz diye sorduklarında, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, öncelik sırasına göre onlara biat edin. Onlara karşı yükümlülüklerinizi yerine getirin ve alamadığınız haklarınızı da Allah'tan isteyin. Zira Allah onlara halka karşı görevlerini yapıp yapmadıklarını soracaktır buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse helal kazancından bir hurma ağırlığınca tasadduk ederse ki Allah ancak helal olanı kabul eder, Allah o sadakayı büyük bir hoşnutlukla kabul eder. Sonra onu sahibi için sizden birinin tayını büyüttüğü gibi özenle dağ gibi olana kadar büyütür.

Abdullah bin Amr'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Davud oğlu Süleyman aleyhisselam Beytül Makdis'i inşa edince Yüce Allah'tan üç şey istedi. Birincisi, doğru ve isabetli hüküm verme yeteneğinin kendisine verilmesini istedi ki bu kendisine verildi. İkincisi, kendisinden sonra kimseye nasip olmayacak bir iktidar verilmesini istedi. Bu da kendisine verildi. Üçüncüsü, mescidin inşaatını bitirdikten sonra bu mescide sadece namaz kılma düşüncesiyle gelen bir kimseyi annesinden yeni doğmuş gibi oradan çıkarmasını Allah'tan niyaz etti.

0: bencillik, insanı küçülten hastalık. Harise bin Vehb el-Huzai'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Size cennetlikleri bildireyim mi? Her alçak gönüllü zayıf kimsedir. Şayet o Allah adına yemin etse, Allah onu yemininde haklı çıkarır. Size cehennemlikleri haber vereyim mi? Kaba, bencil ve büyüklük taslayan herkes. Kur'an, alim ve abid bir şahsın hüsranla biten hazin hikayesinden bahseder. Bu, Musa'nın amcasının oğlu olan Karun'un hikayesidir. Karun, İsrailoğulları içinde Hazreti Musa ve Hazreti Harun'dan sonra dini bilgisi en geniş olan kimseydi. Tevrat'ı çokça okur, okuyuşunu sesiyle süslerdi. Kutsal kitabı okuyuşunun güzelliğinden dolayı münevver diye anılan Karun, Firavun'un kendisini İsrailoğullarına vali olarak görevlendirmesinden sonra maddi anlamda büyük refaha kavuştu. Sahip olduğu mal mülk günden güne birikti. Hazineleri anahtarlarını güçlü bir topluluğun dahi zorlanarak taşıyacağı bir hazine haline geldi. Onun bu serveti dillere destan oldu. Öyle ki asırlar sonra bile insanlar birinin çok zengin olduğunu ifade etmek için Karun kadar zengin deyimini kullanır oldular. Ne var ki göz kamaştıran serveti, bulunduğu yüksek makamı ve engin bilgisi Karun gibi güzel ahlaklı ve iman ehli bir insanın başını döndürmeye başladı. Onu bencilliğe, cimriliğe, gurur ve kibre sevk etti. Kendini beğenmişliği zamanla tüm tavırlarına yansıdı. Ziynetini kuşanarak görkemli bir şekilde halkın karşısına çıkıyor, elbisesini sürüye sürüye gururla yürüyor, etrafındakilerin böbürlenme çünkü Allah böbürlenip şımaranları sevmez şeklindeki ikazlarını duymazdan geliyor ve onlara zulmediyordu. Sahip olduğu her şeye üstün zekası sayesinde eriştiğini düşünüyor, Allah'ın sana ihsanda bulunduğu gibi sen de insanlara ihsanda bulun. Yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez diyerek kendisini uyaranlara, bunlar bana bendeki bilgiden dolayı verilmiştir sözleriyle karşılık veriyordu. Bu büyüklük hissi onu daha önce kendisine tabi olduğu Hazreti Musa'yı ve Hazreti Harun'u kıskanmaya ve onlara karşı gelmeye yöneltti. Karun, Firavun gibi onları yalanlamayı tercih etti. Hazreti Musa'nın insanlara mallarından zekat vermeleri gerektiğini bildirmesi onun için bardağı taşıran son damla oldu. Zenginliğini kimseyle paylaşmaya niyeti olmayan Karun, halkı kışkırtmakla kalmadı, herkesin içinde Hazreti Musa'ya zina iftirasında bulunması için bir kadın bile kiraladı. Bu çirkin suçlamayla insanlar arasında küçük düşen Hazreti Musa, Allah'a sığındı. Daha sonra da kadının gerçekleri itiraf etmesiyle temize çıktı. Allah'ın ihsan ettiği nimetlerle şımararak nefsinin esiri olan mağrur ve bencil Karun ise, alemlerin Rabbi tarafından övündüğü servetiyle beraber yerin dibine geçirildi. Kıssadan da anlaşılacağı üzere bencillik kişinin sadece kendi çıkarlarını düşünmesidir. Zira bencil insan sadece kendi nefsini düşünür ve kendi mutluluğunu önemser. Diğerlerinin huzurunu ve mutluluğunu umursamaz. Hayatın merkezine kendisini koyar. Etrafındaki her şeyi ve herkesi kendi yararına kullanma çabası içine girerek çıkarcı bir tutum sergiler. Bencillik Arapçada enaniyet kelimesiyle ifade edilmekte ve kişiyi enaniyetten uzaklaştırmaya yönelik tavsiyeler ve uyarılar ayet ve hadislerde oldukça geniş bir yer tutmaktadır. İnsanların bir bütünün parçaları gibi birbirine kenetlenmiş olarak kardeşçe yaşamasını öngören İslam dini, yalnızca kendi hayatını düşünmek, çıkarlarının peşinde koşarak vurdum duymaz davranmak, diğer canlı ve cansız varlıkların farkında olmamak gibi bencil tutumları kesinlikle tasvip etmemiştir. Kur'an-ı Kerim'de bencilliğin insanın yaratılışından kaynaklandığı belirtilmiştir. Bununla birlikte Allah'a itaat edip onun rızasını kazanmak için harcamada bulunan, nefsinin bencil tutkularından, hırslarından ve cimriliğinden korunan kişinin kurtuluşa ereceği müjdelenerek bu kötü huydan korunmanın gereği vurgulanmıştır. Nitekim Hazreti Peygamber, bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, bir kişi hayır namına kendisi için istediğini Müslüman kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz sözüyle, bencilliğin karşıtı olan diğer kamlığın imanın bir göstergesi olduğunu ifade etmiştir. Bencillik, İslam literatüründe daha çok kibir, kendini beğenme, övünme, cimrilik ve pintilik gibi kavramlarda ifadesini bulmaktadır. Çünkü bu özellikler bencilliğin hem sebebi hem de sonucudur. Bencil insan, dünyadaki en önemli varlığın kendisi olduğunu düşünür. Dolayısıyla diğer insanlardan üstün olduğu hissine kapılır ve kalbi kibirle dolar. Engel olunmadığında bu kibir duygusu öylesine gelişir ki, tıpkı Firavun gibi kendisini Allah'a muhtaç görmemeye ve hakkı yalanlamaya başlar. Halbuki Rabbi, zayıf tabiatlı olarak yaratılan insana, yeryüzünde böbürlenerek yürüme, çünkü sen yeri asla yaramazsın, boyca da dağlara asla erişemezsin buyurarak, acizliğini idrak etmesi ve tevazuyla hareket etmesi gerektiğini bildirmiştir. Peygamber Efendimiz de kibri, hakkı inkar ve insanları tahkir olarak nitelendirmiş ve kalbinde zerre kadar kibir olan kimsenin cennete giremeyeceğini söylemiştir. Bu bağlamda ashabına şöyle hitap etmiştir. Size cennetlikleri bildireyim mi? Her alçak gönüllü zayıf kimsedir. Şayet o Allah adına yemin etse, Allah onu yemininde haklı çıkarır. Size cehennemlikleri haber vereyim mi? Kaba, bencil ve büyüklük taslayan herkes. Bencil insan paylaşmaya açık değildir. Elindekilerle yetinmez, hep daha fazlasını isteyerek hırsına yenik düşer. Aç gözlü ve tamahkar biri oluverir. Şeytanın kendilerini fakirlikle korkuttuğu bencil kimseler, sahip olduklarını bir başkasıyla paylaşmak istemez, cimrileşir. Kendisinden daha mutlu, daha zengin, daha başarılı, daha sağlıklı birilerinin varlığına tahammül edemez hale gelir. Onlara sahip oldukları bu güzellikleri nedeniyle kin gütmeye başlar. Kin ve nefretin hakim olduğu bir kalpte ise güzel duygular, ahlaki erdemler gelişmeye fırsat bulamaz. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de, "Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça, İyiliğe asla erişemezsiniz" buyurarak bu hususa dikkat çekmiş, Allah yolunda harcamak yerine mallarını kendine saklayıp biriktirenler için elem dolu bir azap olduğunu hatırlatmıştır. İnsanlarda bulunan huyların en kötüsü aşırı cimrilik ve şiddetli korkaklıktır buyuran Peygamberimiz de ashabına daima mallarını Allah'ın rızasını kazanma uğruna harcamayı, sadaka vermeyi ve hediyeleşmeyi öğütleyerek onları paylaşmaya, yardımlaşmaya ve böylece bencilce duygularını kontrol altına almaya teşvik etmiştir. Bencilliğin en önemli sonuçlarından biri olan cimriliğin geçmiş milletlerin helakine sebep olduğunu, insanların birbirlerinin kanını dökmesine ve haramları helal saymasına yol açtığını vurgulayan Resulullah, bu kötü tutumlardan sakınılması gerektiğini belirtmiş ve cimrilik yaparak biriktirilen malın insana fayda vermeyeceğini şu sözlerle dile getirmiştir. "Ademoğlu malım malım der. Acaba ey Ademoğlu, malından yiyip tükettiğinden, giyip eskittiğinden ve sadaka verip ahirette karşılığını almak üzere önden gönderdiğinden başka sana ait olan bir şey var mı?"
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan Kutlu Çağrı.
2: İbni Abbas anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bineğe oturmuş gidiyordum. Bana şöyle buyurdu: "Evladım, sana bazı sözler öğreteceğim. Allah'ın hakkını koru ki o da seni korusun. Allah'ın hakkını koru ki onu hep yanında bulasın. Bir şey isteyeceğinde Allah'tan iste. Yardım dileyeceğinde Allah'tan yardım dile. Şunu bilmelisin ki bütün toplum, varlık alemi bir konuda senin yararına bir şey yapmak için bir araya gelse, ancak Allah yazmışsa sana destek verebilirler. Yine bütün varlık alemi bir konuda sana zarar vermek için bir araya gelse, ancak Allah yazmışsa sana zarar verebilirler.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Abdurrahman Bilal bin Haris el-Müzeni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi Allah'ın rızasına ulaşacağını düşünmeden onun hoşlanacağı bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseden karşılaşacağı güne kadar razı olduğunu yazar. Yine kişi Allah'ın gazabına uğrayacağını düşünmeden onu kızdıracak bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseye de karşılaşacağı güne kadar gazap edeceğini yazar. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kur'an'ı devamlı okuyana cennette şöyle denir. Oku ve cennet basamaklarında yüksel. Dünyada tertil üzere tek tek okuduğun gibi cennette de öyle oku. Çünkü senin cennette yerleşeceğin yer okuduğun ayetin sonundadır. Ne kadar çok okursan o kadar yükselirsin. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse ezanı dinledikten sonra Allahümme Rabbe hazihi daveti tammeti ve salatil kaimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete ve ab'asu makamen mahmudenillezi ve atte. Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesileyi Allah'a en yakın makam ve fazileti ihsan buyur. Onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, övülmüş makama ulaştır. Duasını okursa kıyamet gününde şefaatime hak kazanır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam, ya Resulallah, ben sefere çıkmak istiyorum, bana nasihat et, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sana daima Allah karşısında takva sahibi olmanı, her yüksek yere çıktığında tekbir almanı tavsiye ederim, buyurdu. Adam dönüp gidince Resulullah, ya Rab, ona uzakları yakın et ve bu yolculuğunu kolaylaştır, diye dua etti. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rabbini zikreden ile zikretmeyen diri ile ölüye benzer. Müslim'in rivayeti şöyledir. Resul-i Ekrem, içinde Allah'ın zikredildiği ev ile zikredilmediği ev, diri ile ölüye benzer, buyurmuştur.
2: Gökyüzü ve merhamet. Abdullah bin Amr'dan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: merhamet edene Rahman da merhamet eder. Siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin. Kuş sesleriyle uyanırken biz kendi dünyamıza, her şey olağan bir şekilde yolunda giderken, keyfimize diyecek yokken, kendimizi şımartırken, kendimize yatırım yaparken, kendiliğimizi muhkem kaleler haline getirip sadece onun içinde yaşarken, yaşam kalitemizi yükseltip konforumuza konfor katarken, zevkimizi inceltirken, inceliğimizle övünürken, güneş sayısız kez tüm bunların üzerine doğup batarken, çocuklar sessiz sedasız dünyamızı terk etti. Üstelik kimseye hissettirmeden yaptılar bunu. Vicdanlarımızı rahatsız etmemek için ayaklarının ucuna basarak, içimizde uyuttuğumuz duygularımızı uyandırmadan usulca gidiverdiler ve dünyamızdan ayrılan her bir çocukla birlikte yerle göğü birleştiren milyonlarca görünmez ipten bir tanesi görünmez bir makasla kesiliverdi. Yerle göğü birleştiren iplerin geri kalanı çocuklarının cansız bedenini kucaklarında taşıyan annelerle birlikte bizi terk etti. Bir kısmı çocuklarıyla birlikte karanlık suların derinliklerine doğru yol alan babalarla birlikte bizi terk etti. Bir kısmı çocuklarla anne babaları arasına dikenli teller çekildiğinde bizi terk etti. Bir kısmı kucağında çocuğuyla birlikte yeryüzünden kovulan, koskoca gezegende kendisine sığınacak bir yer bulamayan babaların gözyaşlarıyla bizi terk etti. Bir kısmı henüz annesinin karnındaki minik bir bebeğin minik bedenine dünyamıza ait bir kurşunun isabet etmesiyle bizi terk etti. Bir kısmı sahilde oynayan çocukların üzerine bombalar yağmaya başlayınca bizi terk etti. Bir kısmı dünyamızın kıyılarına çocuklar vurmaya başlayınca bizi terk etti. Hasılı, göklerden yeryüzüne uzanan sayısız görünmez ip bir anda görünmez bir makasla kesildi ve yağmurlar dindi. Öyle susuz, öyle kurak kala kaldı topraklarımız. Rahmet damlaları yeryüzünde kirleneceklerini düşünmüş olacaklar ki yağmaktan vazgeçtiler üzerimize. Sadece yağmur mu? Göklerle irtibatımızı kestiğimizden beridir yüreklerimiz çorak.

ile irtibatımızı koparmamamızı istemiş ve bu şekilde Rahman'ın rahmetine nail olabileceğimize işaret etmişti. Merhamet edene Rahman da merhamet eder. Siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin. Yerdekilere rahmet ettikçe göğün rahmetinden nasiplenebileceğimizi söylemişti Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ancak dünyamız o kadar kirliydi ki onun tertemiz sözlerini hayatımıza dahil edemedik. Merhamet diyordu Nebi, acıları tatlandırmaktan bahsediyordu. Biz acıları yarıştırmayı tercih ettik. Şefkat diyordu Nebi, can taşıyan her bir varlığa, cinsi, kimliği, rengi ne olursa olsun yürekte yer açmaktan bahsediyordu. Biz şefkati yalnızca biz ve bize benzeyenleri için hissetmeyi tercih ettik. Merhamette seçici davranıp sadece bize benzeyenin acısını işittik. Başkasının acısına sağır kalmayı seçtik. Ateşin sadece düştüğü yeri yakması sevindirdi bizi. Yanan haneleri söndürmeye gayret etmedik. Düşene el uzatmaktan, başkalarının yarasını sarmaktan çekindik. Kendimizi ötekinin yerine koymayı, ona kendimizmişiz gibi bakmayı ve onda kendimizi görmeyi hiç denemedik. Neticede kendimize hapsolduk kaldık. Oysa biz biraz da başkaları biz olabiliriz. Kendimiz olabilmek ancak kendimizi aşıp başkalarının dünyasına dahil olmakla mümkün. O zaman kendimizi yüceltebilir. O zaman yüce bir gönle sahip olabiliriz. O zaman ayaklarımız yerden kesilir ve o zaman göklerin kapısını aralayabiliriz. Rahman'ın rahmetinden o zaman ümit var olabiliriz. Ne zaman? Merhametin sıcaklığı içimizde, başkalarının sorumluluğunu da omuzlarımızda hissettiğimiz zaman. Ne zaman? Merhametli olmak için onu kalbimizde hissetmek yetmez mi? Hayır, tabii ki hayır. Merhamet kalbe hapsedilemez. Kim söylüyor bunu? Kalbin türlü hallerini, hastalıklarını ve dahi şifasını yazan alim, kalplerin kâşifi Gazali. Ne diyor peki? Merhametli olmak için merhamet duymak, acımak yetmez der Gazali. Kalbinde ılıklığını, sırtında yükünü hissetmeli insan. İhtiyacını karşılamalı acizin, yoksulun, mazlumun. Üstelik kendisini rahatlatmak, vicdanını susturmak, acımanın verdiği elemden kendisini kurtarmak için de yapmamalı bunu. Muhtacı, çaresizi rahata kavuşturmak olmalı amacı. O zaman kemale erer merhameti. Hayır, Gazali zorlaştırmamış. Elinde merhamet lambasıyla şehrin bütün sokaklarını gezerek bütün bir şehri aydınlatması kolay değildir insanın. Ancak aydınlanmaya değmez mi? Zordur merhamet etmek, rahatını kaçırır insanın. Gözlerinde yaşlar biriktirir, boğazı düğümlenir. Merhamet, kişinin başkasının yerine kendisini koyabilmesini gerektirir. Ve bu bazen insana omuzlarına tonlarca ağırlık koymasından daha zor gelir. Eğer Allah'ın doyuramadığını biz mi doyuracağız diyenlerdenseniz işiniz çok çok çok daha zor demektir. Zira insan olabilmek zordur. İnsanlığımızdan merhameti çıkardığımızdaysa bizden, yeryüzünün en şerefli varlığından geriye seyyar bir suç makinesi, ayaklı bir şiddet ve terör aleti kalır. Acımasızlığı ve saldırganlığıyla hayvanları ürkütür o zaman insan. Merhametli olduğunu zannetse de sadece bir avuntudur onunki. Merhametli olduğunu düşünerek merhametli olunmaz. Acıyarak acılara son verilmez. Merhameti bir lütuf gibi sunarak başkalarının yüzüne hayasızca çarparak da merhametli olunmaz. Ekranların karşısında merhameti kabarıp kabarıp kılını kıpırdatmamak da insanı merhamet sahibi yapmaz. Yorulur sadece. Merhamet yorgunluğundan bitap hale gelir ama sadra şifa olmaz. Yalnızca aynı mahalleyi paylaştığı kimselere değil, bütün bir gök kubbeyi paylaştığı varlıklara şefkat gösterebildiğinde şefkatli olabilir ancak insan. O zaman göklerle yerin irtibatının kesilmediğini fark eder. Gökyüzünden yeryüzüne indirilen engin rahmeti o zaman hisseder. Elleri o zaman yağmurla ıslanır.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimsenin ebeveynine sövmesi büyük günahlardandır. Ashab, ya Resulallah, hiç insan ebeveynine söver mi dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, kişi bir adamın babasına söver, o da onun babasına söver. Adamın anasına söver, o da onun anasına söver.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلَى صُوَرِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ وَلَاكِنْ يَنْظُرُ اِلَى قُلُوبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ
2: Allah sizin suretlerinize, dış görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz. Ancak kalplerinize ve amellerinize bakar. Bütün peygamberler gönderildikleri toplumlarda katılaşan kalpleri yumuşatmakla, karanlığa gömülmüş, hastalıklı gönüllere şifa dağıtmakla görevli kimselerdir. Onların kazanmaya ve fethetmeye çalıştıkları ilk şey, insanların kalbi olmuştur. İslam'a göre kalp, anlama, kavrama, düşünme ve eşyanın hakikatini bilme kabiliyetine sahiptir. Bu sebeple kalp, Allah'a karşı sorumludur. İslam'da iman ve inkar mekanı yine kalptir. Dini ve insani hayatın merkezinin kalp olması, Kur'an ve hadislerde açıkça geçmektedir. Kalpleri var ama onunla bir şey anlamıyorlar. Burada kalbin anlamanın, ilmin ve düşünmenin aracı olduğu anlaşılır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dış görüntünün en belirleyici etkenlerden olduğu günümüzde bize gerçek ölçüyü hatırlatmıştır. Allah'ın İnsanların davranışlarını değerlendirirken emanet olan mal varlığına, beden güzelliğine, makam ve mevki gibi gelip geçici ölçülere bakmayacağına dikkat çekilmiştir. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem ortaya koyduğu ölçü, samimi niyeti içinde barındıran güzel davranış ve yürekten ibadetlerdir. Allah ve Resulünün belirlediği ideal Müslümanın hayatı, maddi arzuların ve bedeni zevklerin gölgesinde kalmamalıdır. İnsanın gerçek değerini ortaya çıkaran ve yücelten manevi unsurlardır. Bununla birlikte kalpteki duygu, düşünce ve inançlar değişkendir. Bu durum bir takım tehlikeleri de beraberinde getirmektedir. Bundan dolayı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey kalpleri değiştiren,

0: evirip çeviren Allah, kalbimi dinin ve itaatin üzerine sabit kıl şeklinde dua etmiştir. Mümin asla unutmamalıdır ki Allah Teala'nın bakacağı kalp iyilikler ve güzelliklerle süslenmelidir. Kin, günah, öfke ve nefret bu kalpte barınmamalıdır. Beden ülkesinin sultanı kalptir. Bu sultanın hem çok zayıf hem çok güçlü yönleri vardır. Bu sultan basit bir arzuyla ülkesini harabeye çevirecek kadar zayıf düşebilir ya da aynı sultan ilim, iman ve hikmetle bütün kainatı güzelleştirecek kadar güçlü olabilir.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kadınla dört şey için evlenilir. Zenginliği, soyu, güzelliği ve dindarlığı için. Sen dindar olanı seç ki elin bereket görsün. Ebu'l-Hattab Katade'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Enes'e Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ashabı arasında el sıkışma adeti var mıydı diye sordum. Enes evet vardı dedi. Enes bin Malik radiyallahu anh anlatıyor. Ebu Talha radiyallahu anh Ensar içinde en çok hurmalığa sahip olan kişiydi. En sevdiği hurmalığı da Mescid-i Nebevi'nin karşısındaki Beyraha denilen hurma bahçesiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman o bahçeye girer ve içindeki tatlı sudan içerdi. Enes radıyallahu anh diyor ki, sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz ayeti nazil olunca Ebu Talha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıkarak ''Ya Resulallah, Allah Teala sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz.'' buyuruyor. ''Benim en sevdiğim malımsa Beyraha bahçesidir. Onu Allah rızası için sadaka olarak vermek istiyorum. Allah katında onun benim için hayır olmasını ve ahiret azığı olmasını diliyorum. Onu Allah'ın sana göstereceği şekilde kullan dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dur bakalım, bu çok kıymetli ve çok kar getirici bir maldır. Ben senin dediklerini işittim ama senin onu yakınlarına tahsis etmeni daha uygun görürüm dedi. Ebu Talha da, peki öyle yapayım ya Resulullah dedi. Ve hurmalığını akrabaları ve amca çocukları arasında taksim etti. Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesi Abdullah bin Amr radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Çocuklarınızdan 7 yaşına geldiklerinde namaz kılmalarını isteyin. 10 yaşına bastıklarındaysa namaz kılmaları için paylayın. Kardeş de olsalar yataklarını ayırın.

0: Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Allah Resulü'nün avcundan daha yumuşak ne bir atlasa ne de bir ipeğe dokundum. Onun kokusundan daha hoş bir şey de koklamadım.
1: Hüsnü hal.
2: Soğuk rüzgarların estiği, dışarıda ayazın buz kestiği bazı sabahlar olur. İnsanın evinden çıkası gelmez hani. Çıkmamak imkanına sahipse, bir de etraf sessiz ve sakinse değme keyfine. Sıcak çay, taze yumurta, kızarmış ekmek, kaymak ve bal. Çocuklar gibi şen oluverir insan. Sanki annesi saçlarını taramış gibi. Sanki babası yeni oyuncak almış gibi. Doğar, büyür, heves eder, elde eder, kaybeder ve dünyaya sığmaz insan. Biraz gözü dalsın, biraz kalbi titresin, hemen çocukluğuna sığınır. Çok mu üzdüler seni yavrum diyen annesinin sesine sarılır. Korkma evladım, aslan gibi baban var senin arkanda, hallederiz evelallah diyen babasının sözüne güvenir. En mutlu olduğu, en güvende hissettiği zamana gitmek ister insan. Bunun için çocukluğuna koşar. Çünkü orada bir cennet hayali yaşar. Orada çiçekler açar, kuşlar uçar ve çocuklar gülüşüp oynar. Peki herkes için bu böyle midir? Keşke olsaydı. Lakin değildir. Anne sevgisinden, baba şefkatinden mahrum bırakılmış nice insan var. İşte onlar bütün mutluluklarını cennete saklar. Bilirler geçmişte sığınacakları bir yer olmadığını ve kimsenin anne gibi olamayacağını. Onun için çok şey beklemezler. Merhamet, sadece merhamet. Sadece merhamet. Çok şey sorulmamalı çocuklara. Bol bol patates kızartılmalı onlara. Oyuncaklar alınmalı, karınları doyurulmalı, elleri ısıtılmalı ve mışıl mışıl uyutulmalılar. Peki ya büyükler? Elbette onlar da merhameti hak ederler. Çünkü çocuklardan daha zor bir haldeler. Yazık, çocukluklarını kaybetmişler.

0: Esma binti Umeys el-Hasamiye'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gaflete dalan, gülüp oynayan, kabirleri ve toprak altında çürümeyi unutan kul ne bedbahttır. Azan, haddi aşan, nereden geldiğini ve nereye gittiğini unutan kul ne bedbahttır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
3: Allahümme

0: ثم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا تموت والجن والإنس يموتون.
1: اللهم sana teslim oldum, sana inandım, sana tevekkül ettim ve yüzümü sana döndüm. Allah'ım, senin yardımınla mücadele ettim. Beni dalalette bırakmaman için izzetine sığındım. Senden başka ilah yoktur. Sen ölmeyen dirisin. İnsanlar ve cinler ise ölümlüdürler.
2: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: gözlerinde yaş al götür, bitsin bu telaş.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sahabi Ebu Hıraş Hadret bin Ebu Hadret el-Eslemi'den Es-Sülemi de denir, radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işitmiştir. Müslüman kardeşine bir sene küsturan, onun kanını dökmüş gibi günaha girmiştir. Zeyd bin Halid el-Cüheni'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Oruçluya iftar veren kimse, oruçlunun sevabı gibi sevap kazanır. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile bir seferdeydik. Tepelere çıktıkça La ilahe illallah, Allahu ekber diyerek tehlil ve tekbir getirirdik. Bir ara seslerimizin fazla yükselmesi üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey insanlar, kendinizi zorlamayın. Çünkü siz işitmeyen veya yanınızda bulunmayan birine dua etmiyorsunuz. Allah daima sizinledir. Her şeyi işitir ve size de yakındır, buyurdu. Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vaktiyle yanlarında birer erkek çocukları olan iki kadın vardı. Bir kurt gelip bunlardan birinin çocuğunu kapıp götürdü. Çocuğunu kurt kapan kadın diğerine, kurdun kaptığı çocuk senindi, dedi. O da hayır, senin oğlunu kaptı, dedi. Bunun üzerine Davud'un aleyhisselam huzurunda yargılandılar. Hazreti Davud sağ kalan

çocuğu yaşı büyük olan kadına verdi. Bunlar davayı bir de Davud'un aleyhisselam oğlu Hazreti Süleyman'a arz ettiler. Süleyman aleyhisselam işin gerçek yüzünü anlamak için bana bir bıçak getirin, şu çocuğu ikiye bölüp bu iki kadın arasında paylaştırayım deyince yaşı küçük olan kadın Hazreti Süleyman'a Allah sana rahmet etsin. Aman çocuğu kesme. Zira çocuk bu kadının oğludur dedi. Bunun üzerine Süleyman aleyhisselam da kadının gösterdiği şefkat üzerine çocuğun yaşı küçük olan kadına ait olduğuna hükmetti. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir müminin mümin kardeşine 3 günden fazla küs durması helal olmaz. 3 gün geçmişse karşılaştığında ona selam versin. Eğer o kimse selamını alırsa her ikisi de sevapta ortaktır. Şayet selamını almazsa o günaha girmiş, selam veren ise küs olma vebalinden kurtulmuştur. Ebu Davud der ki, eğer dargınlığın sebebi Allah içinse bunda bir sorumluluk yoktur.''

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Onurlu olmak isteyeni Allah onurlu kılar. Kimseye muhtaç olmak istemeyeni Allah o ihtiyaçtan kurtarır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Muaz bin Cebel der ki, Resulullah tavaf yaparken ona yanaştım ve insanların hangisi en şerlidir diye sordum. Allah'ım bizi affet. Muaz, sen şerden değil, hayırdan sor. İnsanların en şerlileri, en şerli alimler, en hayırlıları da en hayırlı alimlerdir buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Muaz radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e yönetici olarak gönderirken şöyle buyurdu. Sen ehli kitap olan bir kavme gidiyorsun. Onları Allah'tan başka ilah olmadığını ve benim de Allah'ın elçisi olduğumu ikrar etmeye davet et. Eğer bunu kabul ederlerse onlara Allah'ın her gün kılınan 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse Allah'ın onlara zekatı farz kıldığını bildir ki o zekat zenginlerden alınır, fakirlerine verilir. Bunu da kabul ederlerse zekat alırken onların kıymetli mallarına el uzatmaktan sakın. Mazlumun bedduasından da sakın. Çünkü Allah'la mazlumun duası arasında bir engel yoktur.

Ömer bin Ebu Seleme radıyallahu anh anlatıyor. Ben Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem himayesinde yetişen bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın etrafında dolaşırdı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Oğlum, besmele çek, sağ elinle ve kendi önünden ye," buyurdu. Esma binti Yezid el-Ensariye'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gömleğinin kolu bileğine kadar uzanırdı. Huzeyfe radiyallahu an şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize altın ve gümüş kaptan yiyip içmeyi, ipek ve atlastan yapılmış elbiseler giyinmeyi ve bunların üzerine oturmayı yasakladı.

çok sevdiği azatlısı Zeyd bin Harise'nin oğlu ve çok sevdiği bir zat olan Ebu Zeyd olarak bilinen Üsame radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah'ın kızı Zeynep babasına "Oğlum ölmek üzere, bize kadar gelir misin?" diye haber verdi. Muhtemelen çok önemli bir konu için toplantı halinde olan Resulullah kızına selam gönderdi ve "Veren de, alan da Allah'tır. Onun katında her şeyin vakti belirlidir. Söyleyin sabretsin ve Allah'tan ecir beklesin" buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber'in kızı "Allah aşkına söyleyin kendisine ne olur gelsin" diye tekrar babasına haber gönderdi. Resulullah da yanında Sad bin Ubade, Muaz bin Cebel, Übey bin Ka'b, Zeyd bin Sabit ve daha başkaları olduğu halde kalkıp gitti. Çocuğu Resulullah'a verdiler. Onu kucağına oturttu. Çocuk çok sık nefes alıyordu. Hazreti Peygamber'in gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sad, "Ya Resulallah, bu ne hal?" dedi. Resulullah, "Bu Allah Teala'nın kullarının kalplerine koyduğu bir rahmettir" buyurdu.

Miraç mucizesi gerçekleştiğinde Ebu Cehil büyük bir sevinçle "Toplanın ey Ka'b bin Luhey oğulları!" diye bağırmaya başladı. Çeşitli meclislere haberciler yolladı. Onlar da toplandılar ve hep birlikte peygamberimizin bulunduğu yere geldiler ve onun yanına oturdular. Ebu Cehil, "Bana söylemiş olduğun şeyi kavmine de söyle," diye söze başladı. Resulullah aynen tekrar etti ve "Bu gece götürüldüm," dedi. Onlar "Nereye?" diye sorduklarında "Beytül Makdis'e," diye cevap verdi. Sonra da "Aramıza döndün öyle mi?" dediler. Resulullah "Evet," diyerek onların şaşkınlıklarını daha da artırdı. O sahneyi anlatan İbn Abbas, orada bulunanlardan bazılarının ellerini çırpıp başlarının üzerine koyduklarını, ardından da "Bize Mescid-i Aksa'yı anlatır mısın?" diye konuşmayı sürdürdüklerini nakletmektedir. Zira onların bir kısmı mescidi biliyorlardı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Kabe'nin bitişiğindeki Hicr'de ayağa kalktı. Allah Beytül Makdis'i gözünün önüne getirdi. Peygamberimiz de ona bakarak özelliklerini Kureyş'e anlatmaya başladı. Şaşkınlıklarını gizleyemeyen müşrikler, "Vallahi anlattıkları doğru," demekten kendilerini alamadılar. Hazreti Peygamber'in verdiği bilgi doğru olsa bile, söz konusu olayın imkansız olduğunu düşünen müşrikler, kendi aralarında İsra ve Miraç'ı konuşmaya başladılar. Hatta daha önce Resulullah'a inananlardan, müşriklerin etkisinde kalarak İslam'ı terk edenler bile oldu. Bunlar Hazreti Ebubekir'e varıp, "Arkadaşının geceleyin Beytül Makdis'e götürüldüğünü zannetmesinden haberin var mı?" diye sordular. "Böyle mi söylüyor?" diye soran Hazreti Ebubekir, "Evet," cevabını aldığında, "Eğer bunu o söylüyorsa doğrudur," diyerek iman ve teslimiyetin en güzel örneğini ortaya koydu. Buna da şaşıran insanlar, "Sen gerçekten onun gece Beytül Makdis'e gidip sabah olmadan geri geldiğine inanıyor musun?" diye tekrar sordular. Kendisinden ve inancından emin olan Hazreti Ebubekir, "Doğrusu ben bundan çok daha imkansız şeylere inanıp onu tasdik etmekteyim. Öyle ki sabah akşam ona gökten gelen vahyi doğrulamaktayım," diye karşılık verdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: İyyâkum ve zann, fe inne zanne ekzebul hadîf, ve lâ tahassasû, ve lâ tecessasû, ve lâ tenâfesû, ve lâ tahâsedû, ve lâ tebâgadû, ve lâ tedâberû, ve kûnû ibâdallâhi ihvânâ.
2: Zandan uzak durun. Zira zan, sözün en yalanıdır. Birbirinize kulak misafiri olmaya çalışmayın. Birbirinizin özel hallerini araştırmayın. Birbirinizle üstünlük yarışı içine girmeyin. Birbirinize kıskançlık etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. İnsanlar bu dünyaya imtihan için gönderilmiştir. Bu alemde iyi amel ve güzel şeylerle karşılaşacakları gibi kötü ve çirkin şeylerle de karşılaşabilirler. Her iki halde de insan imtihandadır. Öte yandan insan dünyada iyi veya kötü, hayır veya şer bütün yaptıklarından ahirette sorgulanacaktır. Müslümanların da bu inanç ve bilinç içerisinde olmaları gerekir. Müslüman için kişisel ve toplumsal hayatta iyilik ve kötülüğün ölçüsü Allah ve Resulünün emir ve yasaklarıdır. Bireye ve topluma faydalı olan davranışlar arasında ise hüsnü zan gelir. Hüsnü zan, yani güzel düşünmek, kişinin iyi bir Müslüman olduğunu gösterir. Mümin, bütün hayatında hüsnü zan beslerse, rahmet ve mağfiretten nasiplenir. Çünkü bu aynı zamanda onun inancının varlığını ve devamlılığını gösterir. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü kafirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez ayeti de bu duruma işaret etmektedir. Sevgili Peygamberimiz Allah'tan hiçbir zaman ümit kesmemiştir. Hayatın son anına dek her daim Rabbine karşı hüsnü zan halinde olmayı bize şu hadisi şerifiyle öğretmiştir. Hepiniz ancak Yüce Allah'a hüsnü zan besleyerek can veriniz. O, hayatının her anında hayırlı olanı yapmayı prensip haline getirmiş ve şöyle buyurmuştur. Mümin daima hayır üzerindedir. Bedeninden ruhu çıkarken bile Allah'a hamd eder. Müslüman, kendisiyle aynı inancı paylaşan Müslüman kardeşi hakkında hüsnü zan beslemelidir. Zira iman, ahlak ve kardeşlik bunu gerektirir. Müslümanın Müslüman kardeşi hakkında iyi düşünmesi ve ona güvenmesi her daim hem dininin hem de insanlığın gereğidir. Suizan, kesin bir delil olmaksızın Müslümanlar hakkında kötü düşünmek ve emin olmadığı halde Müslümanlar hakkında suçlamada bulunmaktır. O, insanları birbirinden uzaklaştıran ve aralarındaki bağları koparan ahlaki kusurlardandır. Kötü olan zan, insanın zaaflarını harekete geçirir. Hatalar zincirinin ilk halkasını teşkil eder. Bu hastalıktan korunmak için en başta tedbir almak, insanların aklında soru işareti bırakacak, gönüllerine şüphe düşürecek, suçlamaya neden olacak durumlardan sakınmak gerekir. Bu yüzden Peygamberimiz, "Üç kişiyseniz ikiniz diğerini bırakıp da fısıldaşmasın. Çünkü bu onu üzer." tavsiyesinde bulunarak zan konusundaki hassasiyetini ortaya koymuştur.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde gecelerini ibadet ve zikirle ihya eder, ailesini uyandırır, ibadete daha da yoğunlaşır ve eşleriyle cinsel ilişkiden uzaklaşırdı. Ebu Ümame İyas bin Salebe el-Harisi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını gasp eden kimseye cehennemi vacip, cenneti de haram kılar buyurdu. Sahabilerden biri, ey Allah'ın Resulü, eğer o hak değersiz bir şey ise diye sordu. Hazreti Peygamber, misvak ağacından kesilmiş bir dal parçası bile olsa böyledir buyurdu.

Cerir bin Abdullah el-Beceli radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bulunuyorduk. Dolunay'a baktı ve şöyle buyurdu. Siz Rabbinizi bu ayı gördüğünüz gibi görecek, onu görmekte zorluk çekmeyeceksiniz. Gücünüz yettiğince sabah ile ikindi namazlarını vaktinde kılmaya gayret edin. Müminlerin annesi Cüveyriye bint el-Haris'ten radıyallahu anha şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra namaz kıldığı yerde oturan, tesbihat ile meşgul olan Cüveyriye'nin yanından çıkmış, sonra kuşluk vaktinde yine onun yanına dönmüştü. Cüveyriye'yi hala yerinde tesbih ile meşgul olup otururken görünce şöyle buyurdu. Yanından ayrıldığımdan beri bu şekilde tesbihata devam mı ediyorsun diye sordu. Cüveyriye evet cevabını verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ben senin yanından ayrıldıktan sonra şu dört kelimeyi 3 defa söyledim ki bütün gün söylediğin zikirlerle ölçülse bu kelimeler sevapta onlara ağır basar. Bunlar şu kelimelerdir. Sübhanallahi ve bihamdihi adede halkihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatih. Mahlukatı sayısınca kendisinin hoşnut olacağı kadar, arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince ben, Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban'ın son 15 günü kaldığında artık oruç tutmayın buyurdu.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnanarak, sevabını Allah'tan umarak Ramazan'da oruç tutan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. İnanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir gecesini ihya eden kimsenin de geçmiş günahları bağışlanır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini. Yağarsın, taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini. Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım, küflü bir manzaranın çürüyen güllerini. Senin için görülen bir düşte ben olsaydım. Şehirler kabus dolu, köylere duman düştü.

Ebu Zer radıyallahu anh rivayet ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi: "Hiçbir iyiliği küçümseme. İsterse bu kardeşini güler yüzle karşılamak olsun." Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, Muhammed'in ailesine ancak yetecek kadar rızık ihsan et," diye dua etmiştir.

İbn Abbas ve Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ademoğlunun bir vadi altını olsa ikincisini ister. Onun ağzını topraktan başka bir şey doldurmaz. Allah tövbe edenin tövbesini kabul eder.

Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı ağırlaşıp da hayli sıkıntıya düşmeye başlayınca Fatıma radıyallahu anha, "Vah babacığım, sıkıntın ne kadar da büyük," dedi. Bunun üzerine Resulullah, "Bugünden sonra artık baban için sıkıntı yoktur," buyurdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ebediyete göçünce Hazreti Fatıma, "Babacığım, Allah'ın davetine icabet ettin. Vah babacığım, varacağın yer Firdevs bahçesidir. Babacığım, derdimizi artık Cebrail'e yanacağız," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem defnedilince de Hazreti Fatıma, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine toprak atmaya, "Gönlünüz nasıl razı oldu?" dedi. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem su kabının içine solumayı yasak

Abdullah bin Abbas radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem üvey oğlu olan Hint bin Ebu Hale'et Temimi'ye, "Resulullah'ı bize tasvir et, zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin," deyince Hint, "Anam babam ona feda olsun," dedikten sonra şöyle devam etti: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Uzatmazdı, kısa da kesmezdi. Konuştuk.

Yaptıklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu. Kederlenirdi. Kendisine karşı çıkıldığında yüz çevirir giderdi. Asabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceği kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi görünürdü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin genç komutanlarından Üsame bin Zeyd şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem askeri bir birlik içinde bizi Huraka kabilesi üzerine gönderdi. Geldiğimizi haber alan kabile mensupları korkup kaçtı. Ancak onlardan birine yetişip yakalayınca hemen "La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yok" dediyse de onu öldürdük. Daha sonra bu olayı Resulullah'a anlatınca buyurdular ki, "Kıyamet günü La ilahe illallah sözü karşına çıktığında ne yapacaksın?" Ben, "Ama ya Resulallah, sırf silah korkusundan dolayı böyle söyledi" deyince, "Kalbini yarıp baktın da mı korktuğu için böyle söylediğini anladın? Kıyamet günü La ilahe illallah sözü karşına çıktığında ne yapacaksın?" buyurdu. Bu sözü o kadar çok tekrarladı ki içimden "Keşke şimdi Müslüman olmuş olsaydım da ve bu hadiseyi hiç yaşamasaydım" dedim.

Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam, Peygamberimizin gençlik arkadaşıydı. Cömertliğiyle ve güzel ahlakıyla tanınan bu sahabi, boykot yıllarında kendi henüz Müslüman olmamasına rağmen, ablukaya alınan müminlere bu zulümden kurtulmaları için yardım etmişti. Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olan Hakim bin Hizam, Huneyn Savaşı'nda Müslümanların safında yerini alarak üzerine düşen görevi yerine getirmişti. Peygamberimiz ona Huneyn ganimetlerinden 100 deve verdi. Ancak Hakim'in gönlü daha fazlasını arzuluyordu. Resul-i Ekrem'in yanına gelerek kendisine az mal verildiğini ima edince, eski dostu ona daha fazla ikramda bulunmuştu. Ne de olsa kalplerinin İslam'a ısınmasını istediği daha yeni inanmışlardan biriydi o. Fakat Hakim ısrarla ganimet talebini yineliyor ve kendisine verilen miktarın artırılmasını bekliyordu. İkinci ricayı da kırmamıştı cömert peygamber. Ama Hakim bu sefer de tatmin olmamışa benziyordu. Onun bu durumunu gören peygamberimiz, "Ey Hakim," dedi. "Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala cömert bir gönülle sahip olursa, kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa, onun için malın bereketi kaçar." Hakim bin Hizam bu sözlerden son derece etkilenmişti. "Ya Resulallah, seni hakla gönderene yemin olsun ki bu dünyayı terk edene kadar bir daha kimseden bir şey almayacağım," dedi ve sözünde durdu. Resulullah'ın vefatından sonra Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer dönemlerinde kendisine hazineden tahsis edilen payı kabul etmedi. Onun bir hac mevsiminde 100 köle azat ettiği ve kurbanlık olarak 100 deve kestirdiği rivayet edilir.

Hakim, Bedir Savaşı'nda müşriklerin safında yer almış ama fiilen savaşmamıştı. Bu savaştan sağ salim kurtulduğuna çok sevinir ve bundan dolayı yeminlerine, "Bedir günü beni ölümden kurtaran Allah'a andolsun ki," diye başlardı.

Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

kubbelerine adı nurla yazılan, ismi semada Ahmet, yerde Muhammed olan, yedi katlı göklerde hak cemalini bulan, evvel ahir yolcusu ya Hazreti Muhammed. Sanak nur yağmurları inerken yedi kattan, o gece sendin gelen ezel kadar uzaktan. Melekler her zerreye müjde verirken haktan, o gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed. Güneşler o gecenin nuruna secdederken, yıldızlar meşk içinde kainat vecdederken, bütün hamdü senalar yüce Rabbe giderken, o gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed. O gece Save Gölü mucizeyle kururken, Kisra saraylarında sütunlar savrulurken, arzdan arşa alemler rahmetini bulurken, o gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed. Sen ki doğum kundağı ak bulutla örülen, doğar doğmaz Allah'a secde emri verilen, alnında alemlere rahmet tacı görülen, kainat efendisi ya Hazreti Muhammed. Sen ki Adem neslini uçurumdan döndüren, zulüm sancılarını şefkatiyle dindiren, inkar yangınlarını İrfanıyla söndüren, alemlerin sultanı.

Sen ki güzel huyların, ahlakın meşalesi, sabır doruklarında beşerin en yücesi, senin cennet mekanın fakirlerin hanesi, gönüller hazinesi ya Hazreti Muhammed. Sana şahit sonsuzlar, ezelden beri her an, sana şahit ayetler, her zerre ve her mekan, senden uzak kalmaya nasıl dayanır ki can? Sen her canda canansın ya Hazreti Muhammed. Miraç gecesi bir bir açılıyorken gökler, seni selamlıyorken her katta peygamberler. Öyle bir an geldi ki durdu bütün melekler. Hakk'a yalnız yürüdün ya Hazreti Muhammed. Gönül gözü görmeyen can gözünü neylesin? Dünyada dönmeyen dil mahşerde ne söylesin? Allah bütün beşeri ümmetinden eylesin sancağının altında ya Hazreti Muhammed. Hak ile kıl vuslatı o ilahi düğünde, hiç kimseden kimseye fayda olmayan günde, hasatları has tartan o terazi önünde, noksanları bağışla ya Hazreti Muhammed. Biliriz ki hükmü yok bu dünya nimetinin, gönüldür sermayesi ahiret servetinin, sana salat ve selam gönderen ümmetinin, cennetler şahidi ol ya Hazreti Muhammed.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Amr bin As radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim demiştir. Hakim içtihad eder de doğru hüküm verirse iki sevap, hata ederse içtihadından dolayı bir sevap alır. Zeyd bin Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ey insanlar! Nafile namazlarınızı evlerinizde kılın. Çünkü farzlar hariç namazların en faziletlisi insanın evinde kıldığı namazdır. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, ateşe götürecek fitneden, cehennem azabından, zenginlik ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazda tahiyyatı tamamladığınızda dört şeyden Allah'a sığının ve şöyle deyin. Allahümme inni eûzu bike min azabi cehennem ve min azabil kabri ve min fitnetil mahya vel memati ve min şerri fitnetil mesihid deccal. Allah'ım cehennem azabından, kabir azabından, hayat ve ölüm fitnelerinden ve deccalin şerrinden sana sığınırım. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Ümmü Harise bin Süraka ismiyle meşhur olan Ümür Rabi binti Elbera bir gün Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve ya Resulallah, oğlum Harise Bedir'de öldürülmüştü. Bana Harise'den bahseder misin? Eğer o cennetteyse sabredeceğim. Değilse elimden geldiği kadar ağlayacağım, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ümmü Harise! Birçok cennet bahçesi vardır. Senin oğlun bunların en yücesi olan Firdevs'tedir, buyurdu.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Servetini artırmak için insanlara el açan, istediği az ya da çok olsun, gerçekte kor ateş dilenir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ حَل۪يمٌ حَي۪يٌ سِت۪يرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسِّتْرٌ
2: Allah halimdir, haya sahibidir, kusurları örter, hayayı ve örtünmeyi sever. Kişinin kendine ve başkalarına ait sırları koruması ve bunu sağlamak için alınacak tedbirler olarak tanımlayabileceğimiz mahremiyetin kaynağı, yarattığı insanın fıtratını en iyi bilen Rabbimizdir. Kendisi haya sahibi olan Allah Teala, yeryüzündeki halifesi olan insanlardan da haya sahibi olmalarını istemiş, mahremiyetle ilgili sınırları çizmiştir. Sevgili Peygamberimiz, bu kuralların nasıl hayata geçirileceği konusunda en güzel örnek olmuştur. Mahremiyetle ilgili sınırların öğrenildiği ilk yer ailedir. Aile bireylerinin birbirinin mahremiyetine dikkat etmeleri bu yönüyle de önemlidir. Çocukların da, yetişkin evlatların da anne babalarının odalarına girerken izin istemeleri gerekir. Annesinin bakımını yaptığı için her yanına girişinde izin istemesinin gerekli olup olmadığını soran sahabiye, sevgili Peygamberimiz bunun gerekli olduğunu söylemiştir. Rabbimizin bu konudaki emri gereği Peygamberimiz evlere girmeden önce izin istemiş, ev sahibi onu davet edene kadar kenara çekilip beklemiştir. Beklerken uyulacak kuralları, hiç kimsenin izinsiz olarak başkasının evinin içine bakması helal değildir. Eğer bakarsa eve girmiş demektir sözleriyle özetlemiştir. Peygamberimiz, başkasına ait bilgilerin araştırılmaması ve komşuların dinlenmemesine emredip, sınırların korunması konusunda arkadaşlarını uyarmıştır. Sır olarak söylenen sözlerin emanet olduğuna işaret etmiştir. Başkalarının mektuplarına veya kitaplarına izinsiz bakılmasını yasaklayarak, özel eşyaların dokunulmazlığına vurgu yapmıştır. Rabbimiz, devlete ait bilgi ve sırların paylaşılmasını hainlik olarak nitelendirmiştir. Başkalarının sırlarını örtmeyi, her kim bir Müslümanın dünyadaki ayıbını örterse, Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter sözleriyle teşvik eden sevgili Peygamberimiz, kişinin kendine ait sırları da koruması gerektiğine işaret etmiştir. Yaptığından pişman olanın günahlarını Allah Teala'nın örttüğü, fakat günahını övünürcesine anlatan kişinin aftan mahrum kalacağını hatırlatmıştır. Sosyal medyada kendilerine ve başkalarına ait bilgileri paylaşmadan önce bu hassasiyetleri dikkate almaları günümüz insanının önemli sorumluluklarından biridir.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Esma binti Ebu Bekir radıyallahu anh anlatıyor. Müşrik olan annem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yanıma gelmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordum ve dedim ki, annem geldi, beni özlemiş, ona evlatlık vazifemi yapabilir miyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, annene evlatlık vazifeni yap buyurdu. Ömer bin Hattab radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında otururken yanımıza bir adam çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Uzak yoldan gelmişe benzemiyordu. Hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önüne kadar gelip oturdu ve dizlerini peygamberin dizlerine dayadı. Ellerini de uyluklarına koydu ve "Ey Muhammed, İslam'ın ne olduğunu bana söyle" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İslam, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de Allah'ın Resulüdür" diye şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse hacca gitmendir buyurdu. Adam, "Doğru söylüyorsun" dedi. Hem sorup hem de tasdik etmesi tuhafımıza gitti. Ondan sonra, "İman nedir?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "İman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır" diye cevap verdi. Adam yine "Doğru söylüyorsun" dedi ve "İhsan nedir?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de "İhsan Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor" buyurdu. O yine "Doğru söylüyorsun" dedi. Sonra "Kıyametin vaktini bana söyle" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu konuda kendisine soru sorulan kişi sorandan daha bilgili değildir" dedi. "O halde alametlerini söyle" deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının yüksek binalar yapmakta birbirleriyle yarışmalarıdır" dedi. Daha sonra o yabancı kalkıp gitti. Ben bir müddet kaldım. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ömer, soruları soran kişinin kim olduğunu biliyor musun?" dedi. "Allah ve Resulü daha iyi bilir" dedim. Resulullah da, "O Cebrail'di. Size dininizi öğretmek için gelmişti" buyurdu.

İyaz bin Himar'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah bana öyle mütevazı olun ki kimse kimseye karşı böbürlenmesin ve taşkınlık yapmasın diye vahyetti.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest, gusül gibi temizlikten saçını taramaya, hatta ayakkabısını giymeye varıncaya kadar bütün işlerinde sağdan başlamayı severdi. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşurken maksadı rahat anlaşılsın diye sözlerini bazen 3 defa tekrarlardı. Bir topluluğa rastladığında onlara selam verir ve 3 kere tekrar ederdi.

0: İbn Ömer'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber dünyada bir garip gibi, yabancı gibi, hatta bir yolcu gibi ol. Kendini kabir halkından biri gibi kabul et buyurmuş. Rivayetin devamında İbn Ömer hadisi rivayet eden Mücahide hitaben sabaha çıktığında akşama varacağım diye içinden geçirme. Akşama ulaştığında da sabaha çıkacağım diye içinden geçirme. Hastalığından önce sağlığından, ölümünden önce hayatından istifade ederek hazırlık yap. Ey Allah'ın kulu, yarın halinin ne olacağını bilemezsin demiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Bir gün Enes bin Malik ve Resulullah birlikte otururken namaz kılan bir adama şahit oldular. Adam namazdan sonra, "Ey Allah'ım, hamd ancak sanadır. Senden başka ilah yoktur. Gökleri ve yeri yaratan, bol bol veren sensin. Ey celal ve ikram sahibi, ey hay, ey kayyum, senden istiyorum," diye dua etmişti. Bunu duyan Allah Resulü, adamın bu davranışını onaylayarak, "Şüphesiz Allah'a kendisiyle dua edildiği zaman mutlaka kabul ettiği ve istenildiğinde verdiği ismi azam ile dua etti," buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, öğle namazı vaktidir. Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.
1: Allahu ekber, Allahu ekber.

0: Kuddus, Rabbul Melaiketi ve Ruh.
1: Allah çok yüce ve çok mukaddestir. Tüm meleklerin ve Cebrail'in Rabbidir.

Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Asıl adı Abdullah veya Amr bin Kays olan, İbni Ümmü Mektum diye bilinen, Peygamberimizin müezzininden rivayet edildiğine göre, o Resulullah'a, "Ya Resulallah, Medine'nin yırtıcı hayvanları ve yılan, akrep gibi haşeratı çoktur. Benimse gözlerim görmüyor. Namazı evde kılmama izin var mı?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Hayya alessalâh, hayya alel felâhı işitiyorsun değil mi? Öyleyse camiye gel." buyurdu. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kıyamet günü bana en yakın insanlar, bana en çok salavat getirenlerdir." Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Münafıklarla aramızdaki güvence namazdır. Namaz kıldıkları sürece zahiren Müslüman muamelesi görürler. Onlardan kim namaz kılmayı terk ederse inkarcılardan olduğunu ilan etmiş olur. Bu takdirde onlar inkarcı muamelesi görürler." buyurmuştur. Ebu'l-Münzir Übey bin Ka'b'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Rüzgara sövmeyin. Hoşunuza gitmeyen tarafını gördüğünüzde, 'Allah'ım, senden bu rüzgarın hayrını, onun getireceği ve sebep olacağı şeylerin hayrını isteriz. Onun kötülüğünden, getireceği ve sebep olacağı zararların kötülüğünden de sana sığınırız.' diye dua edin." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah yolunda yaralanan gazi kıyamet günü yarasından kanlar akarak gelir. Rengi kan rengi, kokusu misk kokusu gibidir." demiştir.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim içtenlikle Allah'tan şehit olmayı dilerse, yatağı üzerinde bile ölse, Allah onu şehitlerin makamlarına ulaştırır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ubade bin Samit'ten rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'a kavuşmayı arzu ederse, Allah da o kimseye kavuşmayı arzu eder. Kim de Allah'a kavuşmaktan hoşlanmazsa, Allah da o kimseye kavuşmaktan hoşlanmaz.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sehil bin Sad'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak ancak evin özel hallerinin görülmemesi içindir buyurmuştur. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah zariftir, rıfk sahibidir ve her işte zarif, yumuşak davranılmasını sever. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında iki kardeş vardı. Birisi ilim için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin meclisine devam eder, diğeri ise işe giderdi. İşe giden kardeş, Peygamberin meclisine devam eden kardeşini Resulullah'a şikayet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "Ne biliyorsun? Belki de onun sayesinde sana rızık veriliyordur," dedi.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kaçınanlar hariç ümmetimin hepsi cennete girecek.

edecektir. Ya Resulallah, kim cennete girmekten kaçınır ki denildi. Bana uyan cennete girer. Uymayıp isyan eden cennete girmekten kaçınmış demektir buyurdu.

Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan akrabalarıyla ilişkisini sürdürsün. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin veya sussun.

0: Sehl bin Muaz bin Enes'in babasından naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: faziletlerin en üstünü seninle akrabalık bağlarını kesenle ilişkini sürdürmen, sana vermeyene vermen, sana kötü söz söyleyeni bağışlamandır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste güzel ahlak.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
4: لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَاكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ.
3: Gerçek zenginlik mal çokluğu değil, gönül tokluğudur. Hepimiz bu dünya hayatında imtihan olmaktayız. Kimimiz varlıkla, kimimiz yoklukla, kimimiz hastalıkla, kimimiz ölümle ve daha pek çok sıkıntıyla karşı karşıya kalabiliyoruz.

0: başkalarının elindeki mala göz dikmektir. Kanaatkâr kimse alçak gönüllüdür. Sadece Rabbine şükreder ve yalnızca O'na güvenir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de, "Açgözlülük yarışı, çoklukla övünme yarışı sizi kabirlere varıncaya kadar oyaladı. Hayır, yakında bileceksiniz. Hayır, hayır, elbette yakında bileceksiniz. Hayır, kesin olarak bir bilseniz, andolsun eğer bu açgözlülükten, çoklukla övünme yarışından vazgeçmezseniz, o cehennemi mutlaka göreceksiniz. Yine andolsun onu gözünüzle kesin olarak göreceksiniz" buyurarak açgözlülüğün kötülüğüne işaret etmiştir. Bir gün Peygamber Efendimiz Tekâsür suresini okumuştu. Yanında bulunanlara dönüp şu soruyu yöneltti. İnsan malım malım der. Ey Ademoğlu, yiyip tükettiğinden, giyip eskittiğinden ve sadaka verip ahirette karşılığını almak üzere önden gönderdiğinden başkası senin malın mıdır? Allah Resulü bu hadisiyle dünya malının esiri olan insanların ibret verici sonlarını ortaya koymaktadır. Sevgili Peygamberimiz, insanoğlunun iki vadi malı olsa bir üçüncüsünü daha ister buyurarak, insanoğlunun daha fazlasını istemeye meyilli olduğunu ifade etmektedir. O, insanlara kanaatkar olmayı öğretmiştir. Mü'min, sadeliği ve kanaatkarlığı tercih eder, Allah Resulü'nün, "Hayat şartları sizinkinden daha kötü olanlara bakın, sizden daha iyi olanlara bakmayın. Bu, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hor görmemeniz adına daha uygun bir davranıştır" tavsiyesine kulak verir.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Görüyorsunuz, artık burada durabilecek gücümüz kalmadı. Çadırları bile söküp attı rüzgar.
2: Daha fazla beklemenin bir anlamı yok. Hazırlanın, geri dönüyoruz.
3: Ey Müslümanlar, Resulullah'ın emridir. Beni duyan kimse ikindi namazını Kurayza yurdundan başka yerde kılmasın.
4: Allah hayrolsun. Ne oldu? Hayrolsun inşallah.
3: Cebrail aleyhisselam vakit kaybetmeden Kurayza oğullarının üstüne yürümemizi emretmiştir. Peygamber Efendimiz de savaş için hazırlanmaktadır. Bir an evvel hazırlıklarınızı tamamlayıp yola çıkın.
5: İşte Muhammed ordusuyla karşımızda.
6: Keşke Huyey'in sözüne kalmasaydık.
5: Onun ipiyle kuyuya inilmeyeceğini söylemiştim ama bizi tehdit etti. Kureyş'e karşı koyamazdık.
6: Hem tehdit etti hem zafer vaat etti. Bunların 4 katı büyüklükteki bir ordunun çekip gideceğini kim tahmin ederdi ki?
5: Neyse, hayıflanmaya vaktimiz yok. Madem bizi kuşattılar, gücümüz tükenene kadar onlarla mücadele edeceğiz.
2: Biz Hazreç'le savaşlarınız sırasında sizin tarafınızı tutmadık mı? Sizi daima desteklemedik mi? Şimdi bu muamele nedir?
7: Onlar geçmişte kaldı. Allah Resulü geldiğinde sizinle anlaşma yapmıştı. İhanet etmeseydiniz bugün komşuluğumuz devam ediyor olacaktı. Kendinizden başka suçlu aramayın. Bundan sonra aramızda savaş hukukundan başka bir şey yoktur.
8: Günler geçiyor, ne Yahudiler teslim oluyor ne de Müslümanlar kuşatmadan vazgeçiyordu. Yahudiler kalelerinden ok ve taş yağdırarak Müslümanları geri

0: püskürtmeye çalışıyor ama Müslümanlar geri adım atmıyorlardı.
1: 98. Bölüm.
0: Kuşatma başlayalı 20 gün olmuştu. Yahudiler Müslümanların geri adım atmadıklarını görmüş, başka bir çözüm bulmaları gerektiğini anlamışlardı. Bir araya gelmiş ne yapabileceklerini konuşuyorlardı.
2: Günlerdir burada hapis hayatı yaşıyoruz. Geri çekilmeyecekler.
3: Bir çözüm bulmamız lazım. Bu böyle devam edemez.
4: Nereye kadar dayanabiliriz?
2: Bir çözüm var aslında.
3: Sen bizim liderimizsin. Ne dersen o olur. Söyle dediğini yapalım.
2: Muhammed'in gazabından kurtulmanın en kolay yolu onun teklifini kabul etmek.
3: Yani hangi teklifini kabul edeceğiz?
2: Onun peygamberliğini kabul ederseniz canınızı kurtarırsınız. Kanlarınız, mallarınız ve çocuklarınız selamette kalır.
3: Olacak şey değil. Nasıl böyle bir şey teklif edersin?
5: Biz Yahudiler Allah'ın sevgili oğullarıyız. Nasıl olur da kutsal kitabımızı bırakmamızı söylersin?
6: Durun, sakin olun. Bir dinleyin bakalım ne diyor.
5: Bunun dinlenilecek bir tarafı var mı?
3: Kâb, sen konuşmana devam et. Ne demek istediğini anlayalım.
2: Tevrat'ta bahsedilen son peygamberi düşünün. Muhammed'in özellikleri ona uymuyor mu?
3: İsrailoğulları seçilmiş insanlardır. Şimdiye kadar peygamberler hep bizim aramızdan çıktı. Şimdi Araplardan birinin peygamber olma ihtimali var mı?
7: Yok. Tabii ki bunun imkanı yok.
8: Bu Allah'a ait bir iştir. İlla ki bizden peygamber çıkacak diye bir kural mı var?
2: Eğer o gerçekten bir peygamberse başımıza gelecekleri bir düşünün. Ben en başından beri onunla olan anlaşmamızı bozmak istememiştim. Huye geldi ve aramıza fitne soktu. Allah onu kahretsin. Gelin, gelin ona tabi olalım. Böylece çoluk çocuğumuzun canını kurtaralım.
3: Kâb, biz bizden başkasına tabi olmayız. Biz kitap ve peygamber sahibi bir cemaatiz.
5: Allah bizleri alemlere üstün kılmıştır. Şimdi gidip bizden daha aşağıdaki bir araba biat mı edeceğiz?
3: Yok, bu mümkün değil.
5: Bize bunu bir daha teklif etme.
3: Sen atalarına ve yüce Rabbine ihanet etmek istiyorsan serbestsin. Biz asla Musa'nın yolundan ayrılmayacağız. Lanete uğrayanlardan olmak istemiyoruz.
2: Bu teklifime yanaşmadığınıza göre aklıma gelen ikinci şeyi söyleyeyim. Muhammed bizim cumartesi gününe saygımızı bilir. O gün hiç ummadıkları bir anda onlara saldıralım.
7: Sept günü yasağını bozamayız.
5: Bozacak olsaydık Kureyş'in teklifini geri çevirmezdik.
2: Kureyş'e güvenmediğimiz için bunu bahane ettik. Onlar da güvenmemekte ne kadar haklı olduğumuzu gösterdiler.
3: Kâb, bugün ağzından çıkanı kulağın duymuyor. Hürmet gösterdiğimiz şeyleri çiğnemeyi nasıl teklif edersin?
5: Hem onların günden güne kuvvetlendiğini görmüyor musun? 3 hafta oldu. Sayıları gittikçe artıyor.
3: Önceden gündüz kuşatma yapıyor, geceleri karargahlarına gidiyorlardı. Şimdi sürekli buradalar. Nasıl bir baskınla onları yenebileceğini düşünüyorsun?
9: Böyle saçmalık olur mu?
2: Sakin olun. Sakin olun. Ben size çözüm önerileri sunuyorum. Tek bir şansımız kalıyor. Muhammed'le uzlaşma yoluna gitmek. Kesici cezaya razı olup ona teslim olacağız.
3: Allah'a and olsun ki kanımızın son damlasına kadar teslim olmayacağız.
5: Sakin olun gençler. Durumumuz ortada. Kaç gündür kuşatma altındayız. Muhammed'in ne kadar kararlı olduğunu da bilirsiniz. Vazgeçmeyecek.
8: Bakın, teslim olursak canlarımızı güven altına almış oluruz. Gerekirse yurdumuzu terk ederiz ama canımız sağ olur.
5: Bunu kabul edemeyiz.
3: Az önce söylüyordunuz, biz Allah'ın sevgili kullarıyız. Nasıl olur da şu Araplara boyun eğeriz?
8: Başka şansımız yok. Çoluk çocuğumuzun yetim kalması daha mı iyi ha?
0: Kurayzaoğulları uzun süren tartışmalarının ardından peygamberimize haber gönderdiler. Ebu Lübabe'yi anlaşma yapmak üzere kendilerine göndermesini istediler. Ebu Lübabe'yi seçmelerinin nedeni aralarında önceden var olan dostluk hukukuydu. Onun aracılığı ile ortamı yumuşatabileceklerini düşünüyorlardı. Görüşmelerin neticesinde Kurayzaoğulları, Evslilerin lideri Sa'd bin Muaz'ın aralarında hakemlik yapmasını kabul ettiler. Sa'd bin Muaz ise o esnada Hendek Savaşı'nda kolundan aldığı ağır yaranın tedavisiyle meşguldü. Mescitte bir sağlık çadırı kurulmuş, tıp konusunda bilgili Rüfeyde isimli hanım sahabi onu tedavi etmeye çalışıyor. Peygamberimiz de Saad'ın sağlık durumuyla yakından ilgileniyordu.
1: Rüfeyde Hatun, müsaaden var mı? Girebilir miyiz?
10: Buyurun tabii, girebilirsiniz.
1: Selamun aleyküm.
10: Ve aleyküm selam.
6: Ve aleyküm selam.
1: Maşallah, seni iyi gördüm Saad. Nasılsın?
6: Hamdolsun. Allah'tan gelene boynumuz kıldan incedir.
1: Amenna. Allah sana sıhhat ve afiyet versin. Beni sana peygamberimiz gönderdi. Senden bir ricası var.
6: Rica ne demek? Emretsin, başımla beraber.
1: Kurayza oğullarıyla anlaşma yapılacak. Onlar senin kabilenle araları iyi olduğu için sizden bir hakem istemişler. Peygamber Efendimiz de senin onlarla görüşerek haklarında hüküm vermeni uygun gördü.
6: Ne? Ben mi hüküm vereceğim?
1: Evet. Peygamberimiz bu işi sana havale etti.
6: Bilemiyorum. Ya verdiğim hüküm Allah'ın ve peygamberinin rızasına uygun olmazsa?
1: Korkma. Sen bu işi başarabilecek olmasan peygamberimiz böyle bir görev vermezdi.
6: Tamam. Allah yardımcımız olsun.
1: Şimdi sen biraz dinlen. Birazdan peygamberimiz seni götürmeye gelecek. Allah güç kuvvet versin.
6: Sağ ol. Allah razı olsun.
10: Saad'ı götürecekseniz çok dikkatli olmalısınız.
1: Ben de sana onu soracaktım Rüfeyde Hatun. Yanında konuşmak istemedim. Nasıl buluyorsun durumu?
10: Hayati tehlikesi geçmiş değil. Yarası ağır. Sık sık kanaması oluyor. Allah'ın ne takdir ettiğini bilemeyiz. Ama ben endişeliyim.
1: Peygamberimizin durumun ehemmiyetinden haberi var mı?
10: Evet. Her gün ziyaret ediyor. Daha bu sabah durumu hakkında bilgi verdi.
1: Allah şifalar ihsan etsin. İyileşiyor gibi gelmişti bana. Götürülürken bizzat refakat edeceğim. Nelere dikkat etmem gerektiğini sen bana anlat.
10: Peki. Öncelikle sarsmamaya dikkat edeceksiniz. Başına dikkat edin. Sarsılmasın.

0: Saat için özel bir sedye hazırlandı. Ona yatırılarak peygamberimizin yanına getirildi. Saad'ın geldiğini görünce Resulullah, "Kalkın ve büyüğünüzü karşılayın," dedi. Ashab-ı kiram da dikkatle onu yere indirdiler.
1: "Saad, işte kabilen Evs. Hepsi eski müttefikiniz Kurayzaoğulları hakkında hükmünü vermen için seni yetkili kıldı."
2: "O zaman Saad'ın Allah yolunda hiç kimsenin kınamasına kulak asmayacağı gün gelmiştir."
0: Peygamberimiz Yahudileri kastederek Saad'e, "Şunlar senin hükmüne teslim olmayı kabul etti. Onlar hakkındaki hükmünü bana açıkla," dedi.
2: "Ya Resulallah, hüküm vermeye Allah ve Resulü daha layıktır. İyi biliyorum ki Allah onların hakkında sana bir emir vermiştir. Sen Allah'ın emrettiği şekilde hükmet."
0: Peygamberimiz, "Onlar hakkında hüküm vermeyi Allah sana emretmiştir," deyince Saad bin Muaz istemeyerek de olsa bu görevi kabul etti. Kabilesine son defa sordu.
2: "Onlar hakkında vereceğim hükme razı olacak mısınız?"
3: "Evet, olacağız. Senin sözün bizim sözümüzdür.
4: Ferman senindir."
0: Saad bin Muaz Yahudilerin yanına gitti. Onları yaptıklarının cezası Tevrat'ta ne ise onunla cezalandırmaya karar verdi. Verdiği hükme göre ihanet edenler bunun bedelini canlarıyla ödediler. Kurayzaoğullarının cezalandırılmasından sonra Saad bin Muaz yine tedaviye alındı. Yarası kötüleşmişti. Peygamberimiz onun durumunun ağırlaştığını bildiği için sabahı zor etmiş, kalktığında eşi Hazreti Ayşe'ye bu endişesinden bahsetmişti. O sabah mescitte bulunanlar yürekleri burkan bir sahneye şahit oldular.
5: "O ne?
6: Ne, ne?
5: Şu çadırın altından bir şey akıyor."
6: "Aman ya Rabbi, bu kan."
5: "Rüfeyde Hatun'a haber verin hemen."
6: "Şimdi girdi çadıra. Saad'ın kanaması varmış."
5: "Bu kadar kan kaybına kim dayanabilir?"
6: "Peygamberimize haber verdiler."
5: "Şu hızla gelen o değil mi?"
6: "Evet, o."
0: Resulullah içeri girince Saad'ın başını tutup dizine koydu. Üzerine beyaz bir örtü örttürdü. Saad artık sekerat haline girmişti. Peygamberimiz bir yandan Saad'ın başını okşarken bir yandan da, "Ey Allah'ım, Saad Resulünü tasdik etti ve senin yolunda cihad etti. Bu yolda vazifesini yaptı. Ruhlarını kolayca alıp manevi huzuruna kabul buyurduğun kulların arasında onun da ruhunu kolayca al ve huzuruna kabul buyur," diye dua ediyordu. Saad gözlerini Resulullah'ın mübarek yüzüne kilitlemişti. Son sözleri şunlar oldu:
7: "Sana selam olsun ya Resulallah. Ben senin Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik ederim."
0: Saad bin Muaz Bakî kabristanında defnedilirken tüm ashab-ı kiram gözyaşı döküyordu. Saad'in annesi gömülme esnasında onun başında ağlamaya başlayınca peygamberimiz müdahale edilmemesini işaret etti.
8: "Ah, ah oğlum. Senin hangi özelliğini anlatsam, seni nasıl övsem bilemem ki. Ya Rabbi, bana sabır ver. Bu acının ecrini senden diliyorum. Yavrum, yavrum. Oğlum, oğlum. Ya Rabbi, sabır ihsan et. Ya Rabbi."
0: Şimdi herkesin kulaklarında Saad'in yaralandığı zaman yaptığı o dua yankılanıyordu.
7: "Ey Allah'ım, eğer Kureyş müşrikleriyle herhangi bir savaş daha yaşayacaksak, beni onlarla savaşmak üzere sağ bırak. Çünkü Resulüne işkence eden, ona kötülük eden, onu yalanlayan ve yurdundan çıkaran o adamlarla savaşmak istediğim kadar istediğim başka bir şey yoktur. Ey Allah'ım, eğer bizimle onlar arasındaki çarpışma bu kadarla kalacaksa, aldığım yarayı benim için şehitliğe sebep kıl. Beni huzuruna al. Fakat Kurayzaoğullarının cezalandırıldığını görmeden de benim canımı alma. onların sana ve senin peygamberine olan düşmanlıklarının cezalarını çektiklerini görerek sevineyim.

Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında diğer aylardakinden daha fazla ibadet ederdi. Ramazan'ın son 10 gününde ise kendini ibadete diğer günlerden daha fazla verirdi. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederlerdi. Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim. Senin yardımınla düşmana karşı koydum, senin hükmünle hükmettim. Ya Rabbi, yaptığım ve yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur. Ravilerden bazıları, La havle ve la kuvvete illa billah cümlesini de eklemiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Cennet kapıları pazartesi ve perşembe günleri açılır.

0: açılır. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç, Allah'a şirk koşmayan herkes bağışlanır. Meleklere birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini bekletin. Birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini bekletin buyurulur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına "Siz kimlere şehit dersiniz?" buyurdu. Sahabiler "Ya Resulallah, Allah yolunda öldürülenler şehittir." dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Öyleyse ümmetimin şehitleri çok az demektir." buyurdu. "Başka kimler şehittir ya Resulallah?" diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. "Allah yolunda muharebede öldürülen kimse şehittir. Allah yolunda diğer sebeplerle ölenler de şehittir. Vebadan, ishalden ölenler, suda boğulanlar da şehittir." Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının ezanıyla kâmeti arasında kısaca iki rekat namaz kılardı. Buhari ve Müslim'den gelen bir rivayette şöyle denilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının İki rekat sünnetini o kadar kısa kılardı ki Fatiha'yı okudu mu okumadı mı diye tereddüt ederdim.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.
3: Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmam amin dediği zaman siz de amin deyin. Zira kimin amin demesi meleklerin amin demesine denk düşerse geçmiş günahları bağışlanır.

Melekler sağanak sağanak gülümser maveradan. Gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar mutluluk nameleri işitirler Hira'dan. Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar. Bir bebeğin secdeye uzanırken elleri paramparça ateşler şahının hayalleri.

keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım. O mücella çehreni izleseydim ebedi. Sana sırılsıklam bir bakışta ben olsaydım. Sarardı yeşil yaprak, dal koptu, fidan düştü. Baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini. İstiklal boşluğunda anlar na.

Şerik bin Süveyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben sol elimi arkama almış, diğer elimle de yere dayanmış vaziyette otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana rastladı ve Allah'ın gazabına uğramış kimseler gibi mi oturuyorsun dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter buyurmuştur.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Uyeyne bin Hıs'ın Medine'ye geldi ve yeğeni Hur bin Kays'ın evine geldi. Hur, Hazreti Ömer'e yakın kimselerden biriydi. Gençlerden ve yaşlılardan oluşan kurra ilim heyeti, Hazreti Ömer'in meclis ve müşaviri arkadaşıydılar. Uyeyne yeğenine şöyle dedi: "Ey kardeşimin oğlu, bu emirin yanında senin itibarın var. Huzuruna kabul edilmem için kendisinden izin iste," dedi. Talep üzerine Hazreti Ömer de izin verdi. Uyeyne, Ömer radıyallahu anh'ın yanına gelince, "Ey Hattab oğlu, vallahi sen bize çok bir şey vermiyorsun. Aramızda adaletle hükmetmiyorsun," dedi. Ömer radıyallahu anh bu söze çok kızdı, hatta onu cezalandırmak istedi. Bunun üzerine Hur, "Ey müminlerin emiri,

Hazreti Âlâ peygamberine, sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir buyuruyor. Bu da cahillerdendir dedi. Allah'a yemin ederim ki Hur bu ayeti okuyunca Ömer daha ileri gitmedi. Zira Ömer Allah'ın kitabına son derece bağlıydı. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Altına, gümüşe, kadifeye ve işlemeli elbiseye kul olanlara yazıklar olsun. Eğer bunlara bir şey verilirse hoşlanırlar, verilmezse hoşlanmazlar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter.

Peygamber Efendimiz Huneyn gazvesinden sonra Ensar'a haber gönderip onların bir çadırda toplanmasını emretti. Ensar toplanınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı, Allah'a hamd ve sena ettikten sonra Mekkelilere ganimetten fazla pay vermesinin sebebini şöyle açıkladı. Kureyşliler henüz Müslüman olup harpten yeni çıktılar. Ben onların harpte uğradıkları zararları telafi etmek ve gönüllerini İslam'a ısındırmak istedim. Ey Ensar topluluğu! Sizler dalaletteyken Allah benim tebliğimle sizlere hidayet verip yol göstermedi mi? Sizler bölük pörçük iken Allah sizleri benim sayemde birbirinize sevdirip bir araya getirmedi mi? Sizler fakirken Allah sizleri benim sayemde zenginleştirmedi mi? Allah Resulü bu soruları sordukça her bir sorunun sonunda Ensar, Allah ve Resulü en çok ihsan edendir, iyilik yapandır diyorlardı. Efendimiz sonunda onları can evinden vuracak şu sözleri söyledi. İsteseydiniz şöyle de cevap verebilirdiniz. Seni kavmin yalanlamıştı, bize geldin. Herkes seni yalanladığı halde biz seni tasdik ettik. Kavmin seni terk etti de biz sana yardım ettik. Kavmin seni kovdu, biz seni bağrımıza bastık. Sen yoksuldun, biz seni malımıza ortak yaptık. Peygamberimiz konuşmasına şöyle devam etti. Ben küfürden yeni kurtulmuş bazı kimselere onların kalplerini İslam'a ısındırmak için ganimet mallarından veriyorum. İnsanlar aldıkları mallarla evlerine dönerken siz Allah'ın Resulü ile evlerinize dönmekten razı değil misiniz? Allah'a yemin ederim ki sizin birlikte dönüp gittiğiniz peygamber onların yanlarında götürdüklerinden daha hayırlıdır. Medineliler Allah Resulü'nün bu sözleri üzerine duygulanıp gözyaşı döktüler ve sonunda biz Allah ve Resulü'nün taksim ettiği neyse ona razıyız dediler.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes bin Malik anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazreti Ömer'e "Haydi Allah Resulü'nün ziyaret ettiği gibi biz de Ümmü Eymen'i ziyaret edelim." dedi. Yanına vardığımızda Ümmü Eymen

ağlamaya başladı. Niye ağlıyorsun? Allah katındakiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için daha hayırlıdır dediler. Ben Allah'ın katındakilerin Resulü için daha hayırlı olduğunu bilmediğimden ağlamıyorum. Asıl gökten inen vahyin kesilmiş olmasına ağlıyorum dedi. Ümmü Eymen bu sözüyle Hazreti Ebu Bekir'i ve Hazreti Ömer'i de duygulandırdı. Onlar da birlikte ağlamaya başladılar.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir bin Semüre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve Rablerinin huzurunda meleklerin saf tuttukları gibi siz de saflarınızı düzgün tutsanız ya buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, melekler Rablerinin huzurunda nasıl saf tutarlar diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ön safları tamamlarlar ve safta birbirlerine perçinleşmiş gibi bitişik dururlar cevabını verdi.

Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alimin, abid, çok ibadet eden kişiye üstünlüğü benim sizin en sıradan birinize olan üstünlüğüm gibidir buyurdu ve sözüne şöyle devam etti. Allah ve melekleri, göktekiler ile yerdekiler, hatta yuvasındaki karıncaya ve denizlerdeki balıklara varıncaya kadar her şey, insanlara hayır ve iyilik öğretenler için dua ederler. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zenginin borcunu geciktirmesi zulümdür. Biriniz alacağının ödenmesi için durumu iyi olan birine havale edildiğinde ona başvursun. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Lat ve Uzza hakkı için diye yemin eden, buna kefaret olarak derhal La ilahe illallah desin. Arkadaşına gel de seninle kumar oynayalım diyen de buna kefaret olarak sadaka versin.''

Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Medine'ye gitmek üzere Resulullah ile beraber Mekke'den çıktık. Azvera denilen yere yaklaştığımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bineğinden indi, ellerini kaldırıp bir müddet Allah'a dua etti. Sonra secdeye kapandı ve uzun bir süre secdede kaldı. Sonra kalktı, yine elini kaldırıp bir süre daha dua etti. Sonra yine secdeye kapandı, bunu 3 defa tekrarladı ve şöyle dedi: "Ben Allah'a dua edip ümmetim için şefaat diledim. Ümmetimin 1/3'ünü bana bağışladı. Bundan dolayı Rabbime şükretmek için secdeye kapandım. Sonra tekrar başımı kaldırıp yine dua ettim ve Allah'tan ümmetimi bağışlamasını istedim. İkinci defa ümmetimin 1/3'ünü daha bağışladı. Allah'a şükretmek için secdeye kapandım. Bilahare secdeden başımı kaldırıp Rabbim

Senden ümmetime şefaat diledim. Allah Teala ümmetin kalan üçte birini de bana bağışladı. Ben de Rabbime şükretmek için tekrar secdeye kapandım.''

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Emanete ihanet eden erkek ve kadının had cezasına çarptırılanın ve din kardeşine kin besleyenin şahitliği caiz değildir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inna na'udhu bike min en nezille ev nadille ev nadlime ev nuzlem ev nujhala ev yujhala aleyna.
2: Allah'ın adıyla tevekkül ettim. Allah'ım, ayağımızın kaymasından, şaşırmaktan, zulmetmekten, zulme uğramaktan, cahillik etmekten veya bize cahillik edilmesinden sana sığınırız. Müminde bulunması gereken en önemli özelliklerden biri de tevekküldür. Tevekkül, elimizden gelen gayreti gösterdikten sonra sonucu Cenab-ı Hakk'a havale etmektir. Sevinçte, kederde, bollukta, darlıkta, kısacası hayatımızın her anında Yüce Mevla'ya sığınmaktır. En zor anlarımızda yanımızda kimseyi bulamasak da ümidimizi kesmeden Yüce Rabbimizden yardım dilemektir. Tevekkül eden kişi Cenab-ı Hakk'a duyduğu güvenle sıkıntılara sabreder. Yüce Allah, zulme uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenlere gelince onları dünyada güzel bir şekilde yerleştireceğiz. Eğer bilirlerse ahiretin mükafatı elbette daha büyüktür. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Ayetlerinde muhacir müminleri hem sabredip hem tevekkül ettiklerini ifade ederek övmüştür. Sevgili Peygamberimiz bir hadisi şerifinde, "Eğer siz gereği gibi Allah'a tevekkül etmiş olsaydınız, tıpkı sabahleyin kursakları boş olarak çıkıp, akşam dolu olarak dönen kuşların rızıklandırıldığı gibi sizler de rızıklandırılırdınız" buyurarak, bir amaca ulaşabilmek için gerekenleri yerine getirdikten sonra güç ve kudret sahibi Yüce Mevla'ya tam bir teslimiyetle tevekkül edilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Tevekkülün nasıl yapılacağını Allah Resulü bize şu hadisi şerifinde göstermiştir. Kişi evinden çıkacağı zaman Bismillah, tevekkeltü alallah, la havle ve la kuvvete illa billah, Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ettim. Güç ve kuvvet sadece Allah'tandır dediği zaman o kişiye şöyle denilir. İşte şimdi sana rehberlik edilir. İhtiyaçların karşılanır ve korunursun. Peygamber Efendimizin bizlere yatağa girerken okunmasını tavsiye ettiği tevekkül ve teslimiyet dolu dua ise şu şekildedir. Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. İşimi sana havale ettim. Azabından korkup, sevabını umup, sırtımı sana dayadım. Senden, azabından korunmanın ve güvende olmanın tek yolu ancak sana, rahmetine sığınmaktır. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygambere inandım. Beni öldürürsen, bozulmamış fıtrat üzere öldür. Bu kelimeleri son sözlerim eyle. Amin.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün çarşıya uğramıştı. Halk da etrafındaydı. Derken küçük kulaklı bir erkek oğlak ölüsüne rastladı. Onu kulağından tutarak, "Hanginiz bunu bir dirhem karşılığında almak ister?" diye sordu. "Biz ona hiçbir şey vermeyiz. O bizim ne işimize yarar ki?" diye cevap verdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizin olmasını istemez misiniz?" buyurdu. "Vallahi bunun dirisi bile kusurludur. Çünkü kulakları küçüktür. Ölüsünü ne yapalım?" dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Vallahi dünyanın Allah nezdindeki değeri, bunun sizin yanınızdaki değerinden daha azdır." dedi.

Ukbe bin Ebu Muayt'ın kızı Ümmü Gülsüm radıyallahu anha'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. İnsanların arasını bulmak için hayırlı haber eriştiren veya hayır söyleyen kimse yalancı sayılmaz. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah zariftir, rıfk sahibidir. Zarafeti, kolaylık gösterilmesini sever. Kolaylıkla yapılan işlere, güçleştirilen işlere veya başka şeylere vermediği sevabı verir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabın veya tulumun ağzından su içmeyi yasakladı.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne çirkin söz söyler ne de çirkin bir davranışa yeltenirdi. O, sizin en hayırlılarınız, ahlakı en güzel olanlarınızdır buyururdu.

0: dünyada onun için hiçbir şey yoktur diyerek böyle bir adamın mükafat elde edemeyeceğini belirtti ve ardından şöyle buyurdu. Allah ancak samimiyetle sadece kendisi için ve rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
3: Allahümme leke eslemt ve bike âment ve aleyke tevekkelt ve ileyke enebt ve bike khâsamt ve ileyke hâkemt فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت
4: اللهم sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim, senin yardımınla düşmana karşı koydum, senin hükmünle hükmettim. Ya Rabbi, yaptığım ve yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
5: Bedir Zaferi sonrası Mekke ve Medine'de hayat. Bedir Zaferi başta Medine olmak üzere Müslümanlara Arap Yarımadası'nda büyük bir itibar kazandırdı. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme İslamiyet'i tebliğ için geniş alanlar açtı. Müslümanların galibiyetini öğrenen Habeşistan Necaşisi buna son derece sevinmişti. Savaşı kaybeden Mekkeliler ise Ebu Cehil'in yerine başkanlığa Ebu Süfyan'ı getirdiler. Ebu Süfyan, yetişmiş önemli isimlerini Bedir'de kaybeden Mekke şehrinde, kervanıyla birlikte kurtulması sonrası önemli bir isim haline gelmişti. Müşrikler onun liderliğinde Müslümanlardan intikam almak üzere yemin ederek bunun yollarını aramaya başladılar. Bu arada hastalığı sebebiyle Bedir'e katılamayan ve yerine As bin Hişam'ı gönderen Ebu Leheb'in Bedir yenilgisi haberini aldıktan sonra daha da fenalaşarak öldüğü haberi geldi. Hazreti Peygamber bu arada Bedir gazvesine hazırlandığı günlerde kızamık hastalığına yakalanmış olan kızı Rukiye'nin vefatıyla sarsıldı. Rukiye Osman bin Affan'la evliydi ve henüz 22 yaşındaydı. Cenazesini Ümmü Eymen yıkadı, namazını eşi kıldırdı. Medine'ye Bedir zaferinin müjdesi geldiğinde Rukiye defnedilmekteydi. Bu sebeple Hazreti Peygamber onun cenazesinde bulunamadı. Hazreti Peygamber derin hüznüne rağmen bir peygamber olarak yeni dininin gerekliliklerini Müslümanlara duyurmaya ve örnek uygulamaları sergilemeye devam etmek zorundaydı. Bu doğrultuda Ramazan bayramından bir iki gün önce fıtır sadakası ile ilgili hükümleri bir hutbesinde Müslümanlara açıkladı. Şevval ayının girmesiyle birlikte bayram namazını kıldırdı ve böylece ilk Ramazan bayramı kutlanmaya başlandı. Hazreti Peygamber'in yönlendirmesiyle Müslümanlar en güzel elbiselerini giyerek birbirlerini ziyaret edip tebrikleştiler. Mızrak kalkan oyunu, ok atma, at ve deve yarışları, zilli bir def olan bendir eşliğinde içkisiz ve rakkasesiz kadın erkek ayrı şekilde eğlenceler tertip ettiler. Müslümanlara özgü bayram sevinci ve kutlamaları

önemseyen Hazreti Peygamber, böylece hayatın bir gerçekliği olan eğlenceye ilişkinde İslami ölçüler ortaya koymuş oldu. Hazreti Peygamber bu arada eşi Sevde'nin yaşının ilerlemesi ve rahatsızlıkları nedeniyle ev ortamındaki ihtiyaç ve hizmetleriyle ilgili olarak zorluk yaşamaktaydı. En yakın arkadaşı Ebu Bekir'in güvenlik ve akrabalık amaçlı önerisini de dikkate alarak onun kızı Ayşe ile evlendi. İlk Müslüman ana babadan doğan Ayşe, yaş olarak Hazreti Peygamber'den hayli küçüktü ancak bu durum o zaman Arap toplumunda yadırganan bir şey değildi. Yahudi Kaynuka oğulları kabilesinin Medineliler antlaşmasını bozmaları ve Medine'den kovulmaları. Şevval 2, Nisan 624. Hazreti Peygamber başlıca dış tehdit olan Kureyş müşriklerini Bedir zaferiyle bir süreliğine etkisiz hale getirmiş, Medine'de Müslümanlar lehine normal bir gündelik hayat ortamı sağlamışken, Yahudilerin taşkınlıklarıyla karşılaştı. Oysa başlangıçta Hazreti Peygamber'in Medine'de Yahudilere karşı takındığı tavır bazı olumlu sonuçlar vermiş, Beni Kaynuka'ya mensup alim şahsiyetlerden Abdullah bin Selam, ailesiyle birlikte Müslüman olmuştu. Ancak Yahudiler genel olarak yakın zamanda gelecek peygambere tabi olacaklarını ve düşmanlarına üstünlük sağlayacaklarını söyleyerek Evs ve Hazreç mensuplarını tehdit ettikleri halde, bekledikleri peygamber Yahudilerden gelmediği için Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın elçisi olduğunu benimsemediler. Ayrıca Müslümanları dinlerinden döndürmek için çeşitli faaliyetlere girişiyor, zaman zaman Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Muhammed'le alay ediyorlardı. Evs ve Hazreç kabileleri arasındaki eski düşmanlıkları hatırlatarak fitne uyandırmaya çalışıyor ve münafıklara cesaret veriyorlardı. Bedir Savaşı'nın sonucunu da kabullenmeyen ve Müslümanların başarılarıyla kendi otoritelerinin sarsılacağını düşünen bir grup Yahudi, bu zaferden sonra kıskançlıklarını artırdılar. Müslümanların galip gelmesini Kureyş'in savaş tekniğini bilmeyişine bağladılar. Bu gerginlik devam ederken, Medine'deki Yahudi kabileleri içerisinde cesaret ve savaşçılığıyla meşhur olan Kaynuka oğulları Yahudilerinin çarşısında yaşanan bir olay, bardağı taşıran son damla oldu. Alışveriş için Beni Kaynuka çarşısına giden Ensar'dan bir Müslüman kadın, uğradığı kuyumcu dükkanında orada bulunan Yahudilerin tacizine maruz kaldı. Kadının etrafından yardım istemesi üzerine Müslümanlardan biri yardıma koştu. Bu kişi sinirlerine hakim olamayarak Beni Kaynukalı Yahudi kuyumcuyu öldürdü. Kendisi de orada bulunan Yahudiler tarafından öldürüldü. Daha önce yapılmış olan antlaşmanın artık bir öneminin kalmadığını ve bozulduğunu gösteren bu olay, Hazreti Peygamber'e ve Müslümanlara çok ağır geldi. Hazreti Peygamber, Yahudi kabileler içerisinde ahdini bozan ilk kabile olan Beni Kaynuka'nın her an bir ihanet içerisinde bulunabileceğinden endişe etmeye başladı. Bunun üzerine, onun herhangi bir topluluğun antlaşmaya hıyanet edeceğinden korkması halinde, aynı şekilde karşılık vererek antlaşmayı bozabileceğini belirten bir vahiy geldi. Eğer bir topluluğun antlaşmayı bozacağından endişe edersen, antlaşmayı derhal sona erdirdiğini onlara açıkça bildir. Allah ahdini bozanları asla sevmez. Enfal Suresi 58. Ayet. Hazreti Peygamber Şevval ayının ortasından itibaren kendi yerine Ebu Lübabe bin Abdülmünzir el-Ensari'yi Medine'de vekil bırakarak Beni Kaynuka'nın bulunduğu mahalleyi kuşattı. Bu Yahudi kabilesinin hem okul hem de mahkeme salonu olarak kullandıkları Beytül Midras'ın önünde onları son kez İslam'a davet etti. Fakat Kaynuka oğulları kendilerinin Hazreti Muhammed tarafından daha önce bu konuda ikaz edildiklerini belirterek davete olumsuz cevap verdiler. Onların Medine'nin özelliklerinden olan iki kaleleri Ütum vardı. Bu kalelere çekildiler. Müslümanlar Kaynuka oğullarını 15 gün süreyle kuşattılar. 700 kadar savaşçıya sahip olan Kaynuka Yahudileri korkuya kapıldılar. Kalelerinden çıkarak öldürülmedikleri takdirde bütün mallarını ve yurtlarını bırakarak Medine'yi terk etmeye razı oldular. Bu 700 kişilik güce sahip olan müttefiki kaybetmek istemeyen Hazreç kabilesinin reisi Abdullah bin Übey, Hazreti Peygamber'den ısrarla bağışlanmaları ve yerlerinde bırakılmaları için çaba sarf ettiyse de bunu başaramadı.
vatandaşlık antlaşmasını bozan ilk grup olan Kaynuka oğullarına Medine'den ayrılmaları için 3 gün süre tanıyan Hazreti Peygamber, onların mallarını teslim almak için Muhammed bin Mesleme'yi, Medine'den uzaklaşıncaya kadar kontrol edip düzen sağlamakla da Ubade bin Samit'i görevlendirdi. Bu arada Beni Kaynuka'nın isteği üzerine alacaklarını tahsil etmelerine müsaade edildi. Hazreti Peygamber, Beni Kaynuka'ya her zaman için çeşitli işlerini görmek amacıyla Medine'ye gelip 3 gün kalabileceklerini de belirtti. Beni Kaynuka Yahudileri arkalarında çok sayıda silah, silah yapımında ve kuyumculukta kullanılan malzeme bırakarak Ubade bin Samit'in gözetiminde Medine'den ayrıldılar. Hazreti Peygamber, Beni Kaynuka'dan ele geçirilen ganimetlerden 1/5'ini aldıktan sonra, kalan 1/4'lük kısmını Müslümanlar arasında paylaştırdı. Böylece ganimetlerin taksimiyle ilgili olarak Bedir Savaşı'ndan sonra vahyedilen Enfal Suresi 41. ayetin gereğini ilk defa bu vesileyle uyguladı. Şunu iyi bilin ki ganimet olarak aldığınız her şeyin 1/5'i Allah'a ve elçiye, dolayısıyla yakınlara, yetimlere, muhtaçlara ve yolda kalmışlara aittir. Eğer siz Allah'a ve hakkın batıldan ayrıldığı o gün, yani iki ordunun karşı karşıya geldiği gün, kulumuza indirdiklerimize inanıyorsanız, bu paylaşıma uyarsınız. Zira Allah her şeyi yapmaya kadirdir.''

0: Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o önünde uzanmış uyuyor olduğu halde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını kılardı. Sıra vitir namazına gelince Hazreti Ayşe'yi uyandırır, o da vitir namazını kılardı. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o, "Ya Resulallah, hangi gecenin Kadir gecesi olduğunu bilirsem o gece ne diyeyim?" diye sormuş. O da şöyle buyurmuştur: "Allahümme inneke afüvvün tuhibbül affe ve fa'fu anni." Allah'ım,

Şüphesiz sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni de affet diye dua et. Havle binti Hakim'in radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse bir yerde konaklar ve Euzu bi kelimatillahi tammeti min şerri ma halaka, yaratılmışların şerrinden Allah'ın kusursuz sözleriyle Allah'a sığınırım derse, konakladığı yerden ayrılıncaya kadar hiçbir şey ona zarar vermez. Ebu Said ve Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennete girdikleri zaman onlara bir münadi şöyle seslenir. Artık burada ebediyen yaşayacak ve hiç ölmeyeceksiniz. Daima sağlıklı kalacak ve asla hasta olmayacaksınız. Ebediyen genç kalacak, hiç yaşlanmayacaksınız. Sonsuz nimetler içinde yaşayacak, asla sıkıntı çekmeyeceksiniz. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gerçek Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların güvende olduğu kimsedir. Esas muhacir, hicret eden ise Allah'ın yasakladığı şeyleri terk edendir.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz. Ona yalan söylemez. Onu zor durumda yüzüstü bırakmaz.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Huylar Allah'ın elindedir. O onlardan güzel olan huyları dilediği kullarına bağışlamıştır. En Üstün Elçi. Peygamber Efendimizin süt annesi Halime'nin kabilesi olan Sa'd bin Bekir kabilesi, Resulullah'a Dımam bin Salebe başkanlığında bir heyet göndermişti. Medine'ye gelen Dımam, devesini Mescid-i Nebevi'nin önüne çökertip bağladı ve ağır adımlarla mescide girdi. Orada toplanmış olan ashab,

Ashab-ı kirama Muhammed hanginizdir diye sordu. Müslümanlar peygamberimizi işaret ettiler. Dımam ona doğru yaklaştı ve sana bazı şeyler soracağım. Ancak sorularım pek ağırdır. Gönlün benden incinmesin dedi. Peygamberimiz aklına geleni sor diye cevap verdi. Ashab-ı kiram çöl halkından bazı kimselerin gelip Hazreti Peygamber'e soru sormalarını severlerdi. Çünkü alacakları cevaplar onların daha çok şeyi öğrenmelerine vesile oluyordu. Dımam peygamberimize senin elçin bize gelerek yeri ve göğü Allah'ın yarattığını, o Allah'ın seni peygamber olarak gönderdiğini, gündüz ve gece olmak üzere bize günde 5 vakit namazın farz kılındığını söyledi. Ayrıca mallarımızdan zekat vermemizin, senede 1 ay Ramazan orucu tutmamızın da farz kılındığını ve gücü yeten için Beytullah'ı ziyaret etmek gerektiğini söylemiş olduğunu iddia etti. Allah aşkına söyle, bütün bunlar doğru mudur? Diye sordu. Hazreti Peygamber, evet doğrudur diye cevap verdi. Dımam, ben Allah tarafından getirdiklerinin tamamına iman ettim ve bunların hepsini eksiksiz yapacağım. Ben Sa'd bin Bekir kabilesinden Dımam bin Salebe'yim. Kabilemi temsilen gönderilmiş bulunuyorum. Dönüşte onlara burada duyduklarımı anlatacağım diyerek memleketine hareket etti. Hazreti Peygamber onun arkasından bakarak bu adam eğer sözünde durursa kurtuluşa erdi dedi. Oldukça kalabalık bir topluluğun huzurunda cereyan eden bu karşılıklı konuşma ashabın üzerinde silinmez izler bırakmıştı. Nitekim Hazreti Ömer Dımam bin Salebe'den daha veciz soru soran bir kimse görmediğini, İbni Abbas da Hazreti Peygamber'e gelen elçiler içerisinde Dımam'dan daha üstün birisinin bulunmadığını söylemiştir. Dımam bin Salebe kendisini heyecanla karşılayan kabilesinin yanına dönünce tapmakta oldukları putları kötüleyerek söze başlamış ve Resulullah'la olan görüşmelerini bütün ayrıntılarıyla anlatmıştır. Bunun üzerine kısa bir tereddütten sonra kabile halkının tamamı o gün Müslüman olmuştur. Ashab-ı kiramın da ifade ettiği üzere Dımam bin Salebe kavmi için elçilik vazifesini en iyi şekilde yapmıştı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: ailesi ve idaresi altında bulunanların hak ve hukukunda adaletle davrananlar Allah katında nurdan koltuklara otururlar. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Biliyor musunuz müflis kimdir?" dedi. "Bizce müflis parası ve malı olmayan kimsedir." dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Benim ümmetimin müflisi şu kimsedir. Kıyamet gününde namaz, oruç ve zekatla gelir. Fakat şuna sövmüş, buna iftira etmiş, şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş ve şunu dövmüştür. Bundan dolayı onun iyiliklerinden hak sahiplerinin her birine verilir. Üzerinde olan haklar ödenmeden iyilikleri tükenirse, hak sahiplerinin günahları o kimseye yüklenir. Sonra da o kimse cehenneme atılır."

Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Din kolaydır. İbadet ve taatte kendisini zorlayan kimse dine yenik düşer. Şu halde aşırıya kaçmayın. Orta yolu tutun ve salih amellerden alacağınız mükafattan ötürü sevinin. İbadet için sabah, akşam ve gecenin serin vaktinden istifade edin.

Ka'b bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir koyun sürüsüne salıverilen iki aç kurdun verdiği zarar, servet ve mevki düşkünü bir adamın inancına verdiği zarardan daha büyük değildir.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız zaman birbirinize olan sevginizi artıracak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
3: Kıymetli dinleyenler, Şemail-i Şerif'in bu bölümünde Peygamber Efendimiz'in kılıçlarından ve diğer savaş malzemelerinden bahsedeceğiz. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın hayatı barış, merhamet ve ahlak ekseninde şekillenmiş olmakla birlikte içinde yaşadığı şartlar gereği savunma ve güvenlik konularında da tedbirli olmayı esas almıştır. Onun kullandığı silahlar ve harp malzemeleri bir saldırı ruhunun değil sorumluluk, ölçü ve adalet anlayışının yansımalarıdır. Kaynaklarda bildirildiğine göre Peygamber Efendimizin birden fazla kılıcı, zırhı, miğferi, kalkanı, mızrağı, oku ve yayı bulunmaktaydı. Ancak bu eşyaların hiçbiri gösteriş amacıyla taşınmamış, yalnızca ihtiyaç halinde meşru çerçevede kullanılmıştır. Kaynaklar Efendimizin 9 adet kılıcının bulunduğunu haber vermektedir. Bu kılıçlardan bazıları ganimet olarak, bazıları ise hediye yoluyla ya da satın alınarak edinilmiştir. Hazreti Peygamber diğer eşyalarına olduğu gibi kılıçlarına da isim vermiştir. Kılıçların isimlendirilmesi o dönemin Arap kültüründe yaygın bir gelenektir ve çoğu zaman kılıcın şekline, keskinliğine veya kullanım özelliğine işaret eder. Bu kılıçların en meşhuru Zülfikar'dır. Çift ağızlı yapısıyla bilinen bu kılıç, daha sonra Hazreti Ali'ye intikal etmiş ve İslam tarihinde sembolik bir yer edinmiştir. Peygamber Efendimizin kılıçlarında süs, ihtişam ya da aşırı bezeme yoktur. Kabzaları sade, kınları işlevseldir. Bu sadelik onun hayatının her alanında benimsediği ölçülü yaşam tarzının silahlara da yansıdığını göstermektedir. Efendimizin kullandığı zırhlara gelince, bu zırhlar demir halkalardan oluşan, vücudu darbelerden korumaya yönelik savunma araçlarıdır. Uhud Savaşı'nda Peygamber Efendimizin iki kat zırh giydiği rivayet edilmektedir. Bu durum onun tevekkülü, tedbiri elden bırakmak şeklinde anlamadığını, aksine her türlü önlemi aldıktan sonra Allah'a dayanmayı esas aldığını göstermektedir. Peygamber Efendimizin miğferleri de bulunmaktadır.

0: Bunlardan en bilineni Mugafer adıyla anılan miğferdir. Bu miğfer, başı koruyan metal halkalardan oluşmakta ve savaş esnasında güvenliği sağlamaktadır. Bu da fetih gibi büyük bir olayda dahi tedbirin elden bırakılmadığını ortaya koymaktadır. Efendimizin kullandığı kalkansa genellikle deriden yapılmış yuvarlak biçimli bir savunma aracıdır. Kalkan, saldırmak için değil darbelere karşı korunmak amacıyla elde tutulmuştur. Yine bu tercih onun savunma merkezli yaklaşımının bir başka göstergesidir. Bunun yanı sıra Peygamber Efendimizin mızrağı, harbesi, oku ve yayı da bulunmaktaydı. Mızrağının adı anaze olarak bilinmektedir. Bu mızrak zaman zaman sütre olarak da kullanılmış, namaz kılarken önüne dikilmiştir. Bu ayrıntı harp aletlerinin bile ibadet hayatıyla ölçülü bir ilişki içinde olduğunu göstermektedir. Peygamber Efendimiz ve ashabının Uhud Savaşı'na kadar atları olmamıştı. İlk defa Peygamber Efendimiz Uhud Muharebesi'nde kendi parasıyla satın aldığı Segb isimli ata binmiştir. Sonraları Efendimiz hediye yoluyla birkaç ata ve binek hayvanına sahip olmuştur. Mısır mukavkısının hediye ettiği Düldül adı verilen beyaz katır darb-ı mesellere konu olmuş, namı günümüze kadar ulaşmıştır. Peygamber Efendimizin harp malzemelerine bakıldığında açıkça görülür ki bu eşyalar birer savaş aracı olmaktan çok sorumluluk bilinciyle taşınan emanetlerdir. Onun elinde kılıç öfkenin değil adaletin, zırh korkunun değil tedbirin sembolüdür. O savaş meydanlarında dahi ahlakı elden bırakmamış, sivillere zarar verilmemesini, esirlere iyi davranılmasını ve ölçünün korunmasını emretmiştir. Bu yönüyle Efendimizin silahları onun yüksek ahlakının sessiz tanıklarıdır. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Peygamber Efendimiz gücü kutsamamış, gücü emanet olarak görmüştür. Onun silahları adaleti ayakta tutmak için elde tutulmuş, merhametle sınırlandırılmıştır. Bu anlayış bugün dahi insanlığa yol gösteren evrensel bir duruş olarak karşımızda durmaktadır. Efendimizin mübarek şemailinden bahsettiğimiz bir programın daha sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe'nin odasındaydı. Diğer eşi Safiye hizmetçisini göndererek pişirdiği yemekten kendisine ikramda bulunmak istemişti. Safiye kadar güzel yemek yapanı görmedim diyen Ayşe bu ikramdan hiç de memnun olmamıştı. Kendine hakim olamadı, Hazreti Safiye'nin bu davranışını kıskanarak hizmetçinin eline vurdu. Tabak düşüp kırıldı, yemek odaya saçıldı. Hazreti Peygamber her zamanki anlayışlı ve sabırlı tavrıyla yerinden kalktı, bir yandan yerdeki parçaları toplarken diğer yandan da etrafa saçılan yemeği kabın içine koymaya başladı. O esnada yanındakilere dönerek "Anneniz kıskandı," dedi. Kırılan tabağın yerine yenisini vermek üzere hizmetçiyi bir süre bekletti. Bu durumu pişmanlıkla seyreden Ayşe, Resulullah'a bu yaptığının kefaretini sordu. O da, "Kırılan kap gibi bir kap, dökülen yemek gibi bir yemek," buyurdu. Biraz sonra getirilen sağlam tabağı, yemeği gönderen hanımına götürmesi için hizmetçiye verirken, kırık olanı da Hazreti Ayşe'nin odasında bıraktı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman.
2: İnne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kana yekrehu tiyara ve yubghiduha.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uğursuzluk düşüncesini çirkin görür ve asla uygun bulmazdı. Tarihin her döneminde olduğu gibi maalesef günümüzde de hayvan, eşya, yıldız, aylar, günler ve benzeri şeylere uğur veya uğursuzluk yüklenmiştir. Bazen horozun ötüşü, köpeğin havlaması, baykuşun bir kabrin veya evin başında ötmesi, bazen de sol elin avuç içinin kaşınması, sol gözün seyirmesi gibi olaylar uğursuzluk olarak görülmüştür. Yine günümüzde 13 sayısına uğursuzluk atfedilmektedir. Bazı insanlar da kendilerince bazı günleri, ayları ve yılları uğursuz kabul etmişler, merdiven altından geçmeyi, gece aynaya bakmayı ve para saymayı, siyah bir kedi görmeyi, iki bayram arasında evlenmeyi uğursuzluğa yormuşlardır. Peygamber Efendimizin gönderildiği yıllarda cahiliye adetleri üzerinde yaşayanlar, kadınları ve atları dahi uğursuz görecek kadar ileri gitmiş ve asla kabul edilmeyecek bir anlayışın içinde olmuşlardır. Peygamber Efendimiz şöyle buyurur: "Baykuşun ötmesinde uğursuzluk yoktur. Safer ayında uğursuzluk yoktur. Gul, yani hayalet, hortlak diye bir şey yoktur. Yüce dinimiz İslam, hiçbir şeyin özünde uğursuzluğun bulunmadığını söyler." Peygamber Efendimiz, "İslam'da uğursuzluk yoktur." diye buyurur. Hangi gerekçeyle olursa olsun, eşyaları, günleri, davranışları ve benzeri şeyleri uğursuz görmek, kişiyi korkuya sevk eder. Bu korku derinleştikçe kişi hayattan soğumaya başlar ve gitgide hayat kalitesi düşer. Unutmayalım ki uğursuzluk düşüncesi büyük felaketlere sebebiyet verebilir. Nitekim cahiliye döneminde kız çocuklarını uğursuz görenler, onları toprağa diri diri gömmekten çekinmemişlerdir. Sevgili Peygamberimizin oğlu İbrahim'in küçük yaşta Hakk'ın rahmetine kavuştuğu gün güneş tutulması gerçekleşir. Bunun üzerine bazı kimseler güneş tutulmasını Peygamberimizin oğlunun vefat etmesine bağlar. Bu sözleri işiten Allah Resulü ashabına bu yanlış düşünceyi ortadan kaldıracak şu nasihati verir: "Güneş ve ay hiç kimsenin ölümünden ya da hayatından dolayı tutulmazlar. Lakin onlar Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Siz onların tutulduklarını gördüğünüz zaman hemen namaz kılın. Rabbimiz kainatın yegane yaratıcısıdır. Mutlak hakimidir. Bu anlayışla bağdaşmayan her söz ve davranış batıldır. Yani temelsiz ve çürüktür. Dolayısıyla mümin bütün batıl inançlardan uzak durmalıdır. Kelime-i şehadetle ifade edilen tevhid anlayışına ters olan her türlü yanlışı hayatından uzak tutmalıdır."

Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her Ramazan 10 gün itikaf ederdi. Vefat ettiği sene ise 20 gün itikaf etti. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalplerimizi sana itaate yönelt. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sıddık, Allah ve Resulünü tasdik eden birine lanetçi olmak yakışmaz. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kardeşinin şeref ve onurunu savunan kimseyi Allah kıyamet günü cehennemden uzaklaştırır. Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Şeytan Arap Yarımadası'nda namaz kılanların kendisine putlara tapacaklarına dair ümidini yitirdi. Fakat onların aralarına düşmanlık, bozgunculuk düşürme ümidi hala vardır.

0: bir adam yanındaki çocukla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Adam çocuğu bağrına basıyordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona karşı merhametlisin değil mi diye sorunca adam evet dedi. Bunun üzerine o sallallahu aleyhi ve sellem Allah ona karşı senden çok daha merhametlidir. O merhametlilerin en merhametlisidir buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

dolaşan ben olsaydım Savi'nin damarında. Tablosunu yapardım yıkılan her kulenin. Ebedi aşka giden esrarlı yollarında. Senden bir kıvılcımın, Süreyya bir şulenin. Tarasaydım Bengisu fışkıran kâkülünü. 10 asırlık ocağın savururdum külünü. Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım. Fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak. Uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Uhud Savaşı'nın yaşandığı gün bir adam, "Allah uğrunda savaşıp öldürülürsem benim yerim neresidir?" diye Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de "Cennettir" dedi. Adam elindeki hurmaları hemen yere attı, sonra savaştı ve şehit düştü.

Müstevrit bin Şeddat radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ahiretin yanında dünyanın değeri, ancak sizden birinin parmağını denize daldırmasına benzer. Parmağıyla denizden alabildiği suya bir baksın.

şunlarsa bana verilen hediyelerdir diyor. Eğer doğru söylüyorsa, babasının veya annesinin evinde otursaydı da kendisine hediye gelseydi ya. Vallahi sizden biriniz haksız olarak bir şey alırsa, kıyamet gününde o şeyi yüklenerek Allah'ın huzuruna çıkar. Sizden birinin bağıran bir deve, böğren bir inek ya da meleğen bir koyun yüklenerek Allah'ın huzuruna çıktığını görmeyeyim dedi. Sonra ellerini koltuk atları görülünceye kadar kaldırıp 3 kere Allah'ım tebliğ ettim mi buyurdu.

0: Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Kadın eğe kemiği gibi kırılgan yaratılmıştır. Eğe kemiğinin en eğri tarafı üst kısmıdır. Onu düzeltmek istersen kırarsın. Buna kalkışmazsan o halinde devam eder. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum." İbn-i Mesud'dan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Size cehennem ateşine kimin haram olduğunu veya kime cehennem ateşinin haram olduğunu söyleyeyim mi? Cana yakın, geçimli, yumuşak huylu, insanlara kolaylık gösteren herkese."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
2: Değerli dinleyicilerimiz, İslam tarihinden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Değerli dostlar, bundan önceki iki programımızda Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa'yı anlatmaya gayret etmiştik sizlere. Bugünkü programımızda ise Mescid-i Nebi'yi anlatmak istiyoruz dilimizin döndüğünce. Daha önce de arz ettiğimiz gibi Peygamber Efendimiz Buhari, Müslim, Ebu Davud ve Nesai adlı 4 sahih hadis kitabında geçen bir hadis-i şeriflerinde fazileti bildirilen 3 mescitten biridir Mescid-i Nebi. Mescid-i Nebi, İslam tarih ve medeniyetinin odak noktası ve alemlere rahmet olarak gönderilmiş örnek kul, son peygamber Hazreti Muhammed Efendimizin sayısız hatıralarını saklayan, içinde Hazreti Peygamber'in kabrinin bulunduğu bir mabettir. Son tevhid dini İslam'ın ilk mescididir ve İslam medeniyetinin ilk müessesesidir. İslam tarihinde bir dönüm noktası olan Resul-i Ekrem'in Mekke'den Medine'ye hicretinden sonra gerçekleştirilen ilk faaliyetlerden biri Mescid-i Nebi'nin inşasıdır. Bizzat Hazreti Peygamber tarafından yaptırılan iki mescitten biridir Mescid-i Nebi. Diğeri de bilindiği üzere hicret yolu üzerinde inşa edilen Kuba Mescididir. Mescid-i Nebevi, Peygamber Efendimizin Medine'deki bütün faaliyetlerinin merkezinde yer almış ve fonksiyonları bakımından sonraki dönemde kurulan camilere de örnek teşkil etmiştir. Peygamber Efendimiz hicret sırasında cuma günü Medine'ye girdiğinde kendisini davet edenleri kırmamak için devesi kasvanın salı verilmesini ve onun çöktüğü yere en yakın evde konaklayacağını söyledi. Hazreti Peygamber'in bu sırada Hazreti Nuh'a öğretilen "Rabbim beni mübarek

mübarek bir menzile kondur. Şüphesiz konaklatanların en hayırlısı sensin mealindeki Mü'minin suresi 29. ayetini tekrarladığı rivayet edilir. Hazreti Peygamber'in devesi Kasva'nın Malik bin Neccar oğullarının evlerinin önünde hurma kurutulan bir düzlükte çökmesi üzerine Hazreti Peygamber buraya en yakın evin sahibi Ebu Eyyub el-Ensari'ye misafir oldu. Peygamber Efendimiz Sel ve Süheyl adlarında iki yetim çocuğa ait olan bu arsayı sahiplerinin arsayı mescit için bağışlamak istemiş olmalarına rağmen sahiplerinden ücreti karşılığında satın almış, zemin düzenlemesi yapıldıktan sonra temeline ilk taşı koymuştur. Mescidin inşası Allah Resulü'nün güzel sözleri ve şiirlerle teşvik edilen ensar ve muhacirlerin kaynaşması için iyi bir fırsat olmuştu. Kıblesi bizzat Hazreti Peygamber tarafından Kudüs'e yönelik olarak yapılan mescidin üç kapısı bulunuyordu. Ayrıca mescidin doğu duvarının güney kısmına bir kapısı mescide açılan Hazreti Peygamber'in evi de mescide bitişik olarak buraya inşa edilmişti. Kıble hicretten 17 ay sonra Kudüs'ten Mekke'deki Kabe'ye çevrilince güneyde bulunan yeni kıble tarafına gelen kapı kapatılarak kuzey duvarında yeni bir kapı açılmıştı. Değerli dinleyicilerimiz, basit ve sade ancak son derece fonksiyonel olan Mescid-i Nebevi, Müslümanların sayısının artmasıyla ihtiyaca cevap veremeyince 628 yılında Hayber dönüşü yeni ilavelerle genişletildi. Başlangıçta üstü örtülmeyen Mescid-i Nebevi'nin kıble tarafında Hazreti Peygamber'in namaz kıldırdığı yere yağmur ve güneşten korunmak için hurma kütüğünden 6 direk üzerinde bir sundurma yapıldı. Kıble Kabe'ye çevrilince bu sundurma kısmen korunarak Suffe ehlinin barındığı bir yer oldu. Mescid-i Nebevi, Hazreti Ebubekir döneminde herhangi bir değişikliğe uğramadı. Ancak Medine'nin nüfusunun giderek artması mescidin genişletilmesi ihtiyacını doğurdu. Hazreti Ömer 638 yılında çevredeki bazı evleri mescide dahil etmek için istimlak etti. Kuzey duvarı biraz geriye çekildi ve ön duvar mevcut sütunların aralığı kadar ileri alınarak yanlara üçer, batı tarafında ön duvara dik ikişer sütun ilave edildi. Mescid-i Nebevi, Hazreti Osman döneminde de genişletilerek yeniden inşa edildi. Bu tarihten Emevi halifesi Velid bin Abdülmelik zamanına kadar herhangi bir değişikliğe uğramadı. 706 yılında gerçekleştirilen genişletmede mescide minare ve mihrap eklendi. Abbasi halifelerinden Mehdi Billah 777 yılında Medine'ye geldiğinde Mescid-i Nebevi'nin yetersiz kaldığını görüp genişletmeye karar verdi ve 5 yıl süren çalışmalar yaptı. 782 yılında tamamlanan bu çalışmalar sonunda mescitteki sütun sayısı 290'a ulaşmıştı. Harun-ür Reşid, Me'mun, Mütevekkil Alellah, Mutazıd Billah dönemlerinde de Mescid-i Nebevi'nin bazı bölümlerinde onarım ve değişiklikler yapıldı. Memlük Sultanı Kalamun devrinde Hazreti Peygamber'in kabri üzerine ilk defa ahşap bir kubbe inşa edildi. Hicaz'a hakim olduktan sonra Hadimül Harameyn unvanını kullanmaya başlayan Osmanlı padişahları Medine'ye özel bir önem vererek şehrin ve Mescid-i Nebevi'nin imarı için çeşitli faaliyetlerde bulundular. Medine Osmanlı hakimiyetine girdikten sonra Mescid-i Nebevi'de ilk imar faaliyeti Kanuni Sultan Süleyman döneminde gerçekleştirildi. İstanbul'dan gönderilen mühendis ve ustalar Hücre-i Saadet'in batı duvarı başta olmak üzere Mescid-i Nebevi'de bazı onarım ve yenileme çalışmaları yaptılar. Harameyn işlerine büyük önem veren 2. Mahmud devrinde tamamlanan faaliyetlerle Hücre-i Saadet'in üzerine yaptırılan Kubbetül Hücre veya Kubbetün Nur diye anılan kubbenin yerine taştan yeni bir kubbe yapıldı. Üstü de kurşunla kaplanarak yeşile boyandı.
günümüze kadar gelen ve Mescid-i Nebevi'nin simgesi olan bu kubbe renginden dolayı Kubbetül Hadra adıyla anılan bu kubbe 1837'de 2. Mahmud zamanında yapılmıştır. Osmanlılar döneminde Mescid-i Nebevi'de en büyük imar faaliyeti Sultan Abdülmecid zamanında gerçekleştirildi. Abdülmecid 1849 sonlarında mescidi yeniden inşa etmeye karar vererek 11 yıl süren çalışmalar yapıldı. Suudiler döneminde 1949'da başlayıp 1955'te tamamlanan ilk genişletme sırasında Mescid-i Nebevi 16.326 metrekarelik alana ulaştı. 22 Ekim 1955'te bazı İslam devlet başkanlarının da katıldığı açılış töreni yapıldı. Bina planlanırken Abdülmecid devrinde gerçekleştirilen imarla uyumlu olmasına dikkat edildi ve daha önceki planlamalardan kaynaklanan zaviye bozukluğu giderilerek çift avlulu bir bölüm inşa edildi. Ayrıca bir iç avlu oluşturuldu. Mescid-i Nebevi'nin tarihinde en büyük genişletme ve imar faaliyeti 1984-1994 yılları arasında gerçekleştirildi. Mevcut yapıyı doğu, batı ve kuzeyden kuşatan 82 bin metrekarelik ilaveyle mescidin alanı 98.326 metrekareye ulaştı. Mescidin damında namaz kılınabilecek 67 bin metrekarelik kısımla birlikte toplam alan 165.326 metrekare oldu. Mescidi kuşatan mermerle döşeli avlu 235.000 metrekare olup bununla birlikte Mescid-i Nebevi aynı anda 650.000 kişinin ibadet edebileceği 400.000 metrekarelik bir alana ulaştı. Minarelerin sayısı 10'a çıkarıldı ve mescidin bodrum kısmı garaj olarak tasarlandı. Yeni genişletmede 27'si sabit raylar üzerinde hareket edip hava şartlarına göre açılıp kapanabilen kubbeli çatılar planlandı ve yerden yükseklikleri yaklaşık 17 metre, yarı çapları 7,5 metre olan kubbeler yapıldı. Değerli dinleyicilerimiz, Mescid-i Nebevi ile ilgili bütün onarım faaliyetlerinde Hücre-i Saadet'e öncelik verilmiş, burası Hazreti Peygamber'in minberinin bulunduğu yerle bütünleşerek mescidin en önemli bölümü haline gelmiştir. Resul-i Ekrem'in Mescid-i Nebevi'de cemaate hitap ederken dayanması için hurma ağacından bir kütük konulmuş, cemaatin Hazreti Peygamber'in yüzünü görememesi ve sesini işitememesi üzerine 628 yılında ılgın ağacından 50 santimetre eninde 1.25 metre uzunlukta, 1 metre yükseklikte arkasında 3 sütunu bulunan 3 basamaklı ilk minber yapılmıştı. İlk halifeler Resul-i Ekrem'e saygılarından dolayı 3. basamağı kullanmamışlardı ve bu basamak bir tahta parçasıyla kapatılmıştı. Hazreti Osman zamanında Resul-i Ekrem'in minberinin üzerine bir kubbe yapılarak kumaşla örtülmüş ve basamakları abanoz ağacıyla kaplanmıştır. Muaviye bin Ebu Süfyan devrinde minbere 6 basamak daha ilave edilmiştir. Mescid-i Nebevi ilk zamanlarda hurma dalları yakılarak aydınlatılıyordu. Ashab'dan Temim Eddari, Suriye'den Medine'ye gelirken beraberinde kandil ve yağını getirmiş, mescid bununla aydınlatılmaya başlanmıştır. Temim, Hazreti Peygamber'in takdir ve dualarına nail olmuştu. Hazreti Ömer zamanında Mescid-i Nebevi'ye büyük kandiller asılmış ve buhurdanlıklar konulmuştur. Daha sonra kandil, fener, mum ve meşale gibi aydınlatma araçları kullanılmış, bunlar için özel tahsisat ayrılmıştır. Osmanlı döneminde kullanılamaz hale gelen altın ve gümüş buhurdanlık ve kandillerin yerine yenileri konulmuş, Mescid-i Nebevi'de ilk defa 1908 yılında elektrik kullanılmıştır. Osmanlılar zamanında Mescid-i Nebevi'nin tefrişine ayrı bir önem verilmiş, başlangıçta yaygın olan Hint seccadelerine Uşak, Gördes, Hereke gibi Anadolu'da dokunanları ilave edilmiştir. Abdülmecid'in imarından sonra başlayan seccade gönderme işi 1901'de İstanbul'da dokunan 27 parçayla tamamlanmış
Osmanlı seccadeleri Melik Abdülaziz döneminde Mescid-i Nebevi seccadeleri tek tipe dönüştürülünceye kadar

0: kelimeler kullanılmıştır. Değerli dinleyicilerimiz, vahyin en çok geldiği mekanlardan biri olan Mescid-i Nebevi, Hazreti Peygamber'in ibadet ve ziyaret maksadıyla yolculuk yapılmaya değer olduğunu belirttiği üç mescitten biridir. Hazreti Peygamber, Mescid-i Nebevi'de kılınan namazın Mescid-i Haram hariç diğer yerlerde kılınan namazlardan 1000 kat daha faziletli olduğunu haber vererek bu mescitte namaz kılmanın önemini belirtmiş, diğer bir hadisinde de eviyle minbere arasındaki Ravza-i Mutahhara'nın cennet bahçelerinden bir bahçe olduğunu haber vermiştir. Abdülmecid'in Mescid-i Nebi'de yaptırdığı imar esnasında bu sütunların üzerine Hazreti Peygamber'in mescitle ilgili hadisleri yazılıp bunların diğer sütunlardan farklı olduğu vurgulanmıştır. Rabbim cümlemize bu mescidi ve tabii burada yer alan Peygamber Efendimiz'in kabrini ziyaret etmeyi nasip eylesin. Rabbim bizleri bu dünyada Efendimiz'in sünnetinde, ahlakından, izinden, ahirette de şefaatinden mahrum etmesin. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, bu duamızla birlikte programımızın bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda sizlerle tekrar buluşmak istiyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Namaz esnasında tek parça elbiseyle namaz kılınıp kılınamayacağını soran sahabiye, Allah Resulü, "Her birinizin ikişer elbisesi var mı ki?" diyerek cevap vermişti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Abdullah bin Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem omzumdan tuttu ve şöyle buyurdu. Dünyada kimsesiz bir garip gibi yahut bir yolcu gibi ol.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin.

Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde, miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden, her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sol elinizle yemeyin. Çünkü şeytan sol eliyle yer. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın malını haksız yere almak için yalan yere yemin eden kimse Allah'ın huzuruna vardığında onun öfkesiyle karşılaşır buyurdu. Hadisi nakleden İbn Mesud diyor ki sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an-ı Kerim'den bu hadisi tasdik eden şu ayeti kerimeyi okudu. Allah Teala ile olan ahitlerine ve yeminlerine bedel az bir şey satın alanlar yok mu? İşte onların ahirette Allah'ın nimetlerinden nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz, onlara iltifat buyurmaz, onları günahtan temizlemez. Onlar için acıklı bir azap vardır. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde ilk sorgulanacak kişi şu şehittir. Huzura getirilir. Allah ona nimetlerini anar, o da o nimetleri hatırlar. Allah Teala bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da ya Rab şehit düşünceye kadar senin uğrunda savaştım deyince hayır. Yalan söylüyorsun. Sen sana cesur desinler diye savaştın. Nitekim bu da söylendi buyurur. Sonra verilen emir üzerine yüzü koyun sürüklene sürüklene cehenneme atılır. Sonra ilim öğrenip öğretmiş, Kur'an okumuş bir kimse getirilir. Allah ona da nimetlerini anar. O da o nimetleri hatırlar. Allah Teala bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da ya Rabbi ilim öğrendim ve öğrettim. Kur'an okudum cevabını verince Cenab-ı Hak hayır yalan söylüyorsun. Sen ilmi sana alim desinler diye öğrendin. Kur'an'ı da sana İyi okuyucu desinler diye okudun. Nitekim bu da söylendi buyrulur. Verilen emir üzerine o da yüzü koyun sürüklenerek ateşe atılır. Daha sonra Allah'ın kendisine her türlü maldan bolca verdiği bir kimse huzura getirilir. Allah ona da nimetlerini anar. O da o nimetleri hatırlar. Allah Teala bunlara karşılık ne yaptın der. Ya Rab, servetimi sırf senin uğrunda, senin istediğin yollarda harcadım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen bunları sana cömert desinler diye yaptın. Bu da söylendi buyurur. Sonra emrolunur ve o da sürüklenerek ateşe atılır. İbn-i Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir adam bir kadını öptü ve pişman olarak Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip durumu haber verdi. Derken Allah Teala gündüzün iki ucunda ve gecenin ilk saatlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir mealindeki ayet-i kerimeyi indirdi. Bunun üzerine adam, bu hüküm yalnız benim için mi geçerli diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetimin tamamı için geçerlidir cevabını verdi. Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah rızası için sınırda bir gün nöbet tutmak dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır. Cennette birinizin kamçısı kadar küçük bir yer dünya ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır. Allah Teala'nın yolunda cihad için kişinin sabah veya akşam yapacağı yürüyüş dünyadan ve üzerindekilerden daha hayırlıdır.''

0: Çölde yaşayan Araplardan bazıları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiler. Onun çocukları öpüp sevdiğini görünce, siz çocuklarınızı öpüyor musunuz dediler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet cevabını verince onlar, ama biz vallahi çocukları öpmeyiz dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah sizin kalbinizden merhameti söktüyse ben ne yapabilirim buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Hucibetin naru bil şehavat ve hucibetil cennetu bil makarih.
2: Cehennem nefsin arzu ettiği şeylerle, cennetse nefsin hoşlanmadığı şeylerle kuşatılmıştır. Cennetin ve cehennemin sahibi Allah'tır. Cenneti kazandıracak, cehennemden uzaklaştıracak söz ve davranışları kullarına o haber vermiştir. Rabbimiz bir ayette şöyle buyurur. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. Artık o isterse şükreden bir kul olur, isterse nankör. Evet, karar verme yeri dünyadır. Karar verecek olan da bizleriz. Bizden önce nice insanlar gelip geçti. Kimisi hak ve hakikat yolunda oldu, kimisi kendi eliyle kendi sonunu hazırladı. Şimdi sıra bizde. Rabbimizin yoluna girip şükreden bir kul olarak cennete mi gireceğiz, yoksa nankörlük edip cehennem ateşiyle karşı karşıya mı geleceğiz? Cehennem, Allah'a iman etmeyenleri, O'nun gönderdiği hidayet rehberi Kur'an-ı Kerim'i kabul etmeyenleri, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmayanları, İslam'ın getirdiği inanç esaslarına iman etmeyenleri beklemektedir. Cenab-ı Hakk'ın emrettiği ibadetleri yapmayanlar, tevbe edip günah yükünden kurtulmayanlar, cehennemle yüz yüze geleceklerdir. Dünya hayatında gösteriş yapanlar, kibirlenenler, riyakar ve isyankarlar, Allah'a inanmadıkları halde inanmış gözüken iki yüzlüler, yalancılar, iftiracılar, iftira atanlar, bozguncu oldukları halde ıslah edici olarak kendilerini gösterenler ve kutsal değerleri istismar edenler, hak ve hakikat yolundan saptıranlar, cehennem azabından kurtulamayacaktır. İyilik yapmadığı ve kötülükten sakınmadığı halde başkasına iyiliği emredip kötülükten sakındıranlar, cehennem azabına sürüklenecektir. Şeytanın vesvesesine kanıp, nefsin heves ve isteklerinin peşinden koşanlar, haksız cana kıyanlar, zalimler, zorbalar, hayvanlara eziyet edenler ve doğal çevreye bile bile zarar verenlerin varacağı yer cehennemdir. Ana babaya isyan eden, faiz yiyen, rüşvet alan, ölçü ve tartıda sahtekarlık yapan, yetim malı yiyen, gasp ve hırsızlık yapan, içki içen, kumar oynayan, büyü ve sihir yapan yahut yaptıran, komşusuna eziyet eden, kısacası Allah'ın haram kıldığı şeylerden sakınmayan ve günahlarına tevbe etmeyen kişinin kötü amelleri cehenneme girmesine sebebiyet verebilecektir. Hiçbirimiz cehennem ateşiyle karşı karşıya gelmek istemeyiz. Öyleyse cehennem ehli olmamak için bu dünyadayken üzerimize düşen vazifeleri yerine getirmeliyiz. Allah Teala'nın bizlere hatırlattığı sorumluluğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Biz de Peygamberimizin duasıyla Rabbimize yönelelim. Allah'ım, kabir azabından ve cehennem azabından sana sığınırım. Amin.

0: 40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala'nın gönderdiği bütün peygamberler koyun gütmüştür. Ashab, sen de mi güttün ya Resulallah diye sorduğunda, evet, Mekkelilerin koyunlarını Cihat bölgesindeki Kararik denilen yerde birkaç kirat karşılığında güderdim dedi. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İman 70 yahut 60 küsur bölümdür. Bunların en üstünü la ilahe illallah sözüdür. En aşağısı ise sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür. Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh babası aracılığıyla dedesinden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah nimetinin izinin kulunun üzerinde görülmesinden hoşlanır. Ebu Muhammed Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor: Vallahi yaşadığım müddetçe gündüzleri oruç tutacağım, geceleri de ibadet edeceğim dediğimi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme söylemişler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu sözü söyleyen sen misin diye bana sordu. Evet, anam babam sana feda olsun ya Resulallah, o sözü ben söyledim dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunu yapamazsın. Bazen oruç tut, bazen tutma. Biraz uyu, biraz da ibadet için kalk. Her ay 3 gün oruç tut. Bir iyiliğe 10 misli sevap verildiği için böyle yapmak, ara vermeden oruç tutmak gibidir buyurdu. Bundan fazlasını yapabilirim dedim. Öyleyse 1 gün oruç tut, 2 gün tutma buyurdular. Ben bundan fazlasına güç getirebilirim dedim. O halde 1 gün oruç tut, 1 gün tutma. Bu Davud aleyhisselamın orucudur. Ve orucun en ölçülü olanı, diğer bir rivayete göre oruçların en faziletlisidir buyurdu. Bundan daha fazlasına gücüm yeter dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bundan daha faziletlisi yoktur buyurdu. Allah Resulü'nün söylediği 3 günü kabul etseydim, bu bana malımdan ve ailemden daha sevgili olacaktı. Lakin iş işten geçti. İmran bin Husayn'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya sadece hayır getirir buyurmuştur.

0: Bir gün Allah Resulü'nün evinde bir koyun kesilir. Ayşe annemiz koyunun ön kolu hariç etin tamamını komşularına dağıtır. Hazreti Peygamber evine geldiği zaman koyundan ne kadar kaldı diye sorar. Ayşe validemiz ona der ki, koyunun şu ön kolu hariç hiçbir şey kalmadı. Sevgili eşinin sözlerine karşılık Peygamberimizin verdiği cevap çok anlamlıdır. Demek ki ön kolu hariç tamamı bize sevap olarak kalmıştır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
3: Allahümme gfirli zembi kulleh, dikkahu ve cilleh, ve evvelehu ve ahireh, ve alaniyetehu ve sirreh.
4: Allah'ım, günahlarımın hepsini, küçüğünü, büyüğünü, öncekileri ve sonrakileri, gizli ve aşikar olanları, hepsini bağışla.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz savaşa giderken yokuş çıktığımızda tekbir getirir, indiğimizde de Allah'ı tesbih ederdik. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, müşteri kızıştırmayın, alıcı ile satıcı arasına girip kendinizi alıcı gibi göstererek malın değerini arttırmaya çalışmayın buyurmuştur. Ebu Said el-Hudri'den

hala geride kalmak isteyenleri, hala geride kalmak isteyenleri bırakır buyurdu. Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali'ye radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Allah'a yemin ederim ki Allah'ın senin aracılığınla birini hidayete erdirmesi senin için en değerli kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlıdır. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Habibim, dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti ki yaşadığım müddetçe bunları bırakmayacağım. Her ay üç gün oruç tutmamı, kuşluk vaktinde iki rekat namaz kılmamı ve vitir namazını kılmadan uyumamamı tavsiye etti.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a inandın de, sonra da dosdoğru oldun.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Sünnete hizmetin öncülerinden Ümmü Atiye el-Ensariye radıyallahu anha. Allah Resulü peygamberlik görevini en güzel şekilde tamamlamış ve en yüce dosta kavuşmuştu artık. Hayatı boyunca onu yalnız bırakmayan sahabilerin bir kısmı peygamber şehri Medine'den ayrılmış, fetihlerle genişleyen İslam coğrafyasının çeşitli bölgelerinde yerlerini almaya başlamışlardı. Ensar hanımlarından Ümmü Atiye'ye gelen bir haber onun da gitme vaktinin geldiğini bildiriyordu. Oğlu Basra'daydı ve çok hastaydı. Onu görebilmek için aceleyle yola çıktıysa da uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından Basra'ya vardığında oğlunun bir iki gün evvel vefat ettiğini öğrendi. Hastalandığında yanında olamamış ve onu son bir kez görememişti. Cahiliye geleneklerine göre bağırıp çağırmanın, çığlıklar atmanın, üstünü başını parçalayarak dövünmenin, mersiyeler okumanın tam zamanıydı şimdi. Süslenmeden karalar bağlama, günlerce yas tutma vaktiydi. Ümmü Atiye bunlardan hiçbirini yapmadı. Çünkü bunların hepsi cahiliyede kalmıştı. O ise İslam'ın nuruyla aydınlanmıştı ve Allah Resulüne bu adetleri terk edeceğine dair yemin etmişti. Rabbinin hükmüne rıza gösterdi, oğlunun ölümüne ne kadar üzülse de isyan etmedi. Ne kötü bir söz söyledi ne de feryat figan eyledi, 3 günden fazla yas tutmadı.

Ümmü Atiye künyesiyle meşhur olan Nüseybe binti Haris, hicretten sonra Resulullah'a biat eden Medineli hanımlardandı. Bu biatte onlar, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, iftira atmamak ve dinin emirleri konusunda kendisine karşı gelmemek üzere Allah Resulüne söz vermişlerdi. Ölülerin arkasından bağırıp çağırmamak, günlerce yas tutarak ağıt yakmak anlamına gelen niyahayı terk edeceklerine dair de biat istemişti Resulullah. Zira cahiliye döneminde oldukça yaygın ve köklü bir gelenekti bu. Sadece kendi cenazelerinde değil, başkalarının cenazelerinde de topluca ağıt yakar, çığlıklar koparırlardı. Hazreti Peygamber isyanı körükleyen ve İslam inancıyla bağdaşmayan bu adetten vazgeçmenin onlar için hiç de kolay olmayacağını biliyordu. Ümmü Atiye de bu hususta endişelenmişti. Sözünü tutamamaktan korkuyordu. Kendi yakınlarından birinin cenazesinde yasına ortak olan bir hanım geldi aklına. Onun bu yaptığına mutlaka karşılık vermeliydi. Resulullah'tan izin alarak onunla görüştükten sonra geri geldi ve artık niyahayı terk edeceğine dair kesin söz verdi. O gün onunla birlikte biat eden hanımlardan birçoğu bu yasağa riayet edemedi. Ama Ümmü Atiye sözüne daima sadık kaldı. İslam'ı benimsemekle hayatına yepyeni bir sayfa açan Ümmü Atiye, ömrü boyunca dinin gereklerini yerine getirme konusunda oldukça hassas davrandı ve hak yolunda hizmetten geri durmadı. Resulullah'la birlikte 7 gazveye katıldı. Kah askerlerin

geride bıraktıkları yüklerine göz kulak oldu, kah yemek yaptı. Yaralıların tedavisiyle meşgul olup hastalarla ilgilendi. Hanımların cenaze hizmetlerinde ilk akla gelen isimlerden biriydi. Zira Allah Resulü, kızları Zeynep ve Ümmü Gülsüm'ü son yolculuğuna uğurlarken, teçhiz ve tekfin işlemlerinde Ümmü Atiye'de görev almış ve bu konudaki uygulamaları bizzat Resulullah'tan öğrenmişti. Resulullah'ın vefatından sonra da hizmete devam eden Ümmü Atiye, oğlu için geldiği Basra'da ilim önderliğinin yerleşmesine katkıda bulundu. Fıkıh ve hadis bilgisiyle temayüz eden Ümmü Atiye'nin naklettiği rivayetler, hanımlarla ilgili özel meselelere ve cenaze ile ilgili pek çok hususa ışık tutarken, zekat malına dair naklettiği bir hadiste fıkıh kaidelerine kaynaklık etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin adını her anışında "babam ona feda olsun" demeden geçmeyen bu güzide hanım, Allah Resulü'nden aktardığı 100 kadar hadisle sünnetin nesiller boyu yaşatılmasına ve farklı coğrafyalara yayılmasına öncülük etti.

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hayber'in fethi esnasında İslam'la şereflenen İmran bin Husayn, mescitte oturduğu bir esnada şefaatle ilgili konuşurlarken adamın biri, "Ey Ebu Nüceyd, bize Kur'an'da bulunmayan konulardan bahsediyorsunuz," diyerek onun Kur'an'dan değil de Hazreti Peygamber'in sünnetinden bahsetmesinden rahatsız olmuştu. Bunun üzerine İmran öfkelenerek, "Sen Kur'an'ı okuyorsun değil mi?" "Evet." "Akşam namazının 3, yatsı namazının 4, sabah namazının 2, öğle namazının 4, ikindi namazının 4 rekat olduğunu Kur'an'da bulabiliyor musun?" "Hayır." "Bu hususları nereden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi?" "Biz de bunları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz her 40 dirhem için bir dirhem, şu kadar sürüsü olana şu kadar koyun, şu kadar devesi olana şu kadar deve zekat vereceğine dair Kur'an'da bir hüküm bulabiliyor musun?" "Hayır." "Bu hususları nereden öğrendiniz?" "Biz onları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz de bizden." "Yine Kur'an'da Beyt-i Atik'i tavaf etsinler buyuruluyor. Tavafın 7 şaft olduğunu, Makam-ı İbrahim arkasında 2 rekat namaz kılınacağını Kur'an'da bulabiliyor musun? Bu hususları kimden öğreniyorsunuz? Bizden öğrenmiyor musunuz? Biz bunları da Allah'ın peygamberinden öğrendik," dedi. Aralarındaki konuşma bu minval üzere devam ettikten sonra adam, "Beni ihya ettin, Allah da seni ihya etsin," diyerek İmran bin Husayn'ın haklı olduğunu kabul etti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Bekir Es-Sıddik radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Ey iman edenler, siz kendinizi düzeltin. Siz doğru yolda olursanız yoldan sapan kimseler size zarar veremez ayetini okuyorsunuz. Halbuki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, insanlar zalimi görürler de zulmetmesine mani olmazlarsa, bilin ki Allah onların hepsini kısa bir süre sonra cezalandırır," buyurduğunu işittim. Ebu

Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin ayakta su içmesini yasakladı. Ayakta yemek hakkında ne dersin diye Enes'e sorduk. O daha kötü veya daha çirkindir dedi. Kilde bin Hanbel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına selam vermeden girdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana geri dön, esselamu aleyküm, girebilir miyim de buyurdu.

Numan bin Beşir radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Helal bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasında çoğu kimsenin bilmediği şüpheli şeyler vardır. Kim bu şüpheli şeylerden sakınırsa, dinini, inancını, ırzını, iffetini, saygınlığını korumuş olur. Şüpheli iş işleyenler, bir koruluk etrafında davarlarını otlatan bir çobanın sürüsünün oraya dalması gibi çok sürmez harama düşer. Bilin ki her hükümdarın bir korusu vardır. Unutmayın ki Allah'ın korusu da haram kıldığı şeylerdir. Şunu da bilin ki bedende bir et parçası vardır. O sağlıklı olursa bütün vücut sağlıklı olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Bilesiniz ki bu et parçası kalptir.

0: Allah Resulü kendisine cehennemden kurtaracak ve cenneti kazandıracak bir şey öğrenmek istiyorum diyen bir sahabiye, Allah'a şirk koşmadan ibadet etmeye devam et. Farz namazı kıl, farz olan zekatı ver, Ramazan orucunu tut, insanların sana davranmasını istediğin şekilde onlara davran, insanların sana davranmasını istemediğin şekilde onlara davranmayı terk et diyerek öğüt vermiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Ekfiru zikra hazimil lezzat.
2: Lezzetleri yok eden ölümü çok hatırlayın. Her canlı doğar, Allah'ın süresini belirlediği ömrünü yaşadıktan sonra ölümle karşı karşıya kalır. Bu, Rabbimizin kainata koyduğu değişmez bir kanundur. Zira varlık alemine gelen her canlı mutlaka ölümü tadacaktır. Kur'an'ın ifadesiyle kaçıp

tuttursak da, sağlam kalelere sığınsak da, ölüm bizlere mutlaka ulaşacaktır. Şair Cahit Sıtkı Tarancı'nın söylediği gibi. Neylersin, ölüm herkesin başında. Uyudun, uyanamadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında. Bir namazlık saltanatın olacak. Taht misali o musalla taşında. Pek çok insan ölümden korkar. Onunla hiçbir zaman karşılaşmak istemez. Zira ölüm insanın ağız tadını kaçırır. Lezzetleri yok eder. Ancak kişi bu durumu kendi yararına çevirebilir. Nitekim kaçınılmaz olan bir gerçeklikten korkmak yerine ona hazırlık yapmak en doğru tavırdır. Dünya hayatında bazen okuldaki derslerimizden sınav oluruz, bazen iş sahibi olmak için imtihanlara gireriz. Böylelikle kaçınılmaz bir imtihandan korkarak yaşam sürmek yerine ona hazırlıklı olmak elbette sonuç bakımından en kolay ve başarılı yoldur. Peygamber Efendimiz de müminlerin en akıllısı kimdir sorusuna şöyle cevap vermiştir. Ölümü en çok hatırlayan ve ölümden sonrası için en güzel şekilde hazırlananlardır. Ölüm, insanoğlu için bir yok oluş değildir. Ölüm, kişinin yeni ve sonsuz hayat olan ahirete giriş kapısıdır. İslam'a göre hangi sıkıntıyla karşı karşıya kalırsa kalsın, insanın ölümü arzulaması uygun değildir. Kişinin kendi canına kıymasıysa kesinlikle yasaktır. Sevgili Peygamberimiz, büyük sıkıntılara maruz kalanlara şöyle nasihat etmiştir. Hiçbiriniz başına gelen bir sıkıntıdan dolayı ölümü istemesin. Eğer mutlaka isteyecek olursa, Allah'ım, yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat. Ölüm benim için hayırlıysa canımı al desin. Mümin, yaptığı her şeyin hesabını vereceğinin farkındadır. Bu bilinçle hayatını yaşar. Ölümü, ahirete ulaşacağı bir basamak olarak görür. Ölümden sonraki hayata iman eden mümin, onun için hazırlık yapar. İyiye yönelir, kötülüklerden uzak durur. Her canlının hakkını gözetir. Kimseyi incitmez. Böylelikle huzurlu bir hayat sürer. İyilikler içinde ve Rabbinin rızasını kazanmış olarak ölür, Rabbinin rahmetine kavuşur.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ammar bin Yasir radıyallahu anh bir gün hutbe okumuş, peygamberimiz gibi hutbesini kısa tutmuş, hem de güzel konuşmuştu. Hutbeden hoşlanan cemaat, "Keşke biraz daha uzatsaydın" diyerek ona temennilerini dile getirmişlerdi.

0: Ammar bin Yasir ise onların bu isteklerine Resulullah'tan işittiği şu hadisle karşılık vermişti: şüphesiz ki kişinin namazını uzun, hutbesini kısa tutması anlayışlı olmasının işaretidir. Siz de namazı uzun, hutbeyi kısa tutun. Çünkü kısa da olsa bazı sözler büyüleyicidir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir. Şimdi Ankara için ikindi ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Benim Peygamberim. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Saliha Şahin.

0: Fizik derslerinde duyduğunda beni hem korkutan hem de hayrete düşüren bir kavram vardı. Entropi. Termodinamiğin ikinci kanunu. Kabaca şöyledir. Evrendeki düzensizlik sürekli artar. Yani kendi haline bırakılan her şey dağılmaya, bozulmaya ve kaosa gitmeye mahkumdur. Bunu gözlemlemek için dalından koparılmış ve öylece masaya bırakılmış bir meyveye bakmanız yeterli. Masaya koymuş olduğunuz meyve bir süre sonra bozulmaya başlayacaktır. Birkaç gün içinde bunu gözle görebilir ve dokunduğunuzda hissedebilirsiniz. Hatta ısırdığınızda ağzınızdaki çürümüş tattan ve yüzünüzdeki buruşmadan bunu kesinlikle anlayacaksınızdır. O güzel, iştah açıcı sulu meyve beslendiği daldan ayrı düşünce zamanla çürüyerek bozulur. Beslenilen daldan ayrı düşmenin çürümeyle sonuçlanmasının altını çizmek istiyorum. Bu önemli bence. Kendi haline bırakılan şeylerin dağılmasına başka bir örnek verecek olursam, öğrenci evimdeki durumda buna benzerdir diyebilirim. Pazartesi günü topladığım masamın cuma akşamı olunca nasıl olup da bir savaş alanına döndüğünü açıklayacak başka bir bilimsel ifadeye sığınamıyorum maalesef. Kitaplar bir yanda, not kağıtları diğer yanda. Çay bardağı sanki kendi kendine masanın en uç köşesine göç etmiş, son anda fark edip tutmasam masadan aşağı atlayıp kırılarak her yeri mayınlı bir araziye çevirecek. Öyle bir dağılmışlık hali yani. Kendi haline bırakılınca boş veren, yayılıp dağılan eşyalar sadece bende olamaz herhalde diye düşünüyorum. Biraz ilgilenmeyi verin, birkaç gün temizlemeyin bakalım evdeki eşyalar nasıl da birden 100 yıllık yalnızlığa gömülüp kendilerini dağıtıveriyorlar görürsünüz. Yani şunu demek istiyorum. Eğer bir şeyi düzenlemek için enerji harcamazsanız o şey mutlaka dağılıyor. Bahçeye diktiğiniz çiçekleri kendi haline bırakırsanız yabani otlar sarıyor. Bir evi boş bırakırsanız tozlanıyor. Bir demiri bırakırsanız paslanıyor. Peki ya biz? Biz de entropiye tabi miyiz? Beslendiğimiz daldan ayrı düşünce biz de çürür müyüz? Ya kalbimiz, ruhumuz Yüce Allah'ın nurundan uzak kalır ve kendi haline bırakılırsa çürümeye başlamaz mı? Gün içinde o kadar çok ses, o kadar çok görüntü ve o kadar çok dünyalık gürültüye maruz kalıyoruz ki sabah uyandığımızda pırıl pırıl olan zihnimiz akşama doğru yorgunlukla, sitemle, bazen de boş vermişlikle dağılıp gidiyor. Tıpkı evinin, odasının, masasının dağılması gibi kendi haline bırakılınca zihni, kalbi ve ruhu da dağılabiliyor insanın. Duygularının yerini bulmakta, onları toparlamakta zorlanabiliyor insan. Öfke nezaketin, acelecilik sabrın, tembellik de tefekkür ve çalışmanın önüne geçiyor. Peki bu evrensel düzensizliğe karşı koyacak olan enerji nedir? Fizikte düzensizliği durdurmak için dışarıdan bir müdahale, bir iş yapılması gerekir. İnsan ruhu için bu müdahalenin adı da bence beslendiğin daldan kopmamaktır. Yani imanına sarılmak, inancına bağlanmak, ilahi kudretin çağrısına kulak vermek. İşte kalbin entropisini durduracak olan da budur. Dağılan parçaları bir araya getirecek mıknatıs, karmaşanın ortasında yol gösterecek pusula, gökteki kuzey yıldızı budur. Eğer çabalayıp limanda gemimizi sağlam bir direğe bağlamazsak, dalgalar bizi hiç bilmediğimiz ve olmak istemediğimiz kıyılara sürükleyebilir. O zaman yeşereceğimiz toprağın ikliminden uzak kalır ve çürürüz. Çünkü kalp kendi haline bırakılıp vazgeçilecek bir teneke parçası değildir. Kalp yön değiştirir, savrulur, dağılır. Kalbi afetlerden koruyacak tek şey ise onun tek sahibi olan Yüce Allah'a sığınmaktır. Nitekim benim peygamberim bundan asırlar evvel kalbin bu hassasiyetini ifade eder nitelikte benim de sürekli ettiğim şu duayı etmiş.
1: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım! kalbimi dinin üzere sabit kıl.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. En büyük iftira kişinin görmediği bir rüyayı anlatarak kendi gözlerine iftira etmesidir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti. Her ay üç gün oruç tutmamı, kuşluk vakti iki rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı. Hişam bin Hakim bin Hizam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Şam'da başlarına zeytinyağı dökülerek güneşin altında tutulan bazı çiftçilere rastlamış ve bu ne hal diye sormuştu. Bunlar arazi vergisi yüzünden cezalandırılıyorlar denilmişti. Bir rivayete göre cizyeden, baş vergisinden dolayı hapsolunmuşlardır denilmişti. Bunun üzerine Hişam

0: Şahitlik ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara dünyada işkence edenlere Allah azap eder buyurdu demişti. Ardından yöneticinin huzuruna çıkarak durumu haber vermiş, o da hemen emretmiş ve serbest bırakılmışlardı. Ümmü Habibe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Öğle namazından önce ve sonra dörder rekat sünnet namaz kılmaya devam eden kimseyi Allah cehenneme haram eder. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Mescitlere devam etmeyi alışkanlık haline getiren bir kimse görürseniz onun gerçekten iman ettiğine şahit olun. Zira Allah Teala Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar imar eder, buyurdu.
1: Haya imandandır. Abdullah bin Ömer'in naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Haya imandandır. Kaygılı gözler her yerde onu arıyor. Kulaktan kulağa herkes birbirine onu soruyordu. Neredeydi? Herkes telaş içindeydi. Erkekler kadınlara sordu, büyükler küçüklere. Onu yitirmekten utanarak sordular. Onu kaybettiklerini kimseye fark ettirmemeye çalışarak aradılar. Çünkü utanılacak bir şeydi. Haya hiçbir yerde yoktu. Onsuz olmuyordu. O olmadan kızarmıyordu yüzler. Aksine yüzü kızaranlar utanıyordu. O olmadan çirkinlik akıyordu yüzlerden, gözlerden ve sözlerden. Nameler hep hayasızlığa devam ediyordu. O olmadan insan çalıyordu, sövüyordu, öldürüyordu. Tüm bunlardan hayanın yüzü kızarıyordu da insanların kızarmıyordu. Hayanın başı önüne eğiliyordu da hayasızlık yapanlar başı dik yürüyordu. Çirkinlikler fazilet sayılıyor, hayasızlığın kendisi bir erdem zannediliyordu. Türlü ahlaksızlıklar insanı tamamlıyordu da zavallı haya eksiklik olarak görülüyordu. Ancak şimdi anlıyorlardı ki haya olmadan insan tam olamıyordu. Asıl onun yokluğu büyük bir eksiklikti. Ardından ağıtlar yakıyorlardı. Haya onları terk etmişti. Kimseler onu görmemiş miydi? Atına atlayıp çok uzak diyarlara mı gitmişti? Masal ülkesinden haberler getiren o kahraman neredeydi şimdi? Hangi taşın altına saklanmıştı? Yoksa ahlaksızlıklardan utanıp yerin dibine mi girmişti? Sözcüklere mi hapsedilmişti? Aradılar, lügatlerin H harfine sordular. Kütüphanelerin tozlu raflarına baktılar. Onun izini kitapların satırlarında sürdüler. Ve bir gün güvenilir hadis kitaplarının başında gelen Buhari'nin sayfaları arasından Hazreti Peygamber'in sahabisi Abdullah bin Ömer getirdi müjdeli haberi. Çağlar ötesinden hayanın yüzüne en çok yakışanın haberini, göğsünde hayayı en güzel taşıyanın haberini, adı güzel, kendi güzel olanın haberini, Muhammed Mustafa'nın haberini getirdi. Haya timsali nebi, kayıp hazinenin kaynağına şöyle işaret etti. Haya imandandır. Bu sözle insanlar huzura erdi çünkü aradıkları uzaklarda değil, kendi içlerindeydi. Sevgili Peygamberimizin işaretiyle her bir insan özlemini çektiği, yokluğundan şikayet ettiği hayayı kendi özünde, fıtratında, iman dolu kalbinde bulabildi. Demek ki kişi semi olup her şeyi işiten, basir olup her şeyi gören, alim olup kendisinden hiçbir şey gizlenmeyen Rabbine iman ettiğinde hayanın tadına varabiliyordu. Zira Rabbi onu her an gözetlemekteydi. Gözler onu göremese de o gözleri görmekteydi. Her an huzurda olmanın bilincini taşıyan kalp nasıl gaflette bulunabilirdi? İhsan şuuruna eren insanın eli harama, dili yalana, yüreği nifaka nasıl bulaşabilirdi? Ağızların susup ellerin, ayakların konuşacağı, gözlerin ve kulakların şahitlik yapacağı güne inanan bir mümin, hayasızlığa nasıl cüret edebilirdi? Rabbinden haya etmeksizin başkalarını nasıl incitebilir, ağlatabilir, aldatabilirdi? Zor sorulara cevaplar sunup kalplerimizi yatıştıran, bizlere izini sürdüğümüz hayanın adresini gösteren Allah Resulü, kendisinden haya edilip utanılmaya en layık olanın Rabbimiz olduğunu haber vermişti. Bunun hakkıyla nasıl yapılacağı yine onun sözlerinde gizliydi. Allah'tan hakkıyla haya etmek, baş ve başta bulunan organlarla, karın ve karnın içine aldığı organları her türlü günah ve haramdan korumak, ölümü ve toprak altında çürümeyi daima hatırlamaktır. Ahireti arzu eden dünyanın süsünü terk eder. Kim bu şekilde davranırsa Allah'tan gereği gibi haya etmiş olur. Buna göre Allah'tan gereği gibi sakınmanın, takva elbisesini kuşanmanın yolu hayadan geçer. Hayadan takvaya giden ince bir yol vardır. Haya, kalbi Allah'a bağlamaktan kaynaklanan bir rikkat, bir inceliktir. Böyle kalp sahiplerinde bulunan vakarlı bir duruş, edepli bir bakıştır. Bu latif hal, kalbin günahlarla kirletilmesi neticesinde kişiyi terk eder. Her bir ahlaksızlık, kalpteki hassasiyeti biraz daha öldürür ve onu katılaştırır. Her günah edebimizden bir parça koparır. Her çirkinlik güzelliğimizde bir leke bırakır. Her bir ahlaksızlık utanan yüzümüzü, yaşaran gözümüzü bizden alır ve kişinin bütün sermayesi bir kızarmaz yüz, bir yaşarmaz göz oluverir. Yüzdeki o ince haya perdesi kalkınca kişi aynadaki yüzünü tanıyamaz hale gelir. Oysa bu çirkinliğin sebebini hayayı kendisinden öğrendiğimiz, genç bir kız kadar kendisine hayayı yakıştıran sevgili peygamberimiz şöyle haber vermiştir. Ahlaksızlık bulunduğu şeyi çirkinleştirir, haya ise bulunduğu şeyi süsler. Öyle bir süstür ki haya, insanı Yusuf aleyhisselam kadar güzelleştirir. Hayasızlık, Yusuf tabiatlılara zindandan daha karanlık gelir. Öyle bir süstür ki haya, insanı zarifleştirir, vakurlaştırır, Meryem gibi iffet timsali haline getirir. Osman gibi peygamber övgüsünü hak ettirir, meleklerin dahi kendisinden haya ettiği bir mertebeye ulaştırır. Makamlardan makamlara, imandan ihsana, mürüvvetten takvaya, haya ile varılır. Zira haya bütünüyle hayırdır.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu yardımsız bırakmaz. Onu küçük görmez. Sonra 3 defa kalbine işaret ederek takva buradadır buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırılsıklan bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım. Bahiradan süzülen bir yaş da ben olsaydım. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle de olsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Soğuk rüzgarların estiği, dışarıda ayazın buz kestiği bazı sabahlar olur. İnsanın evinden çıkası gelmez hani. Çıkmamak imkanına sahipse, bir de etraf sessiz ve sakinse, değme keyfine. Sıcak çay, taze yumurta, kızarmış ekmek, kaymak ve bal. Çocuklar gibi şen oluverir insan. Sanki annesi saçlarını taramış gibi. Sanki babası yeni oyuncak almış gibi. Doğar, büyür, heves eder, elde eder, kaybeder ve dünyaya sığmaz insan. Biraz gözü dalsın, biraz kalbi titresin, hemen çocukluğuna sığınır. Çok mu üzdüler seni yavrum diyen annesinin sesine sarılır. Korkma evladım, aslan gibi baban var senin arkanda, hallederiz evelallah diyen babasının sözüne güvenir. En mutlu olduğu, en güvende hissettiği zamana gitmek ister insan. Bunun için çocukluğuna koşar. Çünkü orada bir cennet hayali yaşar. Orada çiçekler açar, kuşlar uçar ve çocuklar gülüşüp oynar. Peki herkes için bu böyle midir? Keşke olsaydı. Lakin değildir. Anne sevgisinden, baba şefkatinden mahrum bırakılmış nice insan var. İşte onlar bütün mutluluklarını cennete saklar. Bilirler geçmişte sığınacakları bir yer olmadığını ve kimsenin anne gibi olamayacağını. Onun için çok şey beklemezler. Merhamet, sadece merhamet. Sadece merhamet. Çok şey sorulmamalı çocuklara. Bol bol patates kızartılmalı onlara. Oyuncaklar alınmalı, karınları doyurulmalı, elleri ısıtılmalı ve mışıl mışıl uyutulmalılar. Peki ya büyükler? Elbette onlar da merhameti hak ederler. Çünkü çocuklardan daha zor bir haldeler. Yazık, çocukluklarını kaybetmişler.

Ebu Malik el-Haris bin Asım el-Eş'ari radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah sözü mizanı doldurur, Sübhanallahi ve elhamdülillahi ifadeleri de yerle gök arasını doldurur. Namaz nurdur. Sadaka samimiyete delildir. Sabır aydınlıktır. Kur'an senin lehine yahut aleyhine hüccettir. Herkes sabaha çıkar ve gün boyu yaptıklarıyla adeta nefsini satarak ya kazanır yahut kaybeder. Selman bin Amir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz iftar ettiği zaman orucunu hurmayla açsın. Çünkü hurma bereketlidir. Hurma bulamazsa suyla iftar etsin. Su da temizdir. Peygamber sözüne devam ederek, yoksula bir şey vermek sadakadır. Akrabaya tasadduktaysa iki sevap vardır. Birisi sadaka sevabı, diğeri de akrabayı görüp gözetme sevabıdır buyurdu. Ebu İsa Muire bin Şube radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala size annelerinize itaatsizliği, vermeniz gereken şeyleri vermemeyi, hakkınız olmayan şeyleri almayı, kız çocuklarını diri diri gömmeyi haram kılmıştır. Allah dedikodu yapmanızı, çok soru sormanızı, mallarınızı ziyan etmenizi de çirkin görmüştür. Ebu Yala Makıl bin Yesar'ın radiyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın kendisine bir toplumun yöneticiliğini nasip ettiği kul halkına hıyanet ederek ölürse Allah ona cenneti haram kılar. İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdülkays kabilesinden olan Eşece şöyle dedi. Sende Allah'ın sevdiği iki haslet var. Akıllı, yumuşak hareket etmek ve teenniyle davranmak.

Vasile bin Eska şöyle anlatmaktadır. Allah Resulü Tebük gazvesi için çağrıda bulundu. Ben hemen savaş malzemesi tedarik etmek için ailemin yanına döndüm. Medine'ye geri geldiğimde ilk sahabe grubu yola çıkmıştı. Ben elde ettiği ganimet karşılığında bir adamı kim taşır diye bağırmaya başladım. Ensardan yaşlı biri beni çağırdı. Ganimeti bizim olmak şartıyla birlikte bineceğimiz bir hayvan veririm. Bizimle de yer ve içersin, ne dersin dedi. Adamın yaptığı teklife tamam dedim. Bunun üzerine Yüce Allah yolunu açık etsin dedi. Ben de onlarla yola çıktım. Allah savaş sonrası bize ganimet nasip etti ve benim hissemede birkaç genç deve düştü.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Sevgili kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah katındaki değerini konuşuyorduk ve Miraç bahsini okuyorduk. Miraç bahsinde de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'yı görmüş müdür? Allah Teala'yı görmek mümkün müdür konusunu işliyorduk. Şurada kaldık. Ve an İbni Ata'in fi kavlihi Teala, Estağfirullah, elem neşrah leke sadrek. Kale şeraha sadrahu lirru'yeti. Ve şeraha sadra Musa lil kelam. Bir sufi, zahit, müfessir ve muhaddis var. 309 tarihinde, Hicri 309 tarihinde vefat etmiş. İbni Ata. İbni Ata, biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Elem neşrah leke sadrek. Ayeti kerimesini tefsir ederken diyor ki, Allah Teala hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hem de Hazreti Musa'nın göğsünü açmış ve genişletmiştir. Hazreti Musa'yı niçin söz konusu ediyoruz? Hazreti Musa da Allah Teala'yı görmek istemişti ya. Ya Rabbi, seni görmek istiyorum, bana cemalini göster diye niyazda bulunmuştu, biliyorsunuz. Bu İbn Ata diyor ki, Allah Teala hem Resulullah Efendimizin hem de Hazreti Musa'nın göğsünü açıp genişletmiştir. Niçin? Bunu niçin yapmıştır? Fahri Alem Efendimiz kendisini görebilsin diye. Bu zat böyle yorumluyor. Bu ayeti böyle tefsir ediyor. Peygamber Efendimiz kendisini görebilsin diye Allah Teala onun göğsünü genişletmiştir. Hazreti Musa da kendisiyle konuşabilsin diye onun göğsünü genişletmiştir diyor. Ulemamızın bu konudaki görüşlerini okumaya devam ediyoruz. Bunları hatırımızda tutalım. Ve kâle Ebul Hasan Ali İbni İsmail el-Eş'ari radıyallahu an ve cemaatun min ashabihi innehu ra'a Allah Teala bi basarihi ve ayney re'sihi ve kâle kullu ayetin utiyeha nebiyyum minel enbiyâi aleyhimusselam fakat utiye misleha nebiyyuna sallallahu aleyhi ve sellem ve hussa min beynihim bitafdîl. Biliyorsunuz itikatta iki büyük mezhep var. Biri bizim tabi olduğumuz Maturidi mezhebi, biri de Eş'ariye. Eş'ariye mezhebinin kurucusu olan Ebul Hasan el-Eş'ari var. O da 324 Hicri 324 tarihinde, miladi 935 tarihinde vefat etmiş bir alim. Hem kendisi hem de Eş'ari mezhebini benimseyen alimler, bu alimlerden bazıları şöyle diyorlar: Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'yı gözleriyle, yani baş

dışındaki iki gözüyle görmüştür. Böyle diyor Eş'ari alimler. Ebu'l-Hasan el-Eş'ari Hazretleri şunu da söylemiştir. Peygamberlere mucizeler verilmiştir. Her peygambere mucizeler verilmiştir. Bu mucizelerin bir benzerini de Allah Teala bizim peygamberimize vermiştir. Başka peygamberlere ne gibi mucizeler verdiyse onların bir benzerini de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vermiştir. Cenab-ı Hak Muhammed aleyhisselama Allah Teala'yı görme üstünlüğü vermiştir. Kendisini görme üstünlüğünü vermiştir diyor Ebu'l-Hasan el-Eş'ari. Çok büyük bir adam. İslam alimleri içerisinde önemli bir yere sahip bir zat. Ve vakafe ba'du meşayihina fi haza ve kâle leysa aleyhi delilun vâdı ve lakinnehu caizun en yekûne. Müellifimiz Kadı İyaz, Allah ona rahmet eylesin, diyor ki bir hocamız Allah Teala'nın görülmesi konusunda şöyle demiştir. Yani benim kendilerinden istifade ettiğim bir alim şöyle demiştir. Cenab-ı Hakk'ın görülmesi konusunda açık bir delil yoktur. Yani ayetlerde, efendim hadislerde açık bir delil yoktur. Fakat Cenab-ı Hakk'ın görülmesi de aklen caizdir demiş. Allah Teala'nın görüldüğüne dair elimizde ayet ve hadis olarak açık bir şey yok. Sahih bir rivayet yok. Ama Allah Teala'nın görülmesi aklen caiz, mümkündür yani. Görülebilir demiş. Kâlel müellif, şimdi kendisi Kadı İyaz ne diyecek bakalım. Vel hakkul lezî lem tirâe fîh enne rü'yetehu teâlâ fiddünyâ caizetun aklen ve leyse fil akli mâ yuhîluhâ. Kadı İyaz'ımız diyor ki, şu husus, şimdi söyleyeceğim husus, şüphe götürmeyecek kadar açıktır, nettir. Allah Teala'nın dünyada görülmesi aklen caizdir, mümkündür. Yani hocasının dediği gibi. Akıl Cenab-ı Hakk'ın görülmesini muhal, yani imkansız görmez. Görülebilir der akıl. Evet, bunda bir sakınca yok. Ama şartları var tabii. Onları söyleyecek. Ve delilu ala cevaziha fid dünya sualu Musa aleyhisselamu leha. Şimdi bir delil zikredecek. Allah Teala'nın görülebilmesine dair aklen bir delil söyleyecek bize. Akıl mümkün görür dedi ya. Hazreti Musa Cenab-ı Hakk'ı görmek istemiş ve A'raf suresinin 143. ayeti kerimesinde belirtildiği üzere Rabbim kendini bana göster, sana bakayım demiştir. Kim diyor bunu? Bir peygamber söylüyor. Şimdi bakınız ne kadar sağlam yerden gidiyor Kadı İyaz. Evet. Hazreti Musa, Rabbim kendini bana göster, göreyim demiştir. Bunu sen de ben de söyleriz. Ama isabetli olmayabilir. Fakat bu talepte bulunan kim? Bir peygamber, Hazreti Musa. Oradan tutturuyor ve diyor ki, ve muhalun en yechele nebiyyun ma yecuzu alallahi ve ma la yecuzu aleyh. Bel lem yes'el illa caizen gayra müstahil. Kadı İyaz diyor ki, peygamber olan bir kimse Allah Teala hakkında elbette caiz olanla olmayanı bilir. Ne caizdir Allah Teala hakkında, ne caiz değildir, bunu çok iyi bilir. Ya bunu bilmemesi imkansızdır. Bir peygamber elbette bunu bilir. Hazreti Musa da Allah'tan mümkün olanı istemiştir. İmkansız olanı istememiştir diyor. Ya bir peygamber Allah Teala'dan imkansız olan bir şeyi ister mi? İstemez. Çünkü o peygamber bizim gibi değil. Allah Teala ona farklı bilgiler ilham ediyor, veriyor. Efendim o da boş söz konuşmaz bir peygamber. Olacak şeyi ister. Böyle diyor Kadı İyaz. Velakinne vuku'ahu ve müşahedetehu minel gaybillezi la ya'lemuhu illa men allemehullah.
Seyyid-i Kainat Efendimizin Cenab-ı Hakk'ı görmesi ve onun cemaline bakabilmesi konusunun kim bilebilir? Bunu ancak Allah Teala'nın kendisine ilim öğrettiği kişi bilebilir. Allah Teala'yı görmek mümkün müdür, değil midir? Bunu Allah Teala'nın kendisine ilim öğrettiği peygamber bilebilir diyor. Çünkü bu konu akılla ve duyularla bilinebilecek bir konu değildir. Allah Teala'nın görülüp görülmeyeceği konusu akılla bilinmez. Efendim beş duyumuzda bilinmez. Şu halde bunun mümkün olup olmadığını yalnız bir peygamber bilebilir diyor Kadı İyaz. Hazreti Musa da bunu istediğine göre demek ki Allah Teala'yı dünyada şu gözlerle görmek mümkündür diyor. Sözü Efendimiz'e getirerek tabii konuşuyor. Fekale lehullahu teala len terani, ey len tutiha ve la tahtemile ru'yeti sümme darabe lehu misalen mimma huve akva min nebiyyihi Musa ve esbetü ve huvel cebel. Allah Teala Araf suresinin 143. ayeti kerimesinde Efendimiz'e ne buyurmuştu? Hazreti Musa'ya ne demişti? Sen beni asla göremezsin demişti. Değil mi? Hazreti Musa, ya Rabbi bana kendini göster deyince Allah Teala ne demişti? Beni göremezsin. Bu ne demek peki şimdi? Yani sen beni görmeye dayanamazsın. Buna gücün yetmez demektir. Len terani, sen beni göremezsin demek, beni görmeye dayanamazsın. Buna tahammül edemezsin. Vücudun dayanmaz demektir. Bu durumu Allah Teala Hazreti Musa'ya onun bünyesinden çok daha sağlam olan dağ misaliyle anlatmıştır. Dağ daha sağlam, Hazreti Musa'nın vücudu mu daha sağlam? Elbette dağ daha sağlam. Allah Teala Hazreti Musa'ya dağa bak demiştir. Dağa bak. Şayet dağ beni görünce yerinde durabilirse sen de beni görebilirsin buyurmuştu. Evet. Ve kullu haza leyse fihi ma yuhilu ru'yetehu fid dunya bel fihi cevazuha alel cümlet. Kadı İyaz diyor ki verdiğimiz bütün bu misaller Allah Teala'nın dünyada görülmesini imkansız kılmaz. Bu misaller neyi gösteriyor? Allah Teala pekala görülebilir. Tam aksine onun görülebileceğini gösterir. Yani Allah Teala'nın efendim dağa bak diye Hazreti Musa'yı uyarması, o dağa tahammül ederse beni görmeye sen de görebilirsin demesi Allah Teala'nın görülebileceğini gösterir. Çok makul şeyler söylüyor Kadı İyaz, Allah rahmet eylesin. Ve leyse fişşer'i delilun katıun alestihaletiha ve lemtinaiha. Şeriatte, yani Kur'an-ı Kerim'de ve sünnet-i seniyyede Allah Teala asla görülemez diye bir hüküm, bir delil yoktur. Yok böyle şey. Allah Teala böyle bir şey söyleseydi, Efendimiz söyleseydi tamam derdik elbette. Ama Kur'an-ı Kerim'de de hadis-i şeriflerde de Allah Teala'nın görülmeyeceğine dair bir delil yoktur. İz küllü mevcudin feru'yetuhu caizetun gayru müstahiletin. Dünyada mevcut olan her şey görülebilir diyor Kadı İyaz. Dünyada ne varsa, aklınıza ne geliyorsa her şey görülebilir. Varlıkların görülmesi imkansız değildir. Varlıklar görülebilir. Ve la hüccete limen istedelle ala men'iha bi kavlihi teala Estağfirullah, la tüdrikuhul ebsar. Lihtilafit tevilati fil ayir. En'am suresinin 103. ayeti kerimesindeki bir ifade var, biliyoruz. Gözler onu göremez. Bu ifadeye bakarak Cenab-ı Hak görülemez diyenlere bu ayeti kerime delil olmaz. Allah Teala görülemez diyenlere gözler onu göremez ayeti kerimesi delil olmaz diyor

0: Neden delil olamaz acaba? Çünkü bu ayeti kerime çok farklı şekillerde yorumlanmıştır. Gözler onu göremez ayeti kerimesi alimler tarafından farklı şekillerde yorumlanmıştır. Şimdi onları naklediyor, diyor ki: Ve izdeyse yaktadî kavlu men kâle fiddünya el istihalete. Gözler onu göremez ayetini bazı alimler, gözler onu dünyada göremez diye yorumlamışlardır. Gözler Allah Teala'yı dünyada göremez. Ahirette elbette görebilir. Bunu biliyoruz, iman ediyoruz. Çünkü Efendimiz böyle söylemiştir. Onu anlatacak müellifimiz, nasıl göreceğiz orada. Demek ki alimler gözler onu dünyada göremez diye tefsir etmiş, açıklamışlar. Bu yorum Cenab-ı Hakk'ı görmenin imkansız olduğunu göstermez. Evet, gözler onu dünyada göremez yorumu, tefsiri Cenab-ı Hakk'ı görmenin imkansız olduğuna delalet etmez. Fakat istedelle ba'duhum bihazel ayeti nefsiha ala cevazir ru'yeti ve adem istihaletiha alel cümleti. Bazı alimlerimiz gözler onu dünyada göremez ayetine dayanarak Cenab-ı Hakk'ı görmenin caiz olduğunu söylemişlerdir bu ayete dayanarak. Gözler onu dünyada göremez ayetine dayanarak demişler ki Cenab-ı Hakk'ı görmek caizdir. Bu ayete bakarak Allah Teala'yı görmenin imkansız sayılamayacağını söylemiştir. Bu ayet kesinlikle görülemez manasına gelmez. Allah Teala'yı görmenin imkansız olduğu sonucu bu ayeti kerimeden çıkarılamaz diyor. Fakat kıyla la tudrikuhu ebsarul küffar. Bazı alimler gözler onu göremez ayeti kerimesini tefsir ederken demişlerdir ki kafirlerin gözleri Allah Teala'yı göremez. Böyle tefsir etmiş bazı alimler. Ve kıyıl, şöyle de bir tefsir var. La tudrikuhu l-ebsar, la tuhitu bihi ve huve kavlu İbni Abbas. Efendimizin amcazadesi Abdullah İbni Abbas'ın yorumunu okuyacağız şimdi. Ne demişler? Gözler onu göremez. Ayeti kerimesi, gözler onu kapsayamaz, gözler onu kuşatamaz diye tefsir etmişlerdir. Göremez diye değil, gözler onu kapsayamaz. Evet, gözler onu kuşatamaz diye yorumlamış İbn Abbas. Ve kat kıyle la tüdrikuhu lefsar ve innemâ yüdrikuhu l-mufsirûr. Bazı alimler de şöyle zorlama bir tefsir yapmışlar. Öyle olduğu anlaşılıyor. Gözler onu göremez demek, Cenab-ı Hakk'ı gözün kendisi göremez. Yani şu maddi gözün kendisi göremez, yoksa bakanlar onu görürler diye yorum yapmışlar. Bu biraz zorlama bir yorum. Ve kullu hazihi tevilat la taqtadi men'a ru'yeti ve istihaletiha. Yukarıdan beri zikrettiğimiz bu yorumlar, bu teviller, bu tefsirler şunu gösterir: Allah Teala görülebilir. Ru'yetullah diyoruz Allah Teala'nın görülmesi konusuna. İlimde böyle geçer. Allah Teala'nın görülmesi, ru'yetullah, imkansız değildir. Mümkündür. Ve kezalike la hucce lehum bi kavlihi taala len terani. Allah Teala'nın Araf suresinin 143. ayeti kerimesinde geçtiği üzere Hazreti Musa'ya len terani, sen beni asla göremezsin buyurması, Allah Teala'nın görülemeyeceğini söyleyenler için bir delil olamaz diyor Kadiyyaz. Hazreti Musa'ya sen beni göremezsin demesi Allah Teala'nın hiç kimse göremez demek değildir. Hazreti Musa'ya diyor. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin görmesi mümkün. Sözü oraya getiriyor müellifimiz. Bu sen beni göremezsin ifadesi Allah Teala'nın görülemeyeceğini söyleyenler için bir delil teşkil etmez diyor. Ve kavluhu tübtü ileyke, Hazreti Musa'nın Kur'an-ı Kerim'de de geçen bir ifadesini alıyor. ve kavluhu tübtü ileyke dima kattemnahu ve liennaha leyset alel umumi. Hazreti Musa'ya Cenab-ı Hakk'ı göremeyeceğini söylemek, beni göremezsin dedi ya Allah Teala, sadece ona mahsus bir şeydir. Sen beni göremezsin diyor Allah Teala Hazreti Musa'ya. Bu söze bakarak hiç kimse göremez diye bir sonuca varılamaz. Hazreti Musa'yı kastetmiş çünkü. Sen beni göremez. Yoksa bu Cenab-ı Hakk'ı hiçbir zaman, hiçbir kimse göremez demek değildir diyor. Ve lenne men kale manaha len terani fid dunya innema huve tevilu. Sen beni göremezsin ayeti kerimesini bazı alimler şöyle açıklamışlar. Sen beni dünyada göremezsin. Böyle açıklamışlar. Bu bir tevil diyor müellifimiz. Bu bir tevil, bu bir yorum. Ve eyden feleyse fihi nassul imtinai. Sen beni göremezsin ayetinden Allah Teala'yı hiç kimsenin göremeyeceği manası çıkarılamaz. Hazreti Musa'yı ilgilendiren bir ifade. Ve innemâ câet fi hakkı Musa. Çünkü bu ayet Hazreti Musa hakkında inmiştir. Herkesi bağlamaz. Ve haysü tetetarrakut tevilatu ve tetesallatul ihtimalatu feleyse lil kat'i ileyhi sevil. Kadı Yaz diyor ki burada gördüğümüz gibi bir yerde çeşitli teviller, yorumlar varsa, çeşitli ihtimaller varsa Allah Teala görülemez diye kesin bir dille konuşulamaz. Bir yerde çeşitli teviller yapılmışsa, yani kimi olabilir, kimi olamaz diye, kimi müsbet, kimi menfi, kimi olumlu, kimi olumsuz görüş beyan etmişlerse, onlardan birine dayanarak bu böyledir denemez. Ve kavluhu tübtü ileyke ey min suali ma lem tukaddihu li. Hazreti Musa Allah Teala'yı görmek istedi. Allah Teala ona beni göremezsin. Şu dağa bak. Eğer şu dağ beni görürse sen de beni görebilirsin demişti. Değil mi? Allah Teala dağ kendisini gösterince dağ paramparça oldu. Hazreti Musa da bayıldı. Hazreti Musa kendine gelince ne dedi? Ya Rabbi tövbe ettim sana dedi. Yani ya Rabbi ben senden olmayacak bir şey istedim. Haddimi aştım. Bunun için pişmanım. Beni affet ya Rabbi. Anlamına gelmez. Bu ayetin manası şudur. Allah'ım seni görmemi sen şu anda takdir buyurmadı. Bana vermeyi murat etmediğim bir şeyi ben tuttum senden istedim. Seni görmemi şu anda sen istemedin. Şu anda senin istemediğin bir şeyi ben senden talep ettim. Haddimi aştı. Bu manaya gelir bu diyor. Yani ben şu anda senin muradı ilahine aykırı bir talepte bulundum. Haddimi aştım, beni affet demektir. Ben bu hareketimden dolayı pişmanım demektir. Ve yaptığım bu işten dolayı da sana tövbe ediyorum demektir. Tübtü ileykenin manası budur. Hazreti Musa öyle dedi ya Allah Teala ya Rabbi tövbe ettim, sana tövbe ettim. Bu yerinde olmayan isteğimden dolayı tövbe ettim demesinin manası bu. Senden şu anda vermeyeceğin bir şeyi istedim. Bu yanlış bir şeydi. Bundan dolayı da senden af dilerim manasına gelir. Fakat kâle Ebu Bekir el-Hüzeliyyü fî kavlihi len terâni ey leyse li beşerin en yutîka en yanzura ileyye fiddünya ve ennehu men nazara ileyye mâte. Tarih ve edebiyat alimi olan Ebu Bekir el-Hüzeli var. Hasan-ı Basri Hazretlerinin de talebesi. Yani Efendimizin vefat ettiği yüzyılda yaşamış bir zat. Ve ikinci yüzyılda da yaşamış bir alim. Bu alim beni göremezsin ayetini şöyle açıklamıştır. Allah Teala sen beni göremezsin ifadesiyle şöyle demiş oluyor. Dünyada hiçbir varlık bana bakamaz. Buna hiçbir insanın gücü yetemez. Çünkü bana bakan derhal ölür. demek. Ebu Bekir el-Hüzeli ayeti kerimeyi böyle açıklamış. Beni kimse göremez çünkü beni gören ölür. Fakat رَأَيْتُ لِبَعْضِ السَّلَفِ وَالْمُتَأَخِّرِينَ مَا مَعْنَاهُ اَنَّ رُؤْيَتَهُ تَعَالَى فِي الدُّنْيَا مُمْتَنِعَةٌ لِضَعْفِ تَرْكِيبِ اَهْلِ الدُّنْيَا وَقُوَاهُمْ وَكَوْنِهَا مُتَغَيِّرَةٌ غَرَضًا لِلْآفَاتِ وَالْفَنَائِ فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ قُوَّةٌ عَلَى الرُّؤْيَةِ. Selef alimleri, yani sahabe ve tabi'in alimleri, tebe-i tabi'in de oraya girer ve onlardan sonra gelen alimlerden bazılarının şöyle dediğini duydum diyor Kadı İyaz. Bu konuda dünyada yaşayan varlıkların vücutları zayıftır. Bedenleri güçsüzdür. Hepimiz öyleyiz. Onların bedenleri hastalıklara yakalanır. Sonunda da yok olup gider. Bütün insanların bedeni böyledir. Hastalanır, ölür, toprak olur, gider. Bundan dolayı onlar dünyada Allah Teala'yı göremezler. Evet, selef alimlerinin bir kısmının yorumu böyleymiş. İnsanoğlunun ve cinlerin tabii netice itibariyle vücutları dayanıksız olduğu için, fani olup, yok olup gidecekleri için Allah Teala'yı göremezler demişler. Sözün devamı şöyle: فَاِذَا كَانَ فِي الْآخِرَةِ وَرُكِّبُوا تَرْكِيبًا آخَرًا وَرُزِقُوا كُوَنْ سَابِتَةً بَاقِيَةً وَاَتَمَّ اَنْوَارَ اَبْصَارِهِمْ وَقُلُوبِهِمْ قَوُوا بِهَا عَلَى الرُّؤِيَةِ. Müminler dünyadan ahirete göçünce, ölünce, ahiret hayatı başlayınca onların bedenlerinin yapısı değişir. Bizim ahirette bedenlerimizin yapısı değişir. Hani ne buyuruyordu Allah Teala? Biz onları yeniden inşa edeceğiz. İnsanların, erkeklerin ve kadınların vücutlarını yeniden yapacağız. Dayanıklı bir hale getireceğiz. Dünyadaki bedenleri gibi çürük, zayıf olmayacak. Hastalanan, sonra ölen bir beden olmayacak. Bedenleri ebedi güçler kazanacak. Bizim ahirette ölüm var mı? Yok. Ahirette ölmek diye bir şey yok. Onun için Allah Teala bizi öyle yaratıyor ki vücudumuz eskimesin, çürümesin, hastalanmasın, ölmesin. Efendimiz ne buyuruyordu? Ölüm öldürülecek diyordu ahirette. Demek ki bizim bedenimiz öyle bir yapıya sahip olacak ki, yepyeni Allah Teala inşa edecek onu, ebedi güç kazanacak vücudumuz. İnsanların, müminlerin yani gözlerinin ve kalplerinin nuru tamamlanacak. İşte o vakit Allah Teala görülebilir. Demek ki ahirette Efendimizin de buyurduğu gibi Allah Teala'yı göreceğiz. Dünyada göremiyoruz da ahirette nasıl görüyoruz? Çünkü dünyadaki vücudumuz Allah Teala'yı görmeye dayanıklı değildir. Ahirette vücudumuz son derece güçlü olacak, ebedi bir vücut lütfedecek Allah Teala bize, bedenlerimizin yapısı değişecek, ebedi güç kazanacak, gözlerimizin, kalplerimizin nuru tamamlanacak. İşte o vakit Allah Teala'yı görebileceğiz. Cennetin en büyük nimeti nedir kardeşlerim? Allah Teala'yı görmektir. Cennette çok güzellikler var. Hadsiz, hesapsız, aklınıza gelmeyen. Ne buyuruyordu Efendimiz? مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا اُزُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَتَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. Cennette öyle nimetler var ki hiçbir göz onları görmemişti. Hiçbir kulak onları duymamıştı. Hiçbir insanın da hatır ve hayalinden geçmemiştir. Öyle nimetler var. Bu nimetlerin en büyüğü Allah Teala'yı görmektir. Yüce Rabbim hepimize cennette cemalini göstermeyi nasip eylesin. Ve hepimizi Resulullah Efendimizin şefaatine nail eder. Amin ve elhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
7: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe anlatıyor. Bir gece Allah Resulü yanımdan kalktı ve dışarı çıktı. Onu kıskanmıştım. Az sonra geldiğinde benim tavrımı gördü ve "Ne oldu Ayşe, kıskandın mı yoksa?" diye sordu. "Benim gibi biri senin gibi birini nasıl olur da kıskanmaz?" dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Şeytanın mı geldi yoksa?" dedi. Ben de "Ey Allah'ın elçisi, benimle birlikte bir şeytan mı var ki?" diye sordum. "Evet," dedi. "Peki her insanla birlikte bir şeytan var mıdır?" diye sordum. "Evet," cevabını verdi. "Seninle de mi ya Resulallah?" dedim. "Evet, fakat Rabbim ona karşı bana yardım etti ve o bana teslim oldu," dedi.

Hayber Yahudilerinden Amir'in Yesar adında Habeşli zenci bir kölesi vardı. Bu köle Amir'in davarlarını güderdi. Peygamberimizin Hayber'i kuşattığı sırada Hayberlilerin silaha sarıldıklarını gören Yesar onlara "Siz ne yapmak istiyorsunuz?" diye sordu. Onlar da "Şu peygamber olduğunu söyleyen kişiyle çarpışacağız." dediler. Onların cevabındaki peygamber sözü ruh dünyasında anlatılması mümkün olmayan bir tesir bıraktı Yesar'ın. Müslüman olup bu peygambere inanmak istedi ve sürüsünü doğruca Allah Resulü'nün bulunduğu tarafa doğru sevk etti. Hazreti Peygamber'in yanına geldi ve ona, "Ey Muhammed, sen neler söylüyor ve nelere davet ediyorsun?" diye sordu. Peygamberimiz, "İslam'a, Allah'tan başka ilah olmadığına, benim de Allah'ın Resulü olduğumu kabul etmeye davet ediyorum," dedi. Yesar, "Ben böyle şehadet getirir ve Allah'a iman edersem benim mükafatım nedir?" diye sordu. Peygamberimiz, "Bu iman ve şehadet üzerine ölürsen senin mükafatın cennettir." buyurunca Yesar, "Ya Resulallah, bana İslam'ı anlat," dedi. Peygamberimiz İslam'ı anlattı. Yesar, anlatılanları ilgiyle dinledi ve Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra, "Ya Resulallah, ben şu davarların sahibinin, Amir'in işçisiyim. Bu davarlar benim yanımda bir emanettir. Şimdi ben bunları ne yapayım?" diye sordu. Peygamberimiz, "Onları karargâhtan dışarı çıkar. Onlara bağırıp kov ve gitmeleri için ufak taşlar at. Muhakkak ki Yüce Allah sana emanetini eda ettirecek, onlar sahiplerinin yanına döneceklerdir." buyurdu. Yesar hemen kalkıp yerden bir avuç küçük taş alıp davarlara attı. Onları kovaladı. Davarlar sanki çoban tarafından sürülüyorlarmış gibi kaleye girinceye kadar topluca ilerlediler, sahiplerinin yanına döndüler. Sürü sahipsiz gelince Amir, kölesi Yesar'ın Müslüman olduğunu anladı. Yesar doğruca muharebeye koştu. Hayber kalesine sancağı diken Hazreti Ali'nin peşinden kaleden içeri daldı. Daha bir vakit bile namaz kılamadan, bir tek secde bile yapamadan Yahudilerin attıkları taşla şehit oldu. Yesar, Peygamberimizin yanına getirilip sırt üstü yatırıldı. Üzerine de bir örtü örtüldü. Peygamberimiz ona dönüp baktı ve dedi ki, "Şimdi onun yanında iki melek gördüm. Melekler Yesar'ın yüzünden tozları silerken, Allah seni toza toprağa bulayanın yüzünü toza toprağa bulasın, seni öldüreni öldürsün," demekteydiler.

Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Zübeyr'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o her namazın arkasında selamdan sonra şöyle dua ederdi. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehün ni'metü ve lehül fazlü ve lehüs senâül hasen. La ilahe illallahü muhlisine lehüddîne velev kerihel kâfirûn. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız O'na tahsis ederiz. İbn-i Zübeyr diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu Kur'an'ı sürekli okuyun ve ezberlerinizi tekrarlayın. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki Kur'an'ın hafızadan uçup gitmesi devenin bağından kurtulup kaçmasından daha hızlıdır buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse her namazın arkasında 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber der ve La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir diyerek bu tesbihatı yüze tamamlarsa denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır buyurdu. Rifa'a bin Rafi ez-Zuraki'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bedir savaşında Cebrail aleyhisselam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi de aranızda Bedir'e katılanların derecesi nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların en faziletlilerindendirler dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Cebrail aleyhisselam, işte bizim nezdimizde meleklerden Bedir'e katılanlar da öyledir dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki cümle vardır ki dilde hafif, mizanda ağır, Rahman olan Allah'a ise sevimlidir. Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim, yüce Allah'ı tesbih ederim.''

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kardeşinle düşmanlığa varan tartışmaya girme. Onunla kırıcı şekilde şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَب۪يرَنَا وَيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ
1: Küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüze saygı göstermeyen ve iyiliği emredip, teşvik edip, kötülükten sakındırmayan, uzaklaştırmayan bizden değildir. İyilik, aklen veya dinen, güzelliği tanınan, bilinen her fiildir. Adalet, ölçülü olma, dürüstlük, ihsan, cömertlik, tatlı dil ve benzeri özellikler bu tanıma dahildir. İyiliği teşvik edip kötülükten sakındırmak, ayet ve hadislerde sıkça hatırlatılan bir sorumluluktur. Bu sebeple İslam bilginleri bu faaliyetin farz olduğunu belirtirler. Peygamber Efendimiz, kendinden sonraki zamanlara işaret ederek bu görevin ihmal edilmemesi gerektiğini hatırlatıyor. Çünkü bu uyarılar, din, akıl, inanç ve değerlerin toplum hayatında sürdürülebilmesi ve her türlü kötülüğün önlenmesi açısından önemlidir. İslam tarihinde iyiliği emredip kötülükten sakındırma faaliyetleri hisbe teşkilatlarıyla yürütülmüştür. Her dönemde etkin bir şekilde yürütülen vaaz ve irşat, toplumu ıslah çalışmaları arasında yer almıştır. Günümüzde bu çalışmalar oldukça çeşitlenmiş, zaman zaman kötülüğü yaygınlaştırdığı için eleştirilen medya kanalları, iyiliği teşvik, kötülüğü engelleme amacıyla kullanılmaya başlanmıştır. Toplumdaki yeterli donanıma sahip her bireyin, yanlış bir davranışla karşılaştığında onu gücü yettiğince ve en güzel şekilde düzeltme sorumluluğu vardır. Rabbimiz, iyiliği emredip kötülükten sakındıranları rahmetiyle kuşatacağı müjdesini vermektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, iyiliği çoğaltıp kötülüğe engel olmak isteyen kişinin söylediklerini öncelikle kendisinin de uygulaması gerektiğine işaret eder ve aksi yönde davrananları kötü bir sonla karşılaşacakları konusunda uyarır. Bir kişiyi cehennemde görenler, ''Ey filan kişi, bu ne hal? Sen dünyada iyiliği emredip kötülükten alıkoymaya çalışmaz mıydın?'' derler. Adam şu cevabı verir, ''Ben size iyiliği emreder, fakat kendim yapmazdım. Kötülüğü yasaklar, ancak kendim kötülük yapardım.'' 40 hadiste sosyal hayat.

Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme veba hastalığını sormuş, Allah Resulü de ona şöyle cevap vermiştir. Veba, Allah Teala'nın dilediği topluluğa gönderdiği bir çeşit azaptı. Allah onu müminler için rahmet kıldı. Veba hastalığına yakalanan, sabredip ecrini umarak ve başına Allah'ın yazdığından başka hiçbir şey gelmeyeceğini bilerek memleketinde kalan kimse şehit sevabına nail olur.

bir askeri seferde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdik. Resulullah, Medine'de kalan öyle kişiler var ki gittiğimiz her yerde ve geçtiğimiz her vadide niyetleri sayesinde sizinle beraberdirler. Onları orduya katılmaktan hastalıkları alıkoydu, buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Muhacirlerin yoksullarından bazıları bir gün Allah Resulüne gelip, "Zenginler üstün dereceleri ve ebedi nimetleri elde edip götürdüler," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ne yaptılar da götürdüler?" deyince, "Onlar da bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyor, fazla olarak sadaka veriyorlar. Bizse veremiyoruz. Onlar köle azat ediyorlar, biz yapamıyoruz," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden öncekilerin mertebelerine ulaşabileceğiniz, sonrakileri geçeceğiniz ve sizin yaptıklarınızı yapmadıkları sürece kimsenin sizden daha faziletli olamayacağı bir şeyi öğreteyim mi size?" buyurdu. Onlar da, "Evet, öğretin ya Resulallah," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her namazın sonunda 33'er kere "Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber" deyin buyurdu. Bir müddet sonra fakir muhacirler tekrar gelerek, "Zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı işittiler. Onlar da bizim gibi yapmaya başladılar," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu Allah'ın bir lütfudur ve onu dilediğine verir," buyurdu.

Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem en sevdiği elbise gömlekti.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri bir kimseyi oturduğu yerden kaldırıp da oraya kendisi oturmasın. Fakat sıkışın ve yer açın. İbni Ömer radıyallahu anh bir mecliste kendisine yer vermek için kalkan kimsenin yerine oturmazdı.

Muaz bin Cebel anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bir yolculuktaydım. Sonra Allah Resulü şöyle buyurdu. Sana hayır kapılarını bildireyim mi? Oruç bir kalkandır. Sadaka suyun ateşi söndürdüğü gibi hataları söndürür.

0: Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm, Cenab-ı Hak'tan yana ümit var olmak adlı bölüm. Sıradaki hadisimiz 436 nolu hadis. Ve'an İbni Umar'a radıyallahu anhuma. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'tan gelen bir rivayet. Hak Teala hem kendisinden hem de babasından razı olsun. Kâle, dedi ki, Semi'tu Resûlallâhi sallallahu aleyhi ve selleme yekûlu. Ben Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemi işittim. Diyordu ki, Yudnel mu'minu yevmel kıyameti. Kıyamet günü mümin kişi Rabbine doğru yaklaştırılır. Hatta yada kenefehu aleyhi. O denli Rabbine kul, yani mümin kul, yakınlaştırılır ki Cenab-ı Hak elini onun üzerine kor. Hatta kenef ifadesi geçmiş, yani kanadını, ilahi rahmetin bir koruması anlamında olmalı. Bu denli Cenab-ı Hakk'ın sinesine kul yakın edilir, yakınlaştırılır. Birebir bir görüşme bu. En-Necvel Kubra dedikleri, yani kulun Cenab-ı Hak'la baş başa kaldığı ve artık baş başa konuştukları o an, birebir, başka hiç kimsenin duymadığı, kendi aralarında fısıldaştıkları, özel kaldıkları, Necva birebir görüşme demek. Yaratıcının yarattığı kulunu koca bir hayatı yaşattıktan sonra huzuruna alıp hesaba çektiği an. İnne ileyna iyabahum, thumma inne aleyna hisabahum. Dönüşleri bizedir ve onların hesaplarını biz göreceğiz. Hem de tek tek, birebir, öyle başkalarının eşliğinde, birilerinin himayesinde değil, kulun huzura tek başına geldiği. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادًا. Hak Teala'nın bize fert fert, tek bir birey olarak huzurumuza geleceğiniz o gün. كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّ. Tıpkı ilk seferinde nasıl sizi tek başınıza yarattık, aynen öyle, tek başına kulun sahibinin huzuruna çıktığı an. Hesabın Mevla'ya verildiği o birebirlik görüşme. فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ. Cenab-ı Hak ona günahlarını ikrar ettirir. فَيَقُولُ, yani der ki, اَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا. Falanca günahı biliyorsun değil mi? Kul, evet, onu ben işledim diye cevap verir. Sonra bir diğerine geçer. اَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا. Peki şu diğer günahını biliyorsun değil mi? Bu esnada kul kitabını almış, kendisine kitabı verilmiş yahut sunulmak üzeredir ve orada ikra kitabek, oku kitabını. Kefe bi nefsikel yevme aleyke hasiba. Bugün kendini sorguya çekmede kendin yetersin. Buyur işte işlediklerin. Öyle bir kitap ki bütün her şeyi içine almış. وَوُضِعَ الْكِتَابُ. Cenab-ı Hak buyuruyor ki kitap ortaya konduğunda, فَتَرَ الْمُجْرِم۪ينَ مُشْفِق۪ينَ مِمَّا ف۪يهِ. Mücrimleri görüyorsun. Kitaplarındaki şeylerden ötürü ürpertiye kapılmışlardır. وَيَقُولُونَ. Diyorlarmış ki,

ما لهذا الكتاب؟ بنص بكتاب ياهو لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ne küçük bırakmış ne de büyük illa ahsaha hepsini kapsamış. Cenab-ı Hak buyurdu ki وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَادِرًا her ne yaptılarsa onu kitaplarında hazır edilmiş. Orada kayıt altına alınmış olarak buldular. Yoksa وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا senin Rabbin asla kimseye zulmetmez. Yani yapmadıkları bir şeyi getirip oraya ilaveten koymaz. Hiç kimse başkasının günahının kendi kitabına ekleneceğinden yana endişeye kapılmasın. فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَحَقًا Hak Teala bu anlamda hesabını her kişinin kendi özelinde doğruca yapacağını haber veriyor. Önceki hadisi hatırlayın. Başka kimselerin günahları sizin amellerinizin arasına yerleştirilmiş olsa olur mu hiç? Cenab-ı Hak dedi ki bundan ötürü hiç kimse korkuya kapılmasın. İşlemediği bir günah orada olmayacak. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا Ne yapmışlarsa onu orada hazır bulacaklar. Ve kendilerine bunlar ikrar ettiriliyor. Yani şunu yaptın değil mi? O da diyor ki evet. Bunu yaptın değil mi? O da diyor ki evet. Şayet yok diyecek olsa Cenab-ı Hak azalarını konuşturuyor. Hayır ben oraya gitmedim diyecek olsa ayaklarını konuşturuyor. Hayır ben ona dokunmadım diyecek olsa elini konuşturuyor, derilerini konuşturuyor. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا Kalktılar kendi derilerine dediler ki niçin aleyhimizde şehadet ediyorsunuz? قَالُوا deriler dedi ki اَنْتَقَنَ اللّٰهُ الَّذ۪ي اَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu. Yapacak bir şeyimiz yok. Gördüğümüzü, yaşadığımızı, dokunduğumuzu, hissettiğimizi bizi dile getirerek ifade ettirdi. Gözlerimiz böyledir. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ اَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ Cenab-ı Hak buyurdu ki dünyadayken hiç sakınmazdınız gözlerinizden, kulaklarınızdan yahut derilerinizden. Bunların sizin aleyhinize bilgi topladığından yana hiçbir tedirginliğiniz yoktu. Halbuki bunlar bir yandan size görüntü sağlarken söz gelimi gözlerimiz diğer yandan da kayda atıyor. Ve Allah Azze ve Celle'nin huzurunda şöyle bir hadiseyi gördün mü diye gözlere sorulduğunda göz evet oracıkta bu olayı ben gördüm. Yahut kulağa böyle bir şeyi duydun mu? Bu adam böyle bir şey söyledi mi sen duydun mu diye kulaklarımıza bizim söylediklerimizden ötürü tanıklıkları sorulsa şehadet edeceklermiş. O yüzden Cenab-ı Hak içinde bulunduğumuz bu alemdeki kuşatılmışlığımıza dikkatimizi çekerek kendi gözlerimize, kendi kulaklarımıza karşı, kendi ellerimize, ayaklarımıza, derilerimize karşı kötü bir fiil işleyecekken tedbir almayışımızı ironik bir biçimde bize ifade ediyor. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ اَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَاكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ Siz kalktınız, Allah çoğu yaptıklarınızı bilmiyor sandınız. Bunun getirdiği rahatlıkla gizlide tenhada başkaları da görmüyorsa cürümleri, kötü fiilleri rahat rahat işlediniz. Ama huzura geldiğinizde böyle bir şey yaptın mı diye sorulduğunda yapmadım desen eller orada hayır ben yaptım diyecek. Gözler orada evet oraya gittik ben bu olaya tanık oldum gördüm diyecek. Kulaklar orada evet ben de oradaydım sesleri işittim diyecek. Dolayısıyla kulun ikrardan yani itiraftan gayrı bir seçeneği kalmayacak. فَاَتَّرَفُوا بِذَنْبِهِمْ Günahlarını diyor Cenab-ı Hak sonunda itiraf ettiler. O birebirlik buluşmada

Cenab-ı Hak kuluna bunu yaptın mı, şu günahı işledin mi, şu günahı da işledin mi diye sordukça iyi kul, mümin kul dermiş ki Rabbi a'rifu, evet Rabbim biliyorum, hatırladım bu günahımı da biliyorum, yaptım ben bunu. Bunlar böyle devam eder, devam eder, devam eder. Bu hadisin başka tariklerinde geçer ki kul düşünürmüş ki وَرَأَى فِي نَفْسِهِ اَنَّهُ هَلَكَ, yani benim işim bitti, ben bu sorgudan çıkamayacağım, aklanamayacağım, paklanamayacağım, benim mağfiret olma şansım neredeyse yok gibi, helak oldum ben diye düşünmeye başlar. Sonra Cenab-ı Hak kuluna der ki قَالَ فَاِنِّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا, ben bu günahları dünyadayken senin için üzerlerini örtmüştüm. Yani başkaları bilmedi. Ama ben biliyordum. Ve hatta başkaları duymasın, görmesin, kulumun bu ayıbı gün yüzüne çıkıp rezil olmasın diye setrettim. Bu tesettür kelimesi gibi bir kelime. Setredilmesi. Hak Teala günahlarımızı setretsin. Çocuklarımızdan, ebeveynimizden, diğer bütün insanlardan, dünyada setrettiği gibi settar olan Cenab-ı Hak ahirette de setretsin. Malumunuz Hazreti İbrahim'in duasıdır. وَلَا تُخْزِن۪ي يَوْمَ يُبْعَثُونَ, ya Rabbi insanların tekrar dirildikleri o günde beni rezil etme. Buradan huzura çıkacağımız o anımız için Cenab-ı Hakk'a yalvarırsak çok anlamlı olur. Yoksa oracıkta artık huzura çıkmışsın, nedenli yalvarırsan yalvar. İraden artık geride kalmış. Hazır irademiz elimizdeyken, işlediğimiz günahlardan ötürü Cenab-ı Hak'tan bağışlanma dileyerek ve buradan o huzura çıkacağımız ve birebir hesabımızı vereceğimiz o anımız için Cenab-ı Hakk'a yalvaralım. Okuduğumuz bu rivayette müjdesini önceden Resulü üzerinden bize gönderdiği gibi, ayetleri üzerinden bize haber verdiği gibi bizi bağışlamasını dileyelim. Bize de böyle söylesin. Ey kulum, قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا, ben bu günahlarını sana dünyadayken saklı tutmuştum. وَاَنَا اَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ, ve bugün senin için bu günahlarını bağışlıyorum, mağfiret ediyorum, affediyorum. Dünyadan yapmış olduğun o tevbelerini kabul ediyorum. Nitekim Cenab-ı Hakk'ın tevbelerimizi kabul ettiğine dair, ilahi makamda bunun karşılık bulduğuna dair kesin sonucunu öğreneceğimiz an o andır işte. Yoksa buradayken hep ümit halindeyiz. Hep reca halindeyiz. Bütün günahlarımız için. Sürekli aklımıza geldikçe ya Rabbi bağışla diye ümidimizi yenileriz. Ta ki Cenab-ı Hak'tan doğrudan kendisinden bunları bağışladığını duyuncaya değin. O duyduğumuz anda rahatlarız. Dolayısıyla kulun korkusu Cenab-ı Hak'tan sonucu öğrenene kadar ümidine eşlik eder. Yoksa birilerinin yaptığı gibi tövbesini yaptık gari, artık silinmiş olmalı. Tövbesini ettik ya kabilinden, sanki Cenab-ı Hakk'ın bu tövbeyi kabul etmek zorunluluğu varmışçasına ve bunun bir kerecik ile yeterli olması gerekiyormuşçasına, kaç kere tövbe edeceğiz kabilinden bir yaklaşım. Böylesi bir yaklaşım tövbe olmaktan daha çok istikbara daha yakındır. Yani büyüklenmeye daha yakındır. Ve başlı başına günah olabilir. Dolayısıyla kulun yakarması, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bu acziyetini, perişanlığını hissetmesi, yani havfu ve korkusu ve buna eşlik eden ümidi, hayatı boyunca onunla beraberdir. Dolayısıyla istiğfar, bağışlanma dilemek,
en çok yaptığımız işlerden biri olmalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile günde en az 70 kere istiğfar ediyorum diye ümmetine istiğfarın yani bağışlanma dilemenin önemine vurgu yapmış. Böylesi güzel bir sonuca varacak olanlar günahlarından vazgeçip kalan ömürlerinde bağışlanma dilemiş ve günahlarının yerine güzel davranışlar, ameller ikame etmiş olanlardır. Yoksa hayatı boyunca bundan vazgeçmemiş, bağışlanma da dilememiş bir kimsenin oracıkta Cenab-ı Hak'tan mağfiret umması karşılıksız kalabilir. Çünkü Cenab-ı Hak buyurdu ki, اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السُّٓءَ بِجَهَالَةٍ Tövbe dediğiniz şey, evet Allah'ın üzerine aldığı ve vaat ettiği bir şeydir ama kimler için? لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السُّٓءَ Kötülüğü işleyenler, بِجَهَالَةٍ Yanlışlıkla, cehaletle, yani belli duygular eşliğinde, öfkeye kapılarak, şehvet arzusuna kapılarak, bilinci zayıflayarak, duyguların etkisinde işledikleri bir şey, yoksa inatla, ısrarla, sırf günah olsun diye, Cenab-ı Hakk'a karşı baş kaldırı olsun diye işledikleri bir şey değil. Duyguların etkisinde yaptıkları bir şey, daha da önemlisi, ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَر۪يبٍ Sonra, kısa vadede, yakın bir zamanda, bundan vazgeçen, bağışlanma dileyen kimseler içindir tövbe. فَاُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ İşte Allah böylelerinin tövbelerini kabul eder. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ Yoksa tövbe لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ Günahları işleyip duranlar için değildir. حَتَّى اِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ Ta ki bunlardan birine ölüm gelince قَالَ اِنِّي تُبْتُ الْاَنْ Kalkar der ki ben şimdi tövbe ettim. وَلَلَّذ۪ينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارِ Ne de kafir olarak ölenler için bir tövbe Cenab-ı Hak yoktur diyor. Dolayısıyla dünyadan bağışlanmasını dilediğimiz amellerimizin huzurda bize ikrar ettirildiği o anlarda değil mi ki imanımız var? Konuştuğumuz bu kişi mümin bir kişi. Ama yanı sıra hepimiz gibi çokça günahları var. Cenab-ı Hak bunları tek tek o birebirlik görüşmede, teke tek olan o görüşmede ikrar ettirir ve sonra ona der ki bunları sana dünyada gizli tuttum. وَاَنَا اَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ Ve şimdi sana bunları mağfiret ediyorum, bağışlıyorum. Yoksa başkalarının bizim adımıza huzura çıkacağı, bizim amel defterimizle ilgili Cenab-ı Hakk'a sunumda bulunacağı ve oradan bizim işimizi halledip yahut hallettirip bizi sonuca, iyi sonuca kavuşturacağı gibi bir yaklaşımdan söz edilemez. Sadıkul vaadil emin olan Resulullah'ın haber verdiği bu duruma aykırı düşer. Cenab-ı Hakk'ın ayette bize haber verdiği birebir geleceksiniz diye, huzura tek tek çıkacaksınız diye, her kişi o gün kitabıyla birlikte çağrılacak. يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ O gün biz herkesi kitabıyla birlikte çağırırız buyurduğu ayet-i kerimelere de aykırı düşer. Kul hesabını cürümlerinden sorumlu bir kişi olarak kendisi verir. Ve bu ilahi huzurda Cenab-ı Hak'la birlikte en-necvel kubra dediğimiz o birebir özel görüşmede gerçekleşir. Nice ayet-i kerimelerde bu birebirlik görüşmeye işaret vardır. Söz gelimi kafirlerden bahseden ayetlerde Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini ketmedenlerin ifade edildiği. Bunlarla ilgili Cenab-ı Hak bu türden özel bir görüşmede onlarla konuşmayacağını وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Allah onlarla kıyamet günü konuşmaz. وَلَا يُزَكِّيهِمْ Ve onları arındırmaz. Burada bir arındırma var. Burada bir paklama var. Ama bu kafirlere
ayetleri ketmedenlere

Bir paha karşılığında Cenab-ı Hakk'ın ayetlerinden vazgeçenlere vesaire nasip olmaz. Kime nasip olur? İmanını koruyabilmiş mümin kimselere nasip olur. Benzeri bir ayette Cenab-ı Hak وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ Allah onlarla konuşmaz وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Allah onlara kıyamet günü bakmaz bile. Onlar ثُمَّ اِنَّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ رَبِّهِمْ لَمَحْجُوبُونَ Cenab-ı Hakk'tan yana perdelenmiş olurlar. Cenab-ı Hakk'ı ve huzuruna çıkmayı, Hak Teâlâ'nın onlara konuşmasını, bakmasını, bunlar asla onlara nasip olmaz. Dolayısıyla mümin bir kulun hayatında düşe kalka ilerlediği, zaman zaman günah işlediği ama bu günahlarını ısrar etmeyip hayatından elimine etmeye çalıştığı, Cenab-ı Hak'tan bağışlanma dileyerek günden güne kendisini iyileştirme çabasında olduğu bir profilden söz ediyoruz. Böyle bir kimse özel bir görüşmeye alınır başkaları duymasın diye. Halbuki Cenab-ı Hakk'ı yalanlayanlar, ayetlerini yalanlayanlar, zalimler o gün deşifre edilir. Eşhat melekleri bunları tek tek cümle aleme oracıkta deşifre ederler. وَيَقُولُ الْاَشْهَادُ هَا اُلَا اِلَّذ۪ينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ İşte bunlar Cenab-ı Hakk'a karşı yalan konuşanlardır. Ayetlerini inkar edenlerdir. Gördükleri, anladıkları, bildikleri halde yaratıcıyı var edeni, sahibi Mevla'yı yok sayanlar. اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظَّالِم۪ينَ Bu yalancıların, bu zalimlerin üzerine lanet okurlar. Onlar bu denli deşifre edilirken, mümin kullar, saygılı olmaya çalışmış kullar, özel görüşmeye alınırlar. Cenab-ı Hak onlara, bilmiyor değilim bak şu günahları işlediniz. Hak Teâlâ buyuruyor ki, اَحْسَاهُ اللّٰهُ وَنَسُوهُ Bir kısmını onlar unutmuş oluyorlar. Ama Allah onları, hepsini kayıt altına almış durumdadır. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّ Cenab-ı Hak unutkan değildir. Ve huzurda bunları kuluna ikrar ettirip, evet ya Rabbi işledim, mağfiretini diliyorum diye bağışlanma diler. فَيُعْطَى صَح۪يفَةَ حَسَنَاتِهِ Böylece o kula daha fazla ileri gidilmeden, daha fazla bağışlayın ifademi hırpalanmadan, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَس۪يرًا Kolay bir muhasebe üzere, hasenatı yani güzel amelleri üzere bir sahife verilir. Artık eline verilen amel defteri kötü amellerden arındırılmış. Onların yerine iyileri yazılmış. فَاُولَٰئِكَ يُبَدِّرُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ Cenab-ı Hak kötü amellerinin yerine güzel amelleri yazmış. Yani kul söz gelimi bir vakte kadar şu kötü fiili işlemiş. Ama ondan sonra o kötü fiili hayatından çıkarmış, elimine etmiş, yerine düzgün olanını koymuş. Diyelim haram kazançtan vazgeçip helal kazanca yönelmiş. Haram yaşayıştan, söz gelimi zina tarzı bir hayattan vazgeçip nikah üzere helal dairesinde kalmaya yönelmiş. Düzeltmiş gidişatını belli bir vakitten sonra Cenab-ı Hak o düzeltilmiş halini alıyor, böyle copy paste yaparak geçmişinin de üzerine getiriyor. Diyor ki, güzelleştirdiğin son halini başından beri yapıyormuşsun gibi kabul ediyorum. Hak Teâlâ ayette buyurdu ki, وَيَجْزِيَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Yaptıklarının en güzeliyle onlara karşılık vermek üzere. Yani yıl boyunca diyelim ki 10 tane sınava girmiş, kiminden 60 almış, 70 almış, 75 almış, 80 almış, bir tanesinden de 96 almış. Hepsini öğretmenin 96 sayması gibi. Yani çünkü görüyorum çaba içerisindesin, elinden geleni yapıyorsun, ilerletiyorsun kendini, en iyi geldiğin nokta üzerinden senin neticeni belirliyorum demesi gibi bir şey. İşte bu kolay hesap.

0: Güzel hesap bu. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, "Men yuhaseb yu'azzab." Ya başka tarikleriyle, "Men nuqişel hisabe uzziba." Bir kimse hesapta münakaşaya uğratılırsa, azaba uğratılmış demektir. Hazreti Ayşe demiş ki, "Ya Resulallah öyle diyorsun ama, Cenab-ı Hak buyuruyor ki, "Fesevfe yuhasebu hisaben yesira." Mümin kulları kolay bir hesaptan geçirilecek. Ama sen de kim hesaba çekilirse azaba uğramış demektir buyurdu. Nasıl olacak? Deyince Resulullah tafsilat verdi. Buyurdu ki Rabbi kulunu karşısına alır. Ve o birebirlik özel görüşmede ona bak şu günahı işledin. Şunu da işledin biliyorsun. Şunu da işledin biliyorsun diye ikrar ettirerek sonrasında da bağışladım derse bu işte kolay hesap biçimidir. Ama yok, niçin yaptın, neden yaptın, nasıl yaparsın gibi sorulara geçerse kul açısından azap başlamış demektir. Rabbimizin huzurunda böyle bir durumda kalmaktan daha şimdiden kendisine sığınırız. Okuduğumuz bu rivayeti hem İmam Buhari sahihini almış, hem İmam Müslim sahihini almış. Dolayısıyla sahih hadisler içerisinde birinci dereceden bir rivayet. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programımızda buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
3: Allahümme inni es'alukel huda ve'tuka ve'l-afafa ve'l-gina.
4: Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Abdullah, sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala buyurdu ki, kullarımdan bana en sevgili olanı orucunu açmakta acele edendir. Vail bin Hucur'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şarap yapılan üzüme kerem demeyin. Lakin üzüm çubuğu üzüm asması deyin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimi yahut insanları sıkıntıya düşürmekten korkmasaydım onlara her namaz vaktinde ağızlarını ve dişlerini temizlemelerini emrederdim buyurmuştur. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün namaz için kâmet getirilmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize döndü ve saflarınızı sık ve düzgün tutun. Zira ben sizi göz ucumla arkamdan görüyorum buyurdu.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kul namazında etrafıyla ilgilenmediği sürece Yüce Allah kuluna yönelir. Kul namazında etrafıyla ilgilenmeye başladığında Allah da ondan yüz çevirir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hoşuna giden bir şey gördüğünde hamdolsun Allah'a ki yararlı şeyler onun nimetiyle tamamlanır der. Hoşuna gitmeyen bir şey gördüğünde ise her halükarda Allah'a hamdolsun derdi.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Bera bin Azib radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kabirde sorguya çekildiği zaman Eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah der. İşte Allah iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sabit bir sözle sağlamlaştırır mealindeki ayet bunu ifade eder.

Cabir bin Semüre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin yanına, meclisine geldiğimizde herkes bulduğu yere otururdu.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlıktaki hangi davranış daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yemek yedirmen, tanıdığına ve tanımadığına selam vermen buyurdu. Sahabi Atiye bin Urve Es-Sadi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kul günaha girme endişesiyle mahsurlu olmayan bazı şeylerden de sakınmadıkça muttakilerden olamaz.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş, bana isyan eden de Allah'a isyan etmiş olur. Benim görevlendirdiğim yetkiliye itaat eden bana itaat etmiş, ona isyan eden de bana isyan etmiş olur.''

0: Hayvanlar olmasaydı semadan yağmur inmezdi buyuran peygamberimiz, sebepsiz yere öldürülen serçe gibi hayvanların ahirette, "Ya Rabbi, falan beni herhangi bir fayda elde etmek için değil, boş yere öldürdü" diyerek öldüren kişi aleyhinde davacı olacağını bildirmiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Men ra'a munkaran fastata'a an yughayyirahu bi yadihi falyughayyirhu bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Ve zalika ad'aful iman.
2: Bir kötülük gören kişi eliyle değiştirmeye gücü yetiyorsa onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Bunu da yapamazsa kalbiyle o kötülüğe tavır koysun. Onu hoş görmesin. Ki bu da iman eden kişinin asgari düzeyde yapması gereken şeydir. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çevresinde bulunanlara şöyle buyurdu. Her Müslümanın sadaka vermesi gerekir. Etrafındakiler, peki sadaka vermeye gücü yetmezse deyince Allah Resulü, çalışır ve kazandığından hem yer hem sadaka verir buyurdu. Bunu da yapamazsa dediler. İhtiyaç sahibi çaresiz bir kimseye yardım eder buyurdu. Bunu da yapamazsa dediler. İyiliği tavsiye eder buyurdu. Bunu da yapamazsa dendiğinde Peygamberimiz, kötülüğe engel olur. Bu da onun için sadakadır buyurdu. Sevgili Peygamberimiz her fırsatta anne babaya, komşulara, bütün insanlara, kısacası yaratılmış her varlığa iyi davranmayı tavsiye etmiştir. Allah Teala'nın müminlere her işte iyiliği emrettiğini bildirmiştir. Kötü olan şeyden asabını sakındırmış, Cenab-ı Hak katında iyi olan her şeye karşı onları teşvik etmiştir. Bu terbiyeyle yetişen ashab da bu konuda oldukça titiz davranmış, emri bil maruf nehyi anil münker ilkesini, yani iyiliği emretmeyi, kötülükten men etmeyi hayatlarına en güzel şekilde uygulamaya gayret etmiştir. Maruf, insanın faydalı bulduğu, memnun olduğu şeydir. Münkerse insanın vicdanını rahatsız eden durumdur. Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde, küçüğümüze şefkat, büyüğümüze saygı göstermeyen, iyilikleri emredip kötülüklerden sakındırmayan bizden değildir buyurarak iyiliğe teşvik ve kötülükten men etmenin önemine işaret etmiştir. Allah'a inanan bir mümin çevresindekileri hep hayırlı işlere teşvik eder. Daima iyiliği tavsiye eder. İyiliğin yayılması ve kötülüğün engellenmesi uğruna attığı her adımın kendisine sebep olarak geleceğine gönülden inanır. Kötülüğe asla razı olmaz. Bir kötülük gördüğünde onu gücü oranında ortadan kaldırmaya çalışır. Önlemeye güç yetiremediği olaylar karşısında da gönlü huzursuz olur. Hiçbir şey olmamış gibi rahat davranamaz.

Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Fedale bin Ubeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda sınırda nöbet tutan asker dışında ölen herkesin amel defteri mühürlenip kapanır. Nöbet sırasında ölen şehidin kıyamete kadar amelinin sevabı yazılmaya devam eder ve o kişi kabir imtihanından kurtulur buyurmuştur. Ebu Said'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennette Tuğba denilen bir ağaç vardır ki idmanlı, seri bir ata binen mahir bir süvari 100 sene onun gölgesinde gider de yine onun dışına çıkamaz. Yine Buhari ve Müslim Sahihayn'de Ebu Hureyre'nin bir süvari 100 sene o ağacın gölgesinde gider de dallarının kapladığı alanı aşamaz dediği rivayet edilmiştir.

Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onların yüzlerine bakar, ne de onları temize çıkarır. Onlar için can yakıcı azap vardır, buyurdu. Hadisi nakleden kişi diyor ki, Resul-i Ekrem bu sözü üç defa tekrarladı. Bunun üzerine Ebu Zer, onlar rezil rüsvay oldular. Kimdir onlar ey Allah'ın Resulü diye sordu. Resul-i Ekrem de, elbisesini kibirle yerlerde sürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yere yemin ederek sattığı malın değerini arttıran kimselerdir, cevabını verdi. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gecenin başında uyur, sonunda ise kalkıp namaz kılardı. Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İki dua reddolunmaz ya da nadiren reddolunur. Ezan okunurken yapılan dua, bir de savaşın kızıştığı, tarafların birbirleriyle kıran kırana çarpıştığı zaman yapılan dua.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanın yediği en güzel şey kendi kazancından olandır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Süreka bilmiyordu peşine düştüğü servetin kıymetini. Birkaç darıya incisini satan horoz gibi birkaç deveye verecekti güneşini. Bineği yürümedi. Çöl geçit vermedi. Dönüp gittiğinde neyi bildiğini hala bilmiyordu. Arkadaşına üzülme. Çünkü Allah bizimle deyişini işittim. Sana ulaşmamı engellediği için Ebu Bekir'e eziyet veren o yılan bendim. Gel ey Mekke'de çoban, Medine'de komutan, cennette sultan, dünyada elçi, sevgili.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Nasreddin Hoca gençlerle sohbetine devam ediyor. Evet sevgili arkadaşlar, özetle Peygamber Efendimizin ahlakını şöyle sıralayabiliriz. Yaratılmışların en güzeliydi. Düzen ve intizamı severdi. Bütün işlerini, görevlerini bir program içinde

Derken sağ elini kullanırdı. Bir şey yerken, içerken, elbisesini, ayakkabısını giyerken, abdest, gusül alırken hep sağ elini, tarafını kullanırdı. Mal biriktirmez, eline geçeni muhtaçlara dağıtırdı. Kendi ihtiyacı olsa bile başkalarını tercih ederdi. Cömertti. Cömertlikte rüzgardan bile hızlıydı. Cimrilik ve israf kabul etmediği bir özellikti. Vefakardı. Kendisine emeği geçmiş insanlara imkan ölçüsünde yardım ederdi. Onları hayırla anardı. Örneğin süt annesi Hazreti Halime'ye çok yardım etmişti. Günah olmadıkça işlerden kolay olanı tercih ederdi, işleri zorlaştırmazdı. Güzel ve meşru olan şeyleri beğenip takdir eder, onların yaygınlaşmasını isterdi. Çirkin şeyleri ise kınar, yok etmeye çalışır, onlara prim vermezdi. İnsanlarla konuşurken yüzlerine döner, tüm vücudunu çevirirdi. Kendisiyle konuşmaya gelenleri sabırla dinlerdi. Ancak yanlış söz veya bir haksızlık olursa ya onun sözünü düzeltir veya oradan ayrılırdı. Evet arkadaşlar, selamı hiç ihmal etmezdi Efendimiz. İnsanların birbirlerine selam vermesini de emrederdi. Musafaha eder, karşıdaki elini çekmedikçe ilk bırakan kendisi olmazdı. İnsanlarla şakalaşır, yer yer oyun oynar, latife ederdi. Doğru ve ölçülü olmak şartıyla espriler yapar, yapılan esprilere, latifelere gülerdi. Asık suratlı, anlamsız ve donuk bakışlı değil, mütebessimdi. Güler ama kahkaha atmazdı. Çok ve yersiz gülmenin kalbi karartacağını söylerdi. Tebessüm ettiğinde yüzü daha bir nurlanırdı. Bir meclise geldiğinde insanların kendisi için ayağa kalkmasını istemezdi. Boş ve uygun bir yere otururdu. Ancak gelenlere yer verilmesini, büyük iseler daha müsait yerlere alınmasını da tavsiye ederdi. Söküğünü kendi diker, elbisesini yamar, ayakkabılarını onarır, koyununu sağar, kölelerle beraber yemek yerdi. Kendisinden bir şey isteyene muhakkak verirdi, onları boş çevirmezdi. İnsanların verdiği hediyeyi kabul eder ama muhakkak karşılığında daha değerli bir hediye verirdi. Şahsına yönelik hata ve kusurları affederdi. Bağışlayıcıydı, kindar, zorba değildi. İnsanlara kötü ve sert davranmaz, kusurlarını bağışlardı. Hatalarını yüzüne vurmaz, yanlışları varsa genel olarak uyarır, ikaz ederdi arkadaşlar. Dilinden hiçbir zaman kötü söz çıkmazdı. Misafirlere ikramda bulunurdu. Hasta ziyaretlerine önem verirdi. İnsanlara dünyevi imkanlarına, mal mülküne, konumuna göre değil, İslam'a olan bağlılığına ve hizmetine göre değer verir, onlar arasında ayrım yapmazdı. İnsan onurunun yerle bir edildiği o toplumda, köle ve hizmetçilerin hayvanlardan bile değersiz görüldüğü o dönemde çok asil davranmıştır. Onları köle hizmetçi yerine oğlum, kızım, yiğidim, yiğit kızım gibi isimlerle çağırırdı. Eşlerine hep iyi davranırdı. Sizin en hayırlılarınız kadınlara en iyi davrananınızdır buyururdu. Aynı tavrı çocukları ve yakınları için de gösterirdi sevgili arkadaşlar. Onları hiç incitmez, dertleriyle ilgilenir, sıkıntıları varsa giderirdi. Evde yediği içtiği şeyler sadeydi. Günlerce yemek yemediği, haftalarca sıcak yemek yemediği de olurdu. Annesine, eşi Hazreti Hatice'ye, süt annesine, dadılarına, yakınlarına olan minnet duygularını dile getirir, onlar için dua ve iyilik isterdi, dilerdi. Efendimiz yaptığı tüm işleriyle bir ibadet hayatı yaşıyordu. Onun yaptığı işlerin hepsi Allah'ın emirlerine uygundu. Gecenin belli bir kısmında yattıktan sonra kalkar, namaz kılar, dua eder, Kur'an okurdu. Çok ibadet yaptığını söyleyen eşi Hazreti Ayşe'ye, "Rabbime şükreden bir kul olmayayım mı?" buyurmuştur. Oruçları da değişirdi, bazen gün aşırı, bazen pazartesi, perşembe günleri, bazen ayın belirli günlerinde oruç tutardı. Kur'an-ı Kerim'i sesli sessiz düşünerek, ağlayarak, anlayarak okurdu. Okumayı teşvik eder ve her harfine 10 sevap verileceğini belirtirdi. Hasılı bu yönüyle de bize örnekti. Medine'ye hicretinden sonra kurduğu İslam devletinin başkanıydı. Devlet başkanıydı ama bir başkan, hükümdar, kral gibi değil de Allah'ın mütevazı bir kulu gibi hareket ederdi. Her türlü kibir, gösteriş ve lüksten uzak dururdu. Bütün insanlığa gönderilmiş evrensel bir peygamberdi. Düşmanlarının bile takdirini kazanmıştı. Korkak değil, cesaret ve şecaatliydi. Toplumun kötü olanlarına bile İslam'a inanıp sevmeleri için güzel muamele eder, onlara katlanırdı.
Önemli olan

0: tüm konularda asabıyla ve ilgililerle istişarelerde bulunurdu. Ve güzel, uygun bir öneri geldiğinde kabul eder, benimserdi. Adaletliydi. Kendisine ulaşan meseleleri en güzel şekilde ve hakkaniyet esasında çözerdi. Verdiği hükümlerden mümin ve insaf ehli kafir herkes memnun kalırdı. İnsanlara doğruyu, güzelliği anlatan ve en mükemmel yöntemleri kullanan bir öğretmendi. En zor anlarda bile insanlara ümit verir, morallerini bozmazdı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, doğumundan vefatına kadar her yönüyle bize örnek olmuş bir ahlak abidesiydi. Evet sevgili arkadaşlar, madem ki Peygamber Efendimiz bu kadar üstün ve yüce bir ahlaka sahip, onu çok iyi tanımalıyız, hayatını iyice bilmeliyiz, hadislerini, sünnetini kavramalıyız, ona bol bol salavat getirmeliyiz, onun gibi inanmalı, onun gibi düşünmeli, onun gibi yaşamalıyız, onun sünnetlerini her zaman ve her yerde uygulamalıyız. Bize emanet bıraktığı Kur'an'ı, İslam dinini öğrenmeli, Kur'an-ı Kerim'e sahip çıkmalıyız. Onu çok sevmeliyiz. Sevdiğimiz sözde kalmamalı, onu örnek almalıyız. Arkadaşlar, şunu unutmayalım ki, sevgili Peygamberimiz de bizi çok severdi. Ve kendisini görmediği halde kendisine inanan bizleri, kardeşleri olarak ifade etmişti. Bir gün ashabıyla birlikte kabristana gitmişti. Kabirdekilere selam verdi ve şöyle seslendi. Allah'ın selamı üzerinize olsun ey müminler. İnşallah bir gün biz de size katılacağız. Fakat ben kardeşlerimizi görmeyi çok isterdim. Onları ne kadar özledim, kardeşlerimi ne kadar özledim. Bu sözleri duyan sahabe şaşırdı. Ya Resulallah, bizler senin kardeşlerin değil miyiz? Allah Resulü, sizler benim ashabımsınız. Kardeşlerimse henüz gelmemiş olanlardır. Onlar beni görmeden iman etmiş müminlerdir. Ben önceden gelip havuzumun başında ikram etmek için onları bekleyeceğim. Nasrettin Hoca gözlerinden akan damlaları silerken son sözünü söyledi. Dünyanın en güzel insanının kardeşleriyiz bizler sevgili arkadaşlar. Ve o güzel insan bizi özlemiş, bizi bekliyor. Öyle bir hayat yaşayalım ki, Kevser'in yanında bizi bekleyen peygamberimize gecikmeden kavuşalım. Ona karşı mahcup olmayalım. Onunla sohbet edip sonsuz mutluluğa erişelim. Allah'ın rahmeti, Peygamber Efendimizin sevgisi hepinizin üzerine olsun sevgili arkadaşlar.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimizi anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Cabir radıyallahu an şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, bir kişilik yemek iki kişiye, iki kişilik yemek dört kişiye, dört kişilik yemek de sekiz kişiye yeter dediğini işittim. Ebu Kepçe Amr bin Sa'd el-Enmari'nin radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Üç şey vardır ki ben onlar hakkında yemin ederek size bir şeyler söyleyeceğim. Onları hatırınızda tutun. Sadaka kulun malını eksiltmez. Bir kimse haksızlığa maruz kalıp da sabrederse Allah onun şerefini artırır. Dilencilik kapısını açan kimseye Allah fakirlik kapısını açar. Bir söz daha söyleyeceğim. Onu da hatırınızda tutun. Dünyada dört çeşit insan vardır. Birinci, bir adam vardır ki Allah ona mal ve ilim verir. O da Allah korkusuyla hareket eder, hısım akrabasını görüp gözetir ve bunda Allah'ın hakkı olduğunu da bilir. İşte bu kimse en yüksek mertebededir. İkinci, diğerine Allah ilim verir fakat mal vermez. Fakat o samimi olarak, eğer malım olsaydı filanca gibi yapardım der. O da niyetinin karşılığını alır. İkisinin mükafatı eşittir. Üçüncü, Bir diğeri de vardır ki Allah kendisine mal verir ama ilim vermez. Bu kimse malı rastgele sağa sola harcar. Onu harcarken Allah'tan sakınmaz. Akrabasını gözetmez ve o malda Allah'ın hakkı olduğunu bilmez. İşte bu adam en kötü mertebededir. Dördüncü, sonuncu kişiye ise Allah mal da ilim de vermez. O kişi malım olsaydı filanca üçüncü gruptaki gibi yapardım derse niyeti sebebiyle günaha girer. Her ikisinin günahı da eşittir.

Urve'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: "Vallahi kız kardeşimin oğlu, peygamberin eşleri bizler peş peşe 2 ayda 3 hilal görürdük. 2 ay geçer, 3. aya girerdik de bu müddet zarfında Resulullah'ın evlerinde ocak yanmazdı. Peki teyzeciğim neyle geçinirdiniz?" diye sordum. "Hurma ve suyla. Şu kadar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ensardan sağmal hayvanları olan komşuları vardı. Onlar Allah Resulüne süt gönderirlerdi. O da içmemiz için bizlere verirdi," diye cevap verdi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor: "Çölde yaşayan Araplardan bazıları Resulullah'ın yanına geldiler. Müslümanların çocuklarını öpüp sevdiklerini görünce, 'Siz çocuklarınızı öpüyor musunuz?' dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 'Evet' cevabını verince onlar, 'Ama biz vallahi çocuklarımızı öpmeyiz' dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, 'Allah sizin kalbinizden merhameti söktüyse ben ne yapabilirim?' buyurdu.

Ebu Yezid Man radıyallahu anh anlatıyor. Babam Yezid sadaka olarak dağıtmak için birkaç dinar ayırmış ve onları camide birinin yanına koymuştu. Ben de gelip onları aldım ve babamın yanına gittim. Bunun üzerine babam, "Vallahi ben o paraları sana vermek istememiştim," dedi. Babamın da bulunduğu bir ortamda durumu Resulullah'a arz ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Yezid, sen niyetinle sevap kazandın. Man, sen de aldığın malı kazandın," buyurdu.

0: Hazreti Ayşe anlatıyor. İnsanlar Ramazan geceleri Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mescidinde gruplar halinde namaz kılardı. Kur'an'dan biraz ezberi olan bir kişinin arkasında 5-6 kişi toplanır ve ona uyarak namazı birlikte kılardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece bana odamın kapısının önüne bir hasır sermemi söyledi ve ben de serdim. Kendisi yatsı namazını kıldıktan sonra bu hasırın üzerine geçti. Mescitte bulunanlar da etrafında toplandı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara o gece uzunca namaz kıldırdı ve hasırı orada öylece bırakarak yanlarından ayrılıp odaya girdi. Sabah olunca insanlar Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem o gece mescitte bulunan kimselerle birlikte kıldığı namazı konuşmaya başladılar. Akşam mescit insanlarla doldu. Hazreti Peygamber onlara yatsı namazını kıldırdı ve evine girdi. İnsanlarsa dağılmayıp mescitte kaldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ayşe, insanların bu durumu da nedir?" diye sordu. Ben de, "Ya Resulallah, insanlar dün gece mescitte bulunanlara kıldırdığın namazı işitmişler ve kendilerini de kıldırman için toplandılar," dedim. Bunun üzerine, "Hasrını dürüp kaldır ey Ayşe," buyurdu. Ben de dediğini yaptım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o geceyi de ibadetle geçirdi. İnsanlarsa Efendimiz sabahleyin yanlarına çıkıncaya kadar mescitte öylece beklediler. Sonra onlara, "Ey insanlar, Allah'a hamdolsun ki vallahi ben bu geceyi gaflet içinde geçirmediğim gibi durumunuzdan da habersiz değildim. Fakat bu namazın size farz kılınmasından endişelendim ve bu nedenle beklediğiniz namazı kıldırmaya çıkmadım. Siz gücünüzün yeteceği amelleri yapın. Allah usanmaz ama siz usanırsınız," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah yuları liften yapılmış Yafur isimli merkebine bindi ve "Haydi Muaz, sen de bin," diyerek genç sahabiyi çağırdı. Muaz, Resulullah'a rahatsızlık vermeme düşüncesiyle önce binmek istemedi. Ancak Resulullah binmesi için ısrar edince Muaz onun terkisine binmeye çalıştı. Ama Muaz'ın binmesiyle huysuzlaşan merkep silkinerek ikisini de yere düşürdü. Kutlu elçi gülerek yerden kalktı. Muazsa olanlardan kendisini sorumlu tutmuş gibiydi. Kendisine kızarak ayağa kalktı. Yeniden denediklerinde artık inat etmeyen merkep Hazreti Peygamberle Muaz'ı nihayet taşımaya başlamıştı. Hazreti Peygamber elini arkaya doğru uzatarak Muaz'ın sırtına hafifçe dokunup "Ey Muaz bin Cebel," diye seslendi. Tam bir sevgi ve bağlılıkla "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim," dedi Muaz. Bir süre daha gittiler. Resulullah tekrar "Ey Muaz bin Cebel," diyerek seslendi. Aynı teslimiyetle "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim," diye cevap verdi yine Muaz. Sonra bir süre daha gittiler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tekrar "Ey Muaz bin Cebel," diye seslendi. Acaba ne diyecekti Resulullah? İyice meraklanmıştı Muaz. Belli ki önemli bir şeydi diyeceği. Artan bir merakla tekrar "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim," dedi. Efendimizin dilinden dökülen ifade şöyleydi: "Muaz, sen Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun? Her zamanki saygılı tavrıyla Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedi ve sustu Muaz. Sabırsızlıkla Hazreti Peygamber'in anlatacaklarını bekliyordu. Resulullah daha fazla merakta bırakmadan Muaz'a sorusunun cevabını verdi. "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kulların ona kulluk ve ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır." Hazreti Peygamber ve genç sahabi bir süre daha merkep üzerinde yolculuklarına devam ettiler. Sonra Hazreti Peygamber, "Ey Muaz bin Cebel!" diye seslendi yine. Muaz, "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim." diyerek cevabını yineledi. Resulullah, "Peki kulların Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu. Muaz, "Allah ve Resulü daha iyi bilir." diyerek cevabı beklemeye başlamıştı. Resulullah, "Allah'a kulluk etmesi ve ona ortak koşmaması halinde kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır." sözleriyle müjdeli haberi verdi. Duydukları karşısında heyecanlanan Muaz, "Ey Allah'ın Resulü, insanlara bunu müjdeleyeyim mi?" diye sordu. Resul-i Ekrem ise, "Hayır, müjdeleme. Zira bu müjdeye güvenip gevşeyebilirler." cevabını verdi.

Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şöyleydi. Allah'ım, verdiğin nimetlerin gitmesinden, verdiğin sağlığın değişmesinden, ansızın cezalandırmandan ve gazabını gerektirecek her şeyden sana sığınırım. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı ve ashaba bir hutbe irad etti. Allah yolunda cihadın ve Allah'a iman etmenin her işten daha üstün olduğunu söyledi. Ashabtan biri kalkıp, "Ya Resulallah, Allah yolunda şehit düşsem bu günahlarıma kefaret olur mu? Ne dersin?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, ecrini umarak sabırla savaşır, düşmandan kaçmayıp onlara karşı durduğun halde şehit düşersen, bu günahlarına kefaret olur." buyurdu. Sonra adama, "Ne demiştin?" dedi. Adam, "Allah yolunda savaşıp şehit düşersem, bu günahlarıma kefaret olur mu, ne dersin?" diye tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Evet, Allah'tan ecir bekleyip sabrederek harp eder ve düşmandan kaçmayıp ona karşı durarak şehit düşersen, bu tüm günahlarına kefaret olur. Yalnız borç dışında. Cebrail aleyhisselam bana böyle dedi." İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana Kur'an oku diye emir buyurdu. "Ya Resulallah, Kur'an sana nazil olmuşken ben nasıl sana Kur'an okuyayım?" dedim. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, "Ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi severim." buyurması üzerine kendisine Nisa suresini okumaya başladım. Her ümmetten şahit getirdiğimiz ve onlara da seni şahit kıldığımız zaman bakalım onların hali nice olacak mealindeki ayet-i celileye Nisa 4:41 geldiğimde şimdilik bu kadar okuman yeter buyurdu. Baktım ki gözlerinden yaşlar akıyordu. Şehr bin Havşep'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. "Ben Ümmü Seleme'ye radıyallahu anha, ey müminlerin annesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanınızdayken en çok hangi duayı yapardı?" diye sordum. Ümmü Seleme, "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en çok, ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dininin üzerinde sabit kıl diye dua ederdi," cevabını verdi. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Necid'den bir grup insan Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Kur'an'ı ve sünneti öğretmesi için kendilerine birilerini göndermesini istediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara Ensar'dan 70 adam gönderdi. Bunlara Kurra denilirdi. Bunların içlerinde dayım Haram bin Milhan da vardı. Kur'an okurlar ve geceliğin onu müzakere ederek öğrenirlerdi. Gündüzleri su getirirler, onu mescide koyarlar, odun toplayıp satarlar ve parasıyla Suffe ehli ve fakirler için yiyecek satın alırlardı. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oraya Necid'e onları gönderdi. Yolda giderken bunlara düşman saldırdı ve gittikleri yere varmadan onları öldürdü. Düşman tarafından kuşatıldıklarında, "Allah'ım, bizim haberimizi peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol," dediler. Enes'in radıyallahu anh dayısı olan Haram'ın yanına arkasından bir adam gelip mızrağını sapladı ve vücudunun bir tarafından diğer tarafına geçirdi. Bunun üzerine Haram, "Kâbe'nin Rabbine yemin ederim ki ben şehitlik mertebesini kazandım," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu haberi alınca ashabına şöyle dedi: "Kardeşleriniz öldürüldü ve onlar, 'Allah'ım, bizim haberimizi peygamberimize ulaştır, biz sana kavuştuk ve senden razı olduk, sen de bizden razı ol,' diye niyaz ettiler."

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah cahiliye gururunu ve atalarla övünme adetini ortadan kaldırmıştır. Takva sahibi mümin ve bedbaht günahkar ayrımı vardır. İnsanlar Adem'in çocuklarıdır. Adem ise topraktan yaratılmıştır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste güzel ahlak.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
4: Yekul ibnu Adem mali mali قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت.
3: آدم oğlu malım malım der. Ey Adem oğlu, acaba yiyip tükettiğinden, giyip eskittiğinden ve ahirette karşılığını almak üzere verdiğin sadakadan başka senin malın var mı ki? Peygamber Efendimiz Bahreyn halkıyla bir barış antlaşması yapmış ve oraya bir elçi göndermişti. Bu elçi bir müddet sonra yüklü miktarda malla Medine'ye geri döndü. Ashab merakla elçinin getirdiği malların etrafında toplanmaya başladı. O esnada mescitten çıkan Allah Resulü durumu görünce önce gülümsedi, sonra şu uyarıda bulundu: Sevinin ve sizi sevindirecek nimetleri bekleyin. Vallahi sizin için fakirlikten korkmam. Ancak ben sizden önceki ümmetlerin önüne dünya nimetleri serildiği gibi sizin önünüze de serilmesinden, onların o dünya nimetleri için yanıp tutuştukları gibi sizin de yanıp tutuşmanızdan ve bunun onları helak ettiği gibi sizleri de helak etmesinden korkarım. İslam, dünya hayatından bağımsız bir din değildir. Bilakis İslam, kişinin hayattaki her faaliyetini doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen aktif bir dindir. Allah'ın koymuş olduğu emir ve yasaklar, insanın hayatını her yönüyle şekillendirir. Fakat kişi, Allah'ı unutup onun emir ve yasaklarını göz ardı ederse, bunun sonucunda tamamen dünyanın meşgalelerine dalar. Geçici olana meyleder, dünya ahiret dengesini kaybeder. Sonuçta bu kimse dünyevileşmiş olur. Müslüman elbette dünyası için de çalışacaktır. Zira her ne kadar asıl amaç ahiret yurdunu kazanmak olsa da, dünya nimetlerinden de doğru ve uygun şekilde yararlanmak esastır. Nitekim Cenab-ı Hak

0: Kur'an-ı Kerim'de bu hususta şöyle buyuruyor. Allah'ın sana verdiğinden onun yolunda harcayarak ahiret yurdunu iste. Ama dünyadan da nasibini unutma. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışma. Şüphesiz Allah bozguncuları sevmez. Mü'min, dünya hayatında elde ettiği imkanların esiri olmaz. İmkanlarını Rabbinin rızasına uygun bir şekilde kullanır. Dünya ahiret dengesini gözetir, geçici dünya hayatının heveslerine aldanmadan bir hayat sürer.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyametin dehşetinden insanlar öyle terler ki, çıkan terleri yerin 70 arşın derinliğine kadar nüfuz eder. Ter onların kulaklarına kadar ulaşır. Onlar tere boğulurlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin katiplerinden birisi olan Katip Ebu Rib Hanzala bin Rebi el-Üseyyi radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ebu Bekir radıyallahu anh bana rastladı ve Hanzala nasılsın dedi. Hanzala münafık oldu dedim. Sübhanallah sen ne diyorsun dedi. Resulullah'ın huzurunda bulunuyoruz, bize cennet ve cehennemi hatırlatıyor, sanki onları gözlerimizle görüyor gibi oluyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzurundan çıkıp da çoluk çocuğumuza ve işimizin başına dönünce bu öğütlerinin çoğunu unutuyoruz dedim. Ebu Bekir radıyallahu anh, vallahi biz de aynı haldeyiz dedi. Sonra Ebu Bekir'le beraber yürüdük. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna girdik. Ya Resulallah, Hanzala münafık oldu dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o nasıl söz dedi. Ya Resulallah, senin yanında bulunuyoruz, bize cennet ve cehennemi hatırlatıyorsun. Onları gözümüzle görür gibi oluyoruz. Senin yanından çıkıp da çoluk çocuğumuza ve işimizin başına dönünce çoğunu unutuyoruz dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki yanımda bulunduğunuz hal üzere kalıp zikre devam edebilseydiniz hem yataklarınızda hem de yollarınızda melekler sizinle musafaha ederlerdi. Fakat ey Hanzala, insan bu, bazen öyle bazen böyle. Bir müddet ibadetle bir müddet de işlerinizle uğraşmanız yeterlidir diye 3 defa tekrarladı.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan

cimrilik eden şu kişinin malını telef et der. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala Adem'i yarattığı vakit git ve şu oturan meleklere selam ver. Selamını nasıl karşılayacaklarını dinle. Onların verdiği karşılık senin ve neslinin selamı olacaktır buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Adem Esselamu Aleyküm dedi. Melekler de Esselamu Aleyke ve Rahmetullah dediler. Yani Rahmetullah kelimesini ilave ettiler.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi ve "Ya Resulallah, hangi sadakanın sevabı daha çoktur?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de "Sağlıklıyken, cimriliğin üzerindeyken, yoksul düşmekten korktuğun, zengin olmayı umduğun zamanda verdiğin sadakanın sevabı çoktur. Yoksa vermeyi ihmal edip de can boğaza geldikten sonra filana bu kadar, filancaya da şu kadar olsun demende bir fayda yoktur. Zaten o mal onların olmuştur." buyurdu.

0: Muaz bin Cebel radıyallahu an bir hatırasını şöyle anlatır. Yatsı namazı için Resulullah'ı bekledik. O kadar gecikti ki artık gelmeyeceğini zannettik. İçimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Bir müddet sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıka geldi. Kendisine, ey Allah'ın Resulü, senin gelmeyeceğini zannettik. Hatta içimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Deyince Resulullah şöyle buyurdu. Bu namazı gece karanlığında kılın, geciktirin. Bu namaz nedeniyle diğer ümmetlere üstün kılındınız. Çünkü sizden önce bunu hiçbir ümmet kılmadı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
3: Allahümme rabben nas, mudhibel ba's, işfi ente şafi la şafiye illa ent, şifaen la yugadiru sakama.
4: Bütün insanlığın Rabbi olan, bütün sıkıntılarını gideren Allah'ım, buna şifa ver, sen şifa verensin. Senden başka şifa veren yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resul-i Ekrem mescitte ibadet ederken kendisi itikafta bulunduğu sırada bazı kişilerin yüksek sesle Kur'an okuduklarını işitince, "Dikkat edin, hepiniz Rabbinize münacat ediyorsunuz. Birbirinizi rahatsız etmeyin. Kıraatte ya da namazda biriniz sesini diğerinden daha fazla yükseltmesin" buyurarak onlara ibadet ederken bile ölçülü olmaları noktasında ikazda bulunmuştu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir. Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahur yemeği yiyin. Çünkü sahurda bereket vardır buyurmuştur. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. En fazla cömert olduğu zaman ise Ramazan'da Cebrail ile buluştuğundaydı. Cebrail Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Ramazan'ın her gecesi buluşur, karşılıklı olarak Kur'an mukabele okurlardı. İşte böylece Cebrail ile buluştuğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır dağıtmakta insanlara rahmet getiren rüzgardan daha cömert olurdu. Ebu Eyyub el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse 10 defa La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir derse, İsmail aleyhisselam evladından 4 kişiyi özgürlüğe kavuşturmuş gibi sevap kazanır. Ümmü Atiye Nüseybe'nin radıyallahu anha şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biat, bağlılık yemini esnasında cenazenin arkasından feryat etmeyeceğimize dair biz kadınlardan söz aldı. İbn Ömer'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Kendisi bir kuşa ok atan Kureyşli bazı gençlerin yanına uğramıştı. Bunlar ıskalayan her ok için kuşun sahibine bir şeyler veriyorlardı. Abdullah bin Ömer'i görünce dağıldılar. İbn Ömer, "Bunu yapan kim? Allah ona lanet etsin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem canlı hayvanı hedef yapana lanet etti." demiştir.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din samimiyettir. Kime karşı diye sorulunca Allah'a, kitabına, peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ashab-ı kiram Resulullah'a gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, biz kıyamet gününde Rabbimizi görebilecek miyiz?" diye sormuşlardı. Resulullah, "Siz 14. gecede ayı görmek için itişip kakışarak birbirinize zahmet verir misiniz?" diye sorduğunda sahabiler, "Hayır ya Resulallah" diye karşılık vermişlerdi. "Siz güneşin önünde hiçbir bulut yokken onu görme hususunda birbirinize sıkıntı verir misiniz?" dediğinde, "Hayır ya Resulallah" demişlerdi. Bunun üzerine Allah Resulü, "Siz cennette Rabbinizi işte böyle göreceksiniz" buyurdu.

Bir Ramazan bayramı sabahıydı. Resulullah bayram namazını kıldırdıktan sonra erkek saflarını yara yara hanımların arasına gelmişti. Yanında Bilal-i Habeşi vardı. Peygamberimiz hanımlara özel bir konuşma yaparak sadaka vermelerinin onlar için ne kadar faydalı olacağını anlattı. Orada bulunan hanımlar Resulullah'ın teşvikine uyarak küpelerini ve yüzüklerini çıkarıp Bilal-i Habeşi'nin sadakaları toplamak için açtığı elbisesine bırakıyorlardı. Hanımlar arasında bulunan Zeynep Es-Sekafiye, Resulullah'ın ziynetlerinizden bile olsa infak edin dediğini duyunca bu emri nasıl yerine getirebileceğini düşünmeye başlamıştı. Eşi Abdullah İbni Mesud'un ve ailesinin geçimini kendisi sağlıyordu. Üstelik evinde yetim çocuklar vardı. Onlar için de çalışıyordu. Gelirini onlara sarf ediyordu. Ailenin maddi yükü tamamen onun omuzlarındaydı. Bu şartlar altında başka birine sadaka verebileceği bir malı kalmıyordu. Acaba bu harcamalarıyla infak etmiş sayılıyor muydu? Bu harcamalar sadaka yerine geçer ve yeterli olur muydu? Eşi Abdullah bin Mesud'a bu meseleyi Efendimiz'e sormasını söyledi. Abdullah ise bizzat Zeynep'in Resulullah'a sormasından yanaydı. Zeynep bu meselenin cevabını öğrenmek üzere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti. Kapıda Utbe bin Amr el-Ensari'nin eşi Zeynep'le karşılaştı. O da Allah Resulüne aynı konuda danışmak için gelmişti. Efendimizin kapısının önünde iki hanımın buluştuklarını gören Bilal yanlarına geldi. Hanımlar sormak istedikleri soruyu Bilal'e ilettiler ve onu Hazreti Peygamber'e arz etmesini talep ettiler. Bilal, Efendimizin yanına girdi ve soruyu ona yöneltti. Allah Resulü şöyle buyurdu. Onlar hem sadaka hem de sıla-i rahim sebebiyle iki kat ecir kazanırlar. Hazreti Zeynep'in gönlü hem eşinin akrabalarını hem de ailesinin geçimini sağlamaktan dolayı iki kat sevap aldığının müjdesiyle ferahlamıştı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Zer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bir iyilik yapana onun 10 mislini, hatta daha fazlasını veririm. Bir kötülük edene kötülüğü kadar ceza veririm yahut mağfiret ederim. Bana bir karış yaklaşana ben bir arşın, bir arşın yaklaşana da

bir kulaç yaklaşırım. Bir kimse bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Bana ortak koşmayan bir kişi dünya kadar günahla bana gelse dahi ben onu o kadar mağfiretle karşılarım buyurmuştur. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, insanların en saygını ve en değerlisi kimdir diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, en muttaki olanlarıdır buyurdu. Ya Resulallah, sana bunu sormuyoruz dediler. İnsanların en saygını, Halilullah, Hazreti İbrahim oğlu, peygamber oğlu peygamber olan Yusuf aleyhisselamdır dedi. Ya Resulallah, biz bunu da sormuyoruz. Bana Arap soyundan kimlerin daha seçkin olduğunu mu soruyorsunuz? Cahiliye devrinde hayırlı, seçkin, saygın olanlar, şayet İslam'ı yeterince kavrarlarsa, İslamiyet'te de en hayırlı, seçkin, saygın kimseler olurlar buyurdu.

Ebu Yala Şeddat bin Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bütün işlerinizi güzel ve özenerek yapmanızı emretti. Canlı bir varlığı öldürmeniz gerektiğinde ona eziyet vermeyecek şekilde güzelce öldürün. Bir hayvan kestiğinizde de güzelce kesin. Bıçağınızı iyice bileyin ve hayvana acı vermeyin. Sa'd bin Cessame radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Resulullah'a avladığım bir yabani merkep hediye ettim. Ancak kabul etmedi. Üzüldüğümü görünce de avını ihramda olduğumuz için kabul edemedik diye açıklama yaptı. İbni Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte namaz kıldım. Kıyamı o kadar uzattı ki kötü bir iş yapmayı bile düşündüm dedi. Ne yapmayı düşündün denilince peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kıyamda bırakıp oturmayı düşündüm dedi.

Ebu Talha'nın en çok sevdiği mal, Mescid-i Nebevi'nin kıble tarafında bulunan Beyruha isimli hurma bahçesiydi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu bahçeye gider ve tatlı suyundan içerdi. Ebu Talha, "Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz" ayeti inince, kalkıp Peygamber Efendimizin yanına gitti ve ona şöyle dedi. "Ey Allah'ın Resulü, Yüce Allah, sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz" buyuruyor. "Benim en çok sevdiğim mülküm Beyruha'dır. O Allah yolunda sadakadır. Ben Allah katında onun sevabını ve ahiret için biriken azığım olmasını isterim. Ey Allah'ın Resulü, onu Allah'ın sana işaret buyurduğu yerde kullan." Efendimiz, "Aferin, işte bu kazançlı bir maldır."

0: Bahçe hakkında daha önce söylediklerini duymuştum. Bahçeyi akrabalarına vermeni uygun görüyorum diyerek karşılık verdi. Bunun üzerine Ebu Talha bahçeyi yakınları ve amca oğulları arasında paylaştırdı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste güzel ahlak.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: Ma ekrama şabun şeyhan lisinnih illa qayyadallahu lehu men yukrimuhu inde sinnih.
3: Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşından dolayı hürmet ederse, Allah da ona yaşlılığında kendisine hürmet edecek birisini hazırlar. Mekke'nin fethedildiği gündü. Hasret bitmiş, sevgili peygamberimiz ve ashabı yıllar önce zorla çıkarıldıkları yurtlarına dönmüşlerdi. Peygamber Efendimizin hicret arkadaşı, sadık dostu Hazreti Ebu Bekir ise şehre girer girmez doğruca babasının yanına gitmişti. İslam'ı kabul etmesine çok arzu ettiği babasını alıp peygamberimizin huzuruna getirdi. Allah Resulü yaşlılıktan saçı sakalı ağarmış, gözleri görmeyen Ebu Kühafe'yi karşısında görünce her zamanki alçak gönüllü ve nezaketli haliyle şöyle buyurdu. Bu ihtiyarı evinde bıraksaydın da biz ona gitseydik olmaz mıydı? Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ihtiyarlık dönemini erzelül ömr, yani ömrün en rezil, sefil, düşkün dönemi olarak şöyle ifade etmektedir. Allah sizi yarattı, sonra sizi öldürecek. İçinizden kimileri de bilgili olduktan sonra hiçbir şeyi bilmesin diye ömrünün en düşkün çağına ulaştırılır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, her şeye hakkıyla gücü yetendir. Sevgili Peygamberimiz, insanların en hayırlısı kimdir sorusuna cevaben, ömrü uzun, ameli güzel olandır buyurarak, ömrün iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Yine Peygamberimiz, kim Allah yolunda saç ve sakalını ağartırsa, bu beyazlık kıyamet günü kendisi için nur olur buyurarak, ömür nimetine vurgu yapmıştır. Kendi ihtiyaçlarını gideremeyecek derecede düşkün bir hale gelmek, yaşlılıkta istenilmeyen durumlardır. Sevgili Peygamberimiz bu hale düşmemek için dualarında Rabbine şöyle yalvarmıştır. Allah'ım, günahlarımı kar ve dolu suyuyla temizle ve beyaz elbiseyi kirden arındırdığın gibi kalbimi hatalardan arındır. Benimle hatalarımın arasını da doğuyla batının arasını uzaklaştırdığın gibi uzak kıl. Allah'ım, tembellikten, bunaklık derecesinde yaşlılıktan, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Mümin, yaşlılara gereken özeni gösterir. Hayatlarını kolaylaştırmak ve tecrübelerinden faydalanmak için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirir. O, yaşlılara hürmet ettikçe ömrünün bereketleneceğini bilir.
2: Kırk hadiste güzel ahlak.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ümmü Gülsüm'ün radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aralarını düzeltmek için insanlara hayırlı sözler söyleyen yalancı sayılmaz. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri namazda başını imamdan önce kaldırdığında Allah'ın başını merkep başına yahut suretini merkep suretine çevirmesinden korkmaz mı? İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kadın, ya Resulallah, Allah kullarına haccı farz kıldığında babam hayvan üzerinde oturamayacak derecede ihtiyarlamıştı. Bu yüzden hacca gidemedi. Ben onun yerine hac edebilir miyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi. Selman'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sınırda bir gün bir gece nöbet tutmak, gündüzleri oruçla, geceleri ibadetle geçirilen bir aydan daha hayırlıdır. Bu kişi vazife başında ölürse kendisine öteden beri yapmakta olduğu amellerinin sevabı verilir, şehitlerde olduğu gibi rızkı devam eder ve kabir meleklerinin sorgusundan kurtulur. Müminlerin annesi Safiye binti Huyey'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte itikaftayken geceliğin onu ziyarete gelmiştim. Onunla biraz konuştuktan sonra geri dönmek üzere ayağa kalktım. Hazreti Peygamber de uğurlamak için benimle kalktı. Ümmü Seleme'nin odasının önündeki mescit kapısına geldiğimizde Ensardan iki kişi oradan geçiyordu. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir hanımla görünce kaçarcasına hızlandılar. Bunun üzerine Resul-i Ekrem onlara ağır olun, yanımdaki kadın eşim Safiye binti Huyey'dir buyurdu. Onlar Sübhanallah, ey Allah'ın Resulü, biz sizin hakkınızda nasıl kötü düşünebiliriz dediler. Resul-i Ekrem, şeytan insan vücudunda tıpkı kanın dolaştığı gibi dolaşır. Ben şeytanın sizin kalplerinize kötü bir şey atmasından endişelendim dedi.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'ın rızasını kazanmak için 40 gün ilk tekbire yetişecek şekilde cemaate devam ederse, o kimseye birisi ateşten, diğeri münafıklıktan olmak üzere iki kurtuluş yazılır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Çöl bir gül mekanıydı, gül mevsimiydi o gece. Açmıştı tek gülünü, güllerin sultanı Amine. Koptu 40 yerinden rüyaları müşriklerin. Şaşırdı Ebu Bekir çoğalan sürülerini. Amine'nin kucağındaydı işte efendisi. Bekliyordu bir süt denizi gibi Halime. Kapıları muştulardı güvercin. Kalk ey Muttalip, uyan. Hamza'nın kılıcı ayaklandı Hamza'dan önce. Akıl bir şehre hiç böyle uğramamıştır. Sorular şehridir artık, bir uçtan bir uca Mekke. Ellerinde aşk sancağı, yağdı melekler. Ve bir düğün evi gibi şenlikli Kabe. Doğdu işte, doğdu, adı doğmadan konan. Ona dönsün, sırt çeviren ateşi. En soylu taylarına hazırlandı küheylanlar. Civanlar, şehadet libasını biçtirdi bile. Uyan ey Mekke, uyan, sar Beytullah'ı. Bildiğin ne varsa unut ve bekle.

bencillik, insanı küçülten hastalık. Sevba'nın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluğa imam olan kimse sadece kendisi için dua edip de onlara dua etmemezlik yapmasın. Böyle yaptığı takdirde onlara ihanet etmiş olur. Bencillik hem bireysel hem de toplumsal açıdan büyük zararlara yol açabilecek tehlikeli bir hastalıktır. Nitekim sadece kendi menfaatlerini düşünerek hareket etmek kişiyi yalnızlığa iter. Bu da başta bunalım olmak üzere bir dizi manevi soruna yol açar. Böylece kendine iyilik yaptığını zanneden bencil insan aslında kendi mutsuzluğunun sebebi olur. Bencil insanların toplum içinde giderek çoğalmaları ise bireylerin can, mal ve ırz güvenliğini tehlikeye sokar. Çünkü bencilce davranışlar insanlar arasında yardımlaşma, dayanışma ve işbirliğine engel olur. Rekabet ve düşmanlık duygularını körükler. Böylece huzuru ve birliği günden güne bozulan toplum bölünmeye hazır ve dış saldırılara açık hale gelir. Kendisinden başkasını düşünmeyen, bir arada bulunduğu herkesi ve her şeyi kendi yararına kullanan, her şeyi isteyen ama hiçbir şeyi vermeyen, açgözlü, cimri, tamahkar ve bencil bireylerin bir arada huzurlu bir toplum oluşturması mümkün değildir. Sadece dünyayı ve içindeki nimetleri başka insanlarla paylaştığının farkına varan, kendi mutluluğunu hayatının yegane amacı saymayan insanlar sağlıklı bir toplum oluşturabilirler. Dolayısıyla dinimiz bireyden topluma uzanan bir huzur ve denge ağı kurulabilmesi için bencilce davranışlardan uzak durulmasını istemiştir. Öyle ki çölde fazla suyu olduğu halde bu suyu kendisine saklayarak susamış bir yolcudan esirgeyen kimse, kıyamet günü Allah'ın kendisine bakmayacağı, konuşmayacağı ve temize çıkarmayacağı üç kişiden biri sayılmıştır. Bununla beraber Allah'ın rızası için kendisinden bir şey istendiğinde vermeyen kişi, insanların en şerlisi olarak görülmüş, kul, kardeşinin yardımında oldukça Allah'ın da onun yardımında olacağı belirtilmiştir. İnsanları nefislerinin bencilliğinden sıyrılıp maddi ve manevi anlamda yardımlaşmaya ve dayanışmaya çağıran Hazreti Peygamber, bir sefer sırasında etrafına bakınan bir adam görmüş ve ashabına, "Kimin yanında fazla binit varsa onu biniti olmayana versin, kimin yanında fazla azık varsa onu azığı olmayana versin" buyurmuştur. Bir defasında da, "Biriniz din kardeşine danıştığı zaman, danışılan kimse ona yararlı gördüğü görüşünü belirtsin" diyerek her anlamda bencilliğin önüne geçmeye çalışmıştır. Bir günde mescitte iki rekat namaz kıldıktan sonra, "Allah'ım bana ve Muhammed'e rahmet et, ikimizden başkasına merhamet etme" diye dua eden bir bedeviye, "Sen geniş olanı rahmeti daralttın" demiştir. Yine bu bağlamda ashabına yapılması helal olmayan şeyleri sıralarken, "Bir topluluğa imam olan kimse sadece kendisi için dua edip de onlara dua etmemezlik yapmasın. Böyle yaptığı takdirde onlara ihanet etmiş olur" buyurmuştur. Bir Müslümanın dua ederken dahi kendisiyle birlikte diğer insanları da düşünmesi gerektiğine göre, hem malı ve eşyası gibi maddi varlığı, hem de aklı, tecrübesi, bilgisi ve sevgisi gibi manevi varlığı konusunda da bencillik yapmamalıdır. Kişinin tabiatında var olan bencillik duygusunun onu çepeçevre kuşatarak bir hastalık boyutuna ulaşmasını engellemeye çalışan İslam, bir yandan kişiyi bencilliğe sevk edecek davranış ve tutumları yasaklarken, bir yandan da insanı çevresindeki her şeyden bir ölçüde sorumlu sosyal bir varlığa dönüştürmeyi hedefler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem,
müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer sözüyle Müslümanın vurdum duymaz olamayacağını ifade etmiş ve hayır, hayır, zalimin ellerini tutup onu Hakk'a yöneltmedikçe olmaz buyurmuştur. Yine bu hususta Allah Resulü, kardeşinin kötü bir davranışını görünce bir defa ikaz ettikten sonra onu kendi haline bırakan ve onunla samimiyete devam eden İsrailoğullarının kötülükten sakındırma görevlerini yerine getirmemeleri nedeniyle birbirlerine benzeyip gittiklerini bildiren şu ayetleri okumuştur. İsrailoğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlendi. Bu, onların isyan etmeleri ve hadlerini aşıyor olmalarından ötürüydü. İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Yapmakta oldukları ne kötüydü. Başkalarının iyiliği ve mutluluğunu istemek, karşılık beklemeden birine yardım etmek, bir başkası için kendi menfaatlerinden vazgeçmek, kısacası özgeci bir karakter oluşturabilmek ancak bencillikten sıyrılmakla mümkündür. Bunun için insanlarla ilişkilerde muhatabı anlayarak, onun ihtiyaçlarını da gözeterek hareket etmek, onun yerinde ben olsam ne yapardım, ne hissederdim diye düşünerek empati kurmak gerekir. İnsanın yapısında var olan bencilce duygular ancak bu şekilde dizginlenebilir. Böylelikle bencilliğinden sıyrılan insan bunu fiillerine de yansıtır. Topluma yararlı olmak için karşılık beklemeden çalışır. Sadece diğer insanlar için değil, bütün kainat için fedakarlık yapar. Herhangi bir davranışta bulunacağı zaman bundan başkalarının zarar görüp görmeyeceğini düşünerek adım atar. İnsanın hatadan arınmış olamayacağını bilerek hoşgörüyle hareket eder ve kamil insan olmak için çabalar.

0: Dünya hayatı elbet bir gün bitecektir. Dolayısıyla sahip olduğu hiçbir şey sonsuza kadar insana ait değildir. Son nefesini verdiğinde beraberinde sadece yaptığı iyilikleri, yardım ve fedakarlıkları götürebilecek olan insanoğlu, biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz, sizden bir karşılık, bir teşekkür beklemiyoruz diyen ihlaslı kullar arasına girmek için çabalamalıdır. Zira yalnızca Allah'ın hoşnutluğunu ve sevgisini kazanma arzusuyla elindeki nimetleri çevresindekilerle paylaşan bir insanın hatırında kanaatkar ol. O zaman insanların Allah'a en çok şükredeni olursun. Kendin için istediğin şeyi insanlar için de iste. O zaman mümin olursun şeklindeki nebevi öğüt vardır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Mes'ud Ukbe bin Amr el-Bedri el-Ensari radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluğa İçlerinde Kur'an'ı en iyi okuyan kişi imam olsun. Eğer kıraatte eşitseler, sünneti en iyi bilen. Şayet sünnet bilgisinde de eşitseler, en önce hicret etmiş olan. Hicrette de eşitseler, en yaşlı olan imam olsun. Bir adam misafiri olduğu kimseye imam olmasın ve izni olmadıkça da onun yerine oturmasın. Ebu Musa el-Eş'ari radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Serinlikte kılınan iki namazı, sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cennete girer.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İmkanları sizden daha aşağıda olanlara bakın, sizden iyi olanlara bakmayın. Allah'ın size verdiği nimeti hor görmemeniz için uygun olan davranış budur.

Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluğa su dağıtan kimse suyu en son içer buyurmuştur.

aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İki nimet vardır ki insanların çoğu onların kıymetini bilmez ve aldanırlar. Sağlık ve boş vakit.

0: Bir gün Peygamber Efendimiz ve ashabı otururken yanlarından zengin bir adam geçer. Allah Resulü, "Bu kişi hakkında ne dersiniz?" diye sorar. Mecliste hazır bulunanlar, "Bu kimse bir kadına talip olduğunda nikahlanmaya, aracılık ettiğinde aracılığının kabul edilmesine, konuştuğunda dinlenmeye layık biridir." derler. Resulullah bir süre sükût eder. Bu arada fakir Müslümanlardan biri geçer. Bu defa da, "Bu kişi hakkında ne dersiniz?" diye sorar. Orada bulunanlar, "Bu kimse bir kadına talip olduğunda nikahlanmaya, aracılık ettiğinde aracılığı kabul görmeye ve konuştuğunda sözüne itibar edilmeye layık değildir." derler. Bunun üzerine Resulullah, "Bu fakir, öteki zengin gibi dünya dolusu insandan daha hayırlıdır." buyurur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamber Efendimizle kıyamet günü alimlerin önünde yürüyeceğini söyleyerek ilmi kişiliğini övdüğü genç sahabisi Muaz bin Cebel arasında Muaz'ın Yemen'e vali olarak gönderdiği zaman aralarında şöyle bir konuşma geçmişti. "Sana bir dava geldiğinde nasıl hüküm vereceksin?" "Allah'ın kitabına göre hüküm vereceğim." "O konuda Allah'ın kitabında bir hüküm bulamazsan?" "Resulullah'ın sünnetiyle karar vereceğim." "Resulullah'ın sünnetinde de yoksa?" "Kendi görüşümle içtihat ederek bir karara varacak ve ona göre hüküm vereceğim." Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Resulünün elçisini, Resulünün arzuladığı cevabı vermeye muvaffak kılan Allah'a hamdolsun." buyurmuştu.

Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, benim hiçbir ortağa ihtiyacım yoktur. Amelinde başkasını bana ortak yapanı ortağıyla baş başa bırakırım. Cerir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem yabancı bir kadına bir anlık bakmayı sordum. Gözünü çevir buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendini beğenip başkalarını aşağılayarak insanlar helak olduğu azabı hak etmiştir diyen kimse insanların en çok helake uğrayanıdır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki siz günah işlememiş, tövbe ve istiğfar etmemiş olsaydınız Allah sizi ortadan kaldırır, yerinize günah işleyip ardından kendisinden bağışlanma dileyecek bir topluluk getirir ve onları bağışlardı. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim günde 100 defa La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Zikrini tekrar ederse, bu o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Ancak birisi bu zikrin daha fazlasını söylerse o başka. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Subhanallahi ve bihamdih Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Merhametlilere Rahman merhamet eder. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: وَمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلَّا عِزَّا
2: Allah affeden bir kulunun ancak şerefini artırır. Kötülük ve haksızlık yapanı, suç veya günah işleyeni bağışlama, cezalandırmama anlamına gelen affetme, İslam'ın en temel özelliklerinden biridir. Allah Teala kendisinin çok affedici olduğunu ve affetmenin üstün bir ahlaki özellik olduğunu belirtmiş ve müminleri bağışlayıcı olmaları yönünde teşvik etmiştir. Sevgili Peygamberimiz, Mekke ve Medine dönemlerinde insanları doğru yola iletmek için tüm gayretiyle çalışırken çok sayıda haksızlığa maruz kaldı. Tebliğ görevini zor şartlarda yerine getirdi. Müşrikler onu yolundan döndürmek için her türlü yöntemi denediler. Bu saldırılar bazen ambargo şeklinde olup tüm Müslümanları etkiliyordu. Bazen sevgili Peygamberimize yönelip onu rahatsız ediyordu. Kâbe'de namaz kılarken mübarek sırtına işkembe atılması ona yapılan zulümlerden sadece biriydi. Yapılan tüm bu haksızlıklara rağmen Allah Resulü sabretti ve insanları kazanmaya çalıştı. Kendi nefsi için kimseyi cezalandırmadı ve onları affetmeyi tercih etti. Onun davranışları, yiğit dediğin güreşte rakibini yenen kimse değildir. Asıl yiğit, kızdığı zaman öfkesini yenen kişidir sözlerinin hayata geçirilmiş haliydi. Tüm zorluklara rağmen kendisine inananların her geçen gün artması ve Medine'ye hicret edip orada İslam devletinin temellerini atması adeta şu ifadelerini doğruluyordu. Kul, başkalarının hatalarını affettikçe Allah da onun şerefini yükseltir. Yüce Rabbimiz, Peygamberimizin affediciliğini ve çevresindeki insanlara karşı yumuşak davranışlarını ödüllendirdiğinde, kazanan sadece Allah Resulü değil, tüm insanlık olmuştu. Sen onlara sırf Allah'ın lütfu sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet. Onların bağışlanmasını dile. Ali İmran Suresi 159. Ayet. Sevgili Peygamberimiz, ayetin emirlerini hayatı boyunca uygulamaya devam etti ve fethettiği zaman Mekke ahalisine şöyle seslendi. Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi, ben de size, bugün sizi sorgulamak yok. Haydi gidiniz, serbestsiniz diyorum. 40 hadiste sosyal hayat.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Şüreyh Huveylid bin Amr el-Huzai'nin radiyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine hakkı olan şeyi ikram etsin dedi. Sahabiler, ya Resulallah, misafirin hakkı nedir diye sordular. Resulullah da, onu bir gece ve gündüz misafir etmektir. Misafire ikramsa 3 gün olup, bundan sonrası sadakadır cevabını verdi.

Ebu Musa'dan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala gündüz günah işleyenlerin tövbe etmesi için gece mağfiret elini uzatır. Gece günah işleyenlerin tövbe etmesi için de gündüz mağfiret elini uzatır. Güneş batıdan doğuncaya, kıyamet kopuncaya kadar bu böyle devam eder. Ebu Hureyre'den radiyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İman 70 veya 60 küsür bölümdür. Bunların en üstünü La ilahe illallah sözüdür. En aşağısıysa geçenlere sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür.

İbni Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir: Allah bize kafidir, ne güzel vekildir. Mealindeki ayetteki ifadeleri İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığı zaman söylemiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bu ifadeyi, insanlar sizin üzerinize yürümek için toplandılar, onlardan korunun dediklerinde söylemiştir. Ayet şöyle devam etmektedir: Bu söz Müslümanların imanlarını arttırdı ve Allah bize kafidir, ne güzel vekildir dediler. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah aksırmayı sever, esnemeyi sevmez. Biriniz aksırıp elhamdülillah, yüce Allah'a hamdolsun derse, bunu duyan her Müslümanın onu Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılaması gerekir. Esnemeye gelince, bu hal şeytandandır. Öyleyse birinize esneme geldiği zaman onu önlemeye çalışsın. Zira sizden biri esnediği zaman şeytan ona güler.

Resul-i Ekrem şöyle buyurmaktadır. İnsan uyuduğunda şeytan onun ensesine 3 düğüm atar. Her bir düğüm atarken önünde uzun bir gece var, yat der. Eğer kişi gece uyanıp Allah'ı zikrederse düğümün biri çözülür. Kalkıp abdest alınca bir düğüm

daha çözülür. Namaz kılınca üçüncüsü de çözülür ve kişi canlı ve kendini iyi hissederek sabaha girer. Eğer böyle yapmazsa kendini kötü hissederek tembel bir şekilde güne başlar.

Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Allahümme inni a'udu bike min şerri sem'i ve min şerri basari ve min şerri lisani ve min şerri kalbi ve min şerri meniyyi.
3: Allah'ım, kulağım, gözüm,

Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevi çölde yaşayan biri geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, bana söyleyeceğim bir söz öğret," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, Allahu ekber kebiran velhamdülillahi kesiran ve subhanallahi rabbil alemin ve la havle ve la kuvvete illa billahil azizil hakim. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Ortağı da yoktur. En büyük Allah'tır. En çok övgü O'nadır. Alemlerin Rabbi olup yüceler yücesidir. Aziz ve hakim olan Allah'ın gücü kuvveti dışında hiçbir güç kuvvet yoktur," de buyurdu. Bedevi, "Bu cümleler Rabbim içindir. Kendim için ne diyeyim?" diye sorunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem "Allahümme ufirli, verhamni, vehdini, verzukni. Allah'ım beni bağışla, beni esirge, beni hakka ve hayra yönelt ve bana yeterli rızık ver," de buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazından evvel 4 rekat ve sabah namazından evvel 2 rekat namaz kılmayı terk etmezdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vallahi ben Allah'ın izniyle bir şey üzerine yemin ederim de sonra ondan daha hayırlısını görürsem yeminimin kefaretini verir

Ebu Atiye radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Mesruk ile birlikte Ayşe'nin radıyallahu anha yanına geldik. Mesruk Ayşe'ye radıyallahu anha şöyle dedi: Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabından iki kişi var ki ikisi de iyilik yapmaktan geri kalmıyor. Fakat bunlardan biri akşam namazını kılıp iftar etmekte acele ediyor, diğeri ise bunları geciktiriyor. Ayşe radıyallahu anha, akşam namazını kılmada ve iftar etmede acele eden kimdir diye sordu. Mesruk, Abdullah bin Mesud cevabını verdi. Ayşe radıyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı, dedi.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben bazen uzatmak niyetiyle namaza başlarım. Fakat bir çocuğun ağlayışını duyar ve annesinin ona düşkünlüğünü bildiğim için namazı kısa tutarım.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Derda Allah Resulü'nden şu sözü işittiğini anlatmıştır. Allah bizden bir söz işitip onu işittiği gibi başkasına ulaştıran kişinin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi ulaştırılan nice kimseler vardır ki onu işiten ve kendisine aktaran kimseden daha kavrayışlıdır.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse bir yerde oturur da Yüce Allah'ın adını zikretmezse Yüce Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir kimse yatağa yatıp da orada Allah Teala'yı zikretmezse yine Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur.

Zeyd bin Erkam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir konuşma yaptı. Allah'a hamdü sena ettikten sonra öğütler verdi, bazı hatırlatmalarda bulundu ve

şöyle dedi: "Ey insanlar, biliyorsunuz ki ben ancak bir beşerim. Rabbimin elçisinin ölüm meleğinin geleceği ve benim de ona icabet edeceğim zaman yaklaştı. Size iki şey bırakıyorum. Birincisi nur ve hidayet kaynağı olan Allah'ın kitabıdır. Onunla amel edin ve ona sımsıkı sarılın" buyurarak Allah'ın kitabına uymaya teşvik etti. Sonra "İkincisi ehli beytimdir. Ailem konusunda da size Allah'ı hatırlatıyorum" dedi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bir kimse sabah veya akşam mescide girerse her gidişinde Allah Teala onun için cennette yer hazırlar.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha'nın anlattığına göre yanında bir kadınla otururken Resulullah içeri girer ve Hazreti Ayşe'ye "Bu kadın kimdir?" diye sorar. Hazreti Ayşe "Bu filan kadındır." diyerek kadının kıldığı namazlardan bahseder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Tamam, anlatma. Gücünüzün yettiğini yapın. Allah'a yemin ederim ki siz usanırsınız da Allah usanmaz. Allah'ın en sevdiği ibadet, kişinin az da olsa devamlı yaptığı ibadettir." buyurdu.

0: Bir gün Hazreti Peygamber Amr bin As'a haber gönderip savaş için kuşanarak yanına gelmesini emretti. Amr bin As da bu emre uyup çok geçmeden Hazreti Peygamber'in yanına geldi. O sırada abdest alan rahmet elçisi Amr'a baktı, sonra gözünü ondan ayırdı ve şöyle buyurdu. Amr, ben seni bir orduyla savaşa göndermek istiyorum. Allah sana ganimet nasip eder, ben de sana bir yığın iyi mal veririm. Amr bin As şöyle cevap verdi. Ben mal istediğim için Müslüman olmadım. Sadece İslam'ı sevdiğim için ve Allah Resulü ile beraber olmak için Müslüman oldum. Bunun üzerine Resulullah, salih kişi için salih, iyi mal ne güzeldir buyurdu.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Badiru bil a'mali fitena ke kıta'il leylil muzlim. Yusbihur raculu mu'minen ve yumsi kafira. Ev yumsi mu'minen ve yusbihu kafira. يَبِيعُ د۪ينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا.
2: Gecenin zifiri karanlıklarına benzeyen fitneler ortaya çıkmadan salih ameller yapmakta acele edin. Zira o zaman kişi mümin olarak sabaha çıkacak, kafir olarak akşamlayacak yahut mümin olarak akşamlayacak, kafir olarak sabaha çıkacak, dünyevi çıkarlar karşılığında dinini satacaktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, gelecekte ortaya çıkacak tehlikelere karşı ümmetini uyarmak istemiştir. İleride ümmetin içinde kargaşalar ve anlaşmazlıklar çoğalınca, görüş ayrılıklarının da artacağını haber vermiştir. Ümmetine, sünnetine bağlılıkla çıkış yolunu göstermiştir. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem, sonraki karışıklıkların ve zararlı anlaşmazlıkların İslam ümmetinin güçlenip kuvvetlenmesini engellemiş olması, Hazreti Peygamber'in uyarılarının ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Bugün İslam toplumunun içinde bulunduğu durumdan kurtulması, Kur'an'a ve sünnete sımsıkı sarılmaktan geçer. Yüce Rabbimiz Kur'an'da, "Ey iman edenler! Allah'a itaat edin ve Peygamber'e itaat edin. Sizden olan yöneticilere de, eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve Peygamber'e götürün. Bu, elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir." buyurmaktadır. Allah'a itaat, ona ve elçisinin söz ve davranışlarına uymak demektir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem itaat, öncelikle tebliğ ettiği Kur'an'a ve sünnete uymaktır. Bunun yanında onun bütün davranışlarının örnek alınmasını, onun buyruklarının yerine getirilmesini de ifade eder. Müminin Resulullah'ın sünnetine uygun düşmeyen davranışlardan, bozgunculuktan ve dengeli orta yoldan sapmaktan kaçınması gerekir. Kötülüklerin yaygınlaşması, toplumların zayıflamasının ve çökmesinin sebebi olarak görülmektedir. Şiddetli ateşte yaş ve kurunun beraber yandığı gibi, kargaşa ortamında da mümin, münafık ve inançsızların hepsi birden zarar görürler. Fitne zamanında bütün toplum sıkıntı, tasa ve endişeye düşer. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, toplumsal afet gelmeden iyileri, sorumluluklarını hakkıyla yerine getirmeleri için uyarmaktadır. Aksi takdirde, büyük günahların yaygınlaşması ve kötülüklere engel olunmaması topyekün huzursuzluğa ve güvensizliğe sebep olabilir.
1: Kırk hadiste iyilik.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hazreti Peygamber'in de aralarında olduğu bir yolculuk esnasıdır. Abdullah bin Amr ve bazı sahabiler namazı yetiştirmek için acele ederek ve mesedercesine az su kullanarak abdest almaktadırlar. Hazreti Peygamber sahabelerin bu halini görür ve ses tonunu yükselterek, "Ateşte yanacak olan şu topuklara yazık, abdestinizi güzelce alın," diyerek ikazda bulunur. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir. Şimdi Ankara için yatsı ezanı vakti.

Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Görüyorsunuz, artık burada durabilecek gücümüz kalmadı. Çadırları bile söküp attı rüzgar.
2: Daha fazla beklemenin bir anlamı yok. Hazırlanın, geri dönüyoruz.
3: Ey Müslümanlar, Resulullah'ın emridir. Beni duyan kimse ikindi namazını Kurayza yurdundan başka yerde kılmasın.
4: Allah hayrolsun. Hayrolsun inşallah.
3: Cebrail aleyhisselam vakit kaybetmeden Kurayza oğullarının üstüne yürümemizi emretmiştir. Peygamber Efendimiz de savaş için hazırlanmaktadır. Bir an evvel hazırlıklarınızı tamamlayıp yola çıkın.
5: İşte Muhammed ordusuyla karşımızda.
6: Keşke Huyey'in sözüne kalmasaydık.
5: Onun ipiyle kuyuya inilmeyeceğini söylemiştim ama bizi tehdit etti. Kureyş'e karşı koyamazdık.
6: Hem tehdit etti hem zafer vaat etti. Bunların 4 katı büyüklükteki bir ordunun çekip gideceğini kim tahmin ederdi ki?
5: Neyse, hayıflanmaya vaktimiz yok. Madem bizi kuşattılar, gücümüz tükenene kadar onlarla mücadele edeceğiz.
2: Biz Hazret'le savaşlarınız sırasında sizin tarafınızı tutmadık mı? Sizi daima desteklemedik mi? Şimdi bu muamele nedir?
7: Onlar geçmişte kaldı. Allah Resulü geldiğinde sizinle anlaşma yapmıştı. İhanet etmeseydiniz bugün komşuluğumuz devam ediyor olacaktı. Kendinizden başka suçlu aramayın. Bundan sonra aramızda savaş hukukundan başka bir şey yoktur.
8: Günler geçiyor, ne Yahudiler teslim oluyor ne de Müslümanlar kuşatmadan vazgeçiyordu. Yahudiler kalelerinden ok ve taş yağdırarak Müslümanları geri püskürtmeye çalışıyor ama Müslümanlar geri adım atmıyorlardı.
0: 98. Bölüm.
8: Kuşatma başlayalı 20 gün olmuştu. Yahudiler Müslümanların geri adım atmadıklarını görmüş, başka bir çözüm bulmaları gerektiğini anlamışlardı. Bir araya gelmiş ne yapabileceklerini konuşuyorlardı.
5: Günlerdir burada hapis hayatı yaşıyoruz. Geri çekilmeyecekler.
9: Bir çözüm bulmamız lazım. Bu böyle devam edemez.
10: Nereye kadar dayanabiliriz?
5: Bir çözüm var aslında.
9: Sen bizim liderimizsin. Ne dersen o olur. Söyle dediğini yapalım.
5: Muhammed'in gazabından kurtulmanın en kolay yolu onun teklifini kabul etmek.
9: Yani hangi teklifini kabul edeceğiz?
5: Onun peygamberliğini kabul ederseniz canınızı kurtarırsınız. Kanlarınız, mallarınız ve çocuklarınız selamette kalır.
9: Olacak şey değil. Nasıl böyle bir şey teklif edersin?
11: Biz Yahudiler Allah'ın sevgili oğullarıyız. Nasıl olur da kutsal kitabımızı bırakmamızı söylersin?
12: Durun, sakin olun. Bir dinleyin bakalım ne diyor.
11: Bunun dinlenilecek bir tarafı var mı?
9: Kâb, sen konuşmana devam et. Ne demek istediğini anlayalım.
5: Tevrat'ta bahsedilen son peygamberi düşünün. Muhammed'in özellikleri ona uymuyor mu?
9: İsrailoğulları seçilmiş insanlardır. Şimdiye kadar peygamberler hep bizim aramızdan çıktı. Şimdi Araplardan birinin peygamber olma ihtimali var mı?
11: Yok. Tabii ki bunun imkanı yok.
13: Bu Allah'a ait bir iştir. İlla ki bizden peygamber çıkacak diye bir kural mı var?
5: Eğer o gerçekten bir peygamberse başımıza gelecekleri bir düşünün. Ben en başından beri onunla olan anlaşmamızı bozmak istememiştim. Huyey geldi ve aramıza fitne soktu. Allah onu kahretsin. Gelin, gelin ona tabi olalım. Böylece çoluk çocuğumuzun canını kurtaralım.
9: Kâb, biz bizden başkasına tabi olmayız. Biz kitap ve peygamber sahibi bir cemaatiz.
11: Allah bizleri alemlere üstün kılmıştır. Şimdi gidip bizden daha aşağıdaki bir araba biat mı edeceğiz?
9: Yok, bu mümkün değil.
11: Bize bunu bir daha teklif etme.
9: Sen atalarına ve yüce Rabbine ihanet etmek istiyorsan serbestsin. Biz asla Musa'nın yolundan ayrılmayacağız. Lanete uğrayanlardan olmak istemiyoruz.
5: Bu teklifime yanaşmadığınıza göre aklıma gelen ikinci şeyi söyleyeyim. Muhammed bizim cumartesi gününe saygımızı bilir. O gün hiç ummadıkları bir anda onlara saldıralım.
9: Sept günü yasağını bozamayız.
11: Bozacak olsaydık Kureyş'in teklifini geri çevirmezdik.
5: Kureyş'e güvenmediğimiz için bunu bahane ettik. Onlar da güvenmemekte ne kadar haklı olduğumuzu gösterdiler.
9: Kâb, bugün ağzından çıkanı kulağın duymuyor. Hürmet gösterdiğimiz şeyleri çiğnemeyi nasıl teklif edersin?
11: Hem onların günden güne kuvvetlendiğini görmüyor musun? 3 hafta oldu. Sayıları gittikçe artıyor.
9: Önceden gündüz kuşatma yapıyor, geceleri karargahlarına gidiyorlardı. Şimdi sürekli buradalar. Nasıl bir baskınla onları yenebileceğini düşünüyorsun?
5: Böyle saçmalık olur mu? Sakin olun. Sakin olun. Ben size çözüm önerileri sunuyorum. Tek bir şansımız kalıyor. Muhammed'le uzlaşma yoluna gitmek. Kesiciyi cezaya razı olup ona teslim olacağız.
9: Allah'a and olsun ki kanımızın son damlasına kadar teslim olmayacağız.
11: Sakin olun gençler. Durumumuz ortada. Kaç gündür kuşatma altındayız. Muhammed'in ne kadar kararlı olduğunu da bilirsiniz. Vazgeçmeyecek.
13: Bakın, teslim olursak canlarımızı güven altına almış oluruz. Gerekirse yurdumuzu terk ederiz ama canımız sağ olur.
11: Bunu kabul edemeyiz.
9: Az önce söylüyordunuz, biz Allah'ın sevgili kullarıyız. Nasıl olur da şu Araplara boyun eğeriz?
13: Başka şansımız yok. Çoluk çocuğumuzun yetim kalması daha mı iyi ha?
8: Kurayza oğulları uzun süren tartışmalarının ardından peygamberimize haber gönderdiler. Ebu Lübabe'yi anlaşma yapmak üzere kendilerine göndermesini istediler. Ebu Lübabe'yi seçmelerinin nedeni aralarında önceden var olan dostluk hukukuydu. Onun aracılığı ile ortamı yumuşatabileceklerini düşünüyorlardı. Görüşmelerin neticesinde Kurayza oğulları Evslilerin lideri Sa'd bin Muaz'ın aralarında hakemlik yapmasını kabul ettiler. Sa'd bin Muaz ise o esnada Hendek Savaşı'nda kolundan aldığı ağır yaranın tedavisiyle meşguldü. Mescitte bir sağlık çadırı kurulmuş, tıp konusunda bilgili Rüfeyde isimli hanım sahabi onu tedavi etmeye çalışıyor, peygamberimiz de Sa'd'ın sağlık durumuyla yakından ilgileniyordu.
0: Rüfeyde Hatun, müsaaden var mı, girebilir miyiz?
14: Buyurun tabii, girebilirsiniz.
0: Selamun aleyküm.
14: Ve aleyküm selam.
15: Ve aleyküm selam.
0: Maşallah, seni iyi gördüm Sa'd. Nasılsın?
15: Hamdolsun. Allah'tan gelene boynumuz kıldan incedir.
0: Amenna. Allah sana sıhhat ve afiyet versin. Beni sana peygamberimiz gönderdi. Senden bir ricası var.
15: Rica ne demek? Emretsin, başımla beraber.
0: Kurayza oğullarıyla anlaşma yapılacak. Onlar senin kabilenle araları iyi olduğu için sizden bir hakem istemişler. Peygamber Efendimiz de senin onlarla görüşerek haklarında hüküm vermeni uygun gördü.
15: Ne? Ben mi hüküm vereceğim?
0: Evet. Peygamberimiz bu işi sana havale etti.
15: Bilemiyorum. Ya verdiğim hüküm Allah'ın ve peygamberinin rızasına uygun olmazsa?
0: Korkma. Sen bu işi başarabilecek olmasan peygamberimiz böyle bir görev vermezdi.
15: Tamam. Allah yardımcımız olsun.
0: Şimdi sen biraz dinlen. Birazdan peygamberimiz seni götürmeye gelecek. Allah güç kuvvet versin.
15: Sağ ol. Allah razı olsun.
14: Sağda götürecekseniz çok dikkatli olmalısınız.
0: Ben de sana onu soracaktım Rüfeyde Hatun. Yanında konuşmak istemedim. Nasıl buluyorsun durumu?
14: Hayati tehlikesi geçmiş değil. Yarası ağır. Sık sık kanaması oluyor. Allah'ın ne takdir ettiğini bilemeyiz. Ama ben endişeliyim.
0: Peygamberimizin durumun ehemmiyetinden haberi var mı?
14: Evet. Her gün ziyaret ediyor. Daha bu sabah durumu hakkında bilgi verdi.
0: Allah şifalar ihsan etsin. İyileşiyor gibi gelmişti bana. Götürülürken bizzat refakat edeceğim. Nelere dikkat etmem gerektiğini sen bana anlat.
14: Peki, öncelikle sarsmamaya dikkat edeceksiniz. Başına dikkat edin, sarsılmasın.

0: saat için özel bir sedye hazırlandı. Ona yatırılarak peygamberimizin yanına getirildi. Saad'ın geldiğini görünce Resulullah, "Kalkın ve büyüğünüzü karşılayın," dedi. Ashab-ı kiram da dikkatle onu yere indirdiler.
1: "Saad, işte kabilen Evs. Hepsi eski müttefikiniz Kurayzaoğulları hakkında hükmünü vermen için seni yetkili kıldı."
2: "O zaman Saad'ın Allah yolunda hiç kimsenin kınamasına kulak asmayacağı gün gelmiştir."
0: Peygamberimiz Yahudileri kastederek Saad'e, "Şunlar senin hükmüne teslim olmayı kabul etti. Onlar hakkındaki hükmünü bana açıkla," dedi.
2: "Ya Resulallah, hüküm vermeye Allah ve Resulü daha layıktır. İyi biliyorum ki Allah onların hakkında sana bir emir vermiştir. Sen Allah'ın emrettiği şekilde hükmet."
0: Peygamberimiz, "Onlar hakkında hüküm vermeyi Allah sana emretmiştir," deyince Sa'd bin Muaz istemeyerek de olsa bu görevi kabul etti. Kabilesine son defa sordu.
2: "Onlar hakkında vereceğim hükme razı olacak mısınız?"
3: "Evet, olacağız. Senin sözün bizim sözümüzdür.
4: Ferman senindir."
0: Sa'd bin Muaz Yahudilerin yanına gitti. Onları yaptıklarının cezası Tevrat'ta ne ise onunla cezalandırmaya karar verdi. Verdiği hükme göre ihanet edenler bunun bedelini canlarıyla ödediler. Kurayzaoğullarının cezalandırılmasından sonra Sa'd bin Muaz yine tedaviye alındı. Yarası kötüleşmişti. Peygamberimiz onun durumunun ağırlaştığını bildiği için sabahı zor etmiş, kalktığında eşi Hazreti Ayşe'ye bu endişesinden bahsetmişti. O sabah mescitte bulunanlar yürekleri burkan bir sahneye şahit oldular.
5: "O ne?
6: Ne, ne?
5: Şu çadırın altından bir şey akıyor."
6: "Aman ya Rabbi, bu kan."
5: "Rüfeyde Hatun'a haber verin hemen."
6: "Şimdi girdi çadıra. Saad'ın kanaması varmış."
5: "Bu kadar kan kaybına kim dayanabilir?"
6: "Peygamberimize haber verdiler."
5: "Şu hızla gelen o değil mi?"
6: "Evet, o."
0: Resulullah içeri girince Saad'ın başını tutup dizine koydu. Üzerine beyaz bir örtü örttürdü. Saad artık sekerat haline girmişti. Peygamberimiz bir yandan Saad'ın başını okşarken bir yandan da, "Ey Allah'ım, Saad Resulünü tasdik etti ve senin yolunda cihad etti. Bu yolda vazifesini yaptı. Ruhlarını kolayca alıp manevi huzuruna kabul buyurduğun kulların arasında onun da ruhunu kolayca al ve huzuruna kabul buyur," diye dua ediyordu. Saad gözlerini Resulullah'ın mübarek yüzüne kilitlemişti. Son sözleri şunlar oldu:
7: "Sana selam olsun ya Resulallah. Ben senin Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik ederim."
0: Sa'd bin Muaz Bakî kabristanında defnedilirken tüm ashab-ı kiram gözyaşı döküyordu. Sa'd'in annesi gömülme esnasında onun başında ağlamaya başlayınca peygamberimiz müdahale edilmemesini işaret etti.
8: "Ah, ah oğlum. Senin hangi özelliğini anlatsam, seni nasıl övsem bilemem ki. Ya Rabbi, bana sabır ver. Bu acının ecrini senden diliyorum. Yavrum, yavrum. Oğlum, oğlum. Ya Rabbi, sabır ihsan et. Ya Rabbi."
0: Şimdi herkesin kulaklarında Saad'in yaralandığı zaman yaptığı o dua yankılanıyordu.
7: "Ey Allah'ım, eğer Kureyş müşrikleriyle herhangi bir savaş daha yaşayacaksak beni onlarla savaşmak üzere sağ bırak. Çünkü Resulüne işkence eden, ona kötülük eden, onu yalanlayan ve yurdundan çıkaran o adamlarla savaşmak istediğim kadar istediğim başka bir şey yoktur. Ey Allah'ım, eğer bizimle onlar arasındaki çarpışma bu kadarla kalacaksa, aldığım yarayı benim için şehitliğe sebep kıl. Beni huzuruna al. Fakat Kurayzaoğullarının cezalandırıldığını görmeden de benim canımı alma. Onların sana ve senin peygamberine olan düşmanlıklarının cezalarını çektiklerini görerek sevineyim.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurur ki, ey Ademoğlu, sen bana dua ettiğin ve benden ümit var olduğun müddetçe günahlarının ne kadar olduğuna bakmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, günahların gökyüzünü kuşatacak dereceyi bulsa da benden mağfiret dilesen buna aldırmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, yeryüzü dolusu günahlarla gelsen dahi bana hiçbir ortak koşmayarak huzuruma çıkarsan seni bütün yer dolusu mağfiretle karşılarım. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yatağına yatacağı sırada ellerine üfleyerek Nas ve Felak surelerini okur, sonra vücudunu sıvazlardı. Ayşe'den radıyallahu anha şöyle rivayet edilmiştir. Cebrail aleyhisselam Resulullah'ı bir ara ziyaret edeceğini vaat etmişti. Vakit geldiği halde o gelmemişti. Resul-i Ekrem Allah ve elçileri sözünden dönmez diyerek elinde bulunan asayı yere attı. Sonra bir de baktı ki sedirin altında bir köpek yavrusu var. Bunun üzerine, ya Ayşe, bu köpek buraya ne zaman girdi diye sordu. Ben de, vallahi bilmiyorum dedim. Emri üzerine köpek yavrusu evden çıkarıldı. Hemen ardından Cebrail aleyhisselam, Resul-i Ekrem'i ziyarete geldi.

Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem müezzinler kıyamet günü insanların boynu en uzun olanları, en seçkinleri olacaklardır dediğini işittim. Abdullah bin Amr bin As'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah ilmi insanlardan çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinirler. Onlara sorulur, onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: hasetten, kıskançlıktan sakınınız. Çünkü ateşin odunu yediği gibi kıskançlık da iyi amelleri yer bitirir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Gönül hun oldu şevkinden, boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen, muazzam bir sehasın sen, dilersen rehnümasın sen, Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen, cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz ilahi nurun olmazsa, söner alem nefes kalmaz felek manzurun olmazsa, firak ağlar, visal ağlar ezel mesturun olmazsa, cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah.

0: erir canlar o gül bu yirevan bahşın hevasından. Güneş titrer, yanar didarının bak ihtirasından. Perişan bir niyaz inler hayatın müntehasından. Cemalinle ferah naket ki, yandım ya Resulallah. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlarda nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben messeylesem duymam. Cemalinle ferah naket ki, yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek. Sönerken gözlerim asan olur ahında can vermek. Cemalinle ferah naket ki, yandım ya Resulallah. Boyun büktüm, perişanım. Bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu ateşten, döner payinde tezkiri. Nedem gönlüm murad eylerse, taltif eyle kıtmiri. Cemalinle ferah naket ki, yandım ya Resulallah.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bulunuyordum. Bana şöyle dedi: "Delikanlı, sana birkaç cümle öğreteyim. Allah'ın emirlerini ve nehilerini gözet ki Allah da seni gözetsin. Evet, Allah'ı gözet ki onu yanında bulasın. Bir isteğin varsa Allah'tan iste. Yardım dileyeceksen Allah'tan dile ve bil ki bütün insanlar sana bir fayda sağlamak için çalışsalar ancak Allah'ın senin için yazdığı şeyi sağlayabilirler. Eğer bütün insanlar sana zarar vermeye kalkışsalar ancak Allah'ın yazmış olduğu zararı verebilirler. Kalemler kaldırılmış, yazgı tamamlanmıştır.

İbni Abbas'tan radiyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabın içine solumayı ve üflemeyi yasaklamıştır.

Ebu Katade el-Haris bin Rib'i radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabın arasında ayağa kalkarak onlara Allah yolunda cihadın ve Allah'a iman etmenin en üstün amel olduğunu anlattı. Bunun üzerine bir adam ayağa kalktı ve "Ya Resulallah, eğer Allah yolunda öldürülürsem bu günahlarıma kefaret olur mu?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona, "Evet, sabredip yalnızca Allah'tan sevap beklersen ve kaçmayıp düşmana karşı koyarken Allah yolunda öldürülürsen kefaret olur," dedi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Nasıl demiştin?" dedi. O kimse de, "Allah yolunda öldürülürsen bu günahlarıma kefaret olur mu?" diye tekrarladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, sabredip yalnızca Allah'tan sevap beklersen ve kaçmayıp düşmana karşı koyarken Allah yolunda öldürülürsen bu borçlarından başka bütün günahlarına kefaret

işaret olur. Bunu bana Cebrail söyledi, dedi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. İnsanı ihtirasa sevk eden ve kalbini maddi arzularla dolduran dünya ve dünya malı lanetlenmiştir. Ancak dünyada Allah Teala'yı anmak ve onun rızasına uygun şeyler yapmak, öğreten ve öğrenen olmak istisna edilmiştir. Bir kimse, bir müminin dünya üzüntülerinden birini giderir ve onu rahatlatırsa, Allah da kıyamet günü onun üzüntülerinden birini giderir. Her kim eli darda olana kolaylık gösterirse, Allah da dünya ve ahirette ona kolaylık gösterir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da dünya ve ahirette onun ayıbını örter. Bir insan din kardeşine yardımda bulunduğu sürece, Allah da ona yardım eder. Bir kimse ilim tahsili için yola çıkarsa, Allah da ona cennetin yolunu kolaylaştırır. Herhangi bir topluluk, Allah evlerinden bir evde toplanıp Kur'an okur ve aralarında müzakere ederlerse, onların üzerine sükunet, huzur iner. Onları rahmet kaplar ve melekler onları kuşatır. Allah da kendi nezdindeki meleklere ve peygamberlere onlardan bahseder. Ameli kendisini geride bırakan kimseyi soyu ileri götürmez.

Ebu Berze Nadle bin Ubeyd el-Eslemi radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde insanoğlu şu beş şeyden sorguya çekilmedikçe yerinden ayrılamaz. Ömrünü nerede ve ne suretle harcadığından, ilmiyle ne yaptığından, malını nereden kazandığından ve nerelere sarf ettiğinden, vücudunu, sıhhatini nerede ve ne suretle yıprattığından.

0: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala kıyamet günü şöyle buyurur. Nerede benim rızam için birbirlerini sevenler? Gölgem dışında hiçbir gölgenin olmadığı böyle bir günde onları kendi gölgemde gölgelendireceğim. Benim himayemden başka hiçbir himayenin olmadığı böyle bir günde onları özel himayeme alacağım.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kur'an'ı ezberden okuma konusunda cünüplük hali dışında hiçbir şey Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem engel olamazdı. Evde, mescitte, namazda, yolculukta, gündüz veya gece hep Kur'an okurdu.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Hazreti Adem o gün yaratılmış, o gün cennete koyulmuş ve yine o gün çıkarılmıştır. Ebu Derda'nın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir köyde veya kırda üç kişi bir arada bulunur da namazlarını cemaatle kılmazlarsa şeytan mutlaka onlara musallat olur. Öyleyse cemaat olun, zira sürüden ayrılan koyunu kurt yer. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İlim tahsili için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır. Huzeyfe'den radıyallahu anh Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Siz Allah ve filan dilerse demeyin, fakat Allah dilerse sonra da filan dilerse deyin. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsra gecesi Miraç'a çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselamla karşılaştım. Bana ey Muhammed, ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki cennetin toprağı güzeldir, suyu tatlıdır ve orası düzlüktür. Cennetin ağacı ise Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Hamd ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur ve o en büyüktür, zikridir.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Aleykum bis-sidq. فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّ الْكَذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا.
2: Doğruluktan ayrılmayınız. Muhakkak ki doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğru olanı ararsa, Allah katında sıddık, özü sözü bir olan kişi olarak yazılır. Yalandan sakının. Çünkü yalan kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleyip yalanı araştıra araştıra Allah katında yalancı olarak yazılır. Sadakat, söz ve niyette doğruluk ve dürüstlüktür. Söz ve davranışların doğru ve gerçeğe uygun olmasıdır. Sadakat, hayatın her alanında ve herkese karşı gösterilmesi gereken ahlaki tavırdır. Sevgili Peygamberimiz hayatı boyunca hakkı, doğruluğu tavsiye etmiştir. Kendisi de haktan hiçbir zaman ayrılmamıştır. O, daha peygamber olmadan herkes tarafından el-emin olarak tanınmıştır. Peygamber Efendimiz, her kim Allah ve Resulünün kendisini sevmesini istiyorsa, sözünde doğru olsun buyurarak, müminlerin sözünün sadakatine vurgu yapmıştır. Mümin, doğruluk, dürüstlük konusunda da sevgili Peygamberimize örnek alır. Sadakat sahibi mümin, insanlarla ilişkilerinde dost doğrudur. Yalan konuşmaz. Kişinin yüzüne karşı nasıl davranıyorsa, o yanında olmadığında da aynı tavrı sergiler. Sözünde durur, emaneti korur, ticaretinde dürüsttür. Bu dost doğru haliyle insanlara güven verir. Güvenin olmadığı yerde şüphe vardır. Şüphenin olduğu yerde ise samimiyet yoktur. Birlik ve beraberlik yoktur. Sadakat sahibi mümin, güvenilir insandır. Çünkü güvenilir olmak onun sıfatıdır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de, "Onlar emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler." buyurarak, müminin özelliklerine işaret etmiştir. Allah Resulü ise, Müslüman ve mümini şöyle tarif etmiştir. Müslüman, dilinden ve elinden insanların güvende olduğu kişidir. Mümin ise, insanların canları ve malları konusunda kendilerine zarar vermeyeceğinden emin oldukları kişidir.

0: 40 hadiste güzel ahlak.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Benim Peygamberim. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Saliha Şahin.

0: matematik derslerinde duyduğunda beni hem korkutan hem de hayrete düşüren bir kavram vardı. Entropi. Termodinamiğin ikinci kanunu. Kabaca şöyledir. Evrendeki düzensizlik sürekli artar. Yani kendi haline bırakılan her şey dağılmaya, bozulmaya ve kaosa gitmeye mahkumdur. Bunu gözlemlemek için dalından koparılmış ve öylece masaya bırakılmış bir meyveye bakmanız yeterli. Masaya koymuş olduğunuz meyve bir süre sonra bozulmaya başlayacaktır. Birkaç gün içinde bunu gözle görebilir ve dokunduğunuzda hissedebilirsiniz. Hatta ısırdığınızda ağzınızdaki çürümüş tattan ve yüzünüzdeki buruşmadan bunu kesinlikle anlayacaksınızdır. O güzel, iştah açıcı sulu meyve beslendiği daldan ayrı düşünce zamanla çürüyerek bozulur. Beslenilen daldan ayrı düşmenin çürümeyle sonuçlanmasının altını çizmek istiyorum. Bu önemli bence. Kendi haline bırakılan şeylerin dağılmasına başka bir örnek verecek olursam, öğrenci evimdeki durum da buna benzerdir diyebilirim. Pazartesi günü topladığım masamın cuma akşamı olunca nasıl olup da bir savaş alanına döndüğünü açıklayacak başka bir birimsel ifadeye sığınamıyorum maalesef. Kitaplar bir yanda, not kağıtları diğer yanda. Çay bardağı sanki kendi kendine masanın en uç köşesine göç etmiş, son anda fark edip tutmasam masadan aşağı atlayıp kırılarak her yeri mayınlı bir araziye çevirecek. Öyle bir dağılmışlık hali yani. Kendi haline bırakılınca boş veren, yayılıp dağılan eşyalar sadece bende olamaz herhalde diye düşünüyorum. Biraz ilgilenmeyi verin, birkaç gün temizlemeyin bakalım evdeki eşyalar nasıl da birden 100 yıllık yalnızlığa gömülüp kendilerini dağıtıveriyorlar görürsünüz. Yani şunu demek istiyorum. Eğer bir şeyi düzenlemek için enerji harcamazsanız o şey mutlaka dağılıyor. Bahçeye diktiğiniz çiçekleri kendi haline bırakırsanız yabani otlar sarıyor. Bir evi boş bırakırsanız tozlanıyor. Bir demiri bırakırsanız paslanıyor. Peki ya biz? Biz de entropiye tabi miyiz? Beslendiğimiz daldan ayrı düşünce biz de çürür müyüz? Ya kalbimiz, ruhumuz Yüce Allah'ın nurundan uzak kalır ve kendi haline bırakılırsa çürümeye başlamaz mı? Gün içinde o kadar çok ses, o kadar çok görüntü ve o kadar çok dünyalık gürültüye maruz kalıyoruz ki sabah uyandığımızda pırıl pırıl olan zihnimiz akşama doğru yorgunlukla, sitemle, bazen de boş vermişlikle dağılıp gidiyor. Tıpkı evinin, odasının, masasının dağılması gibi kendi haline bırakılınca zihni, kalbi ve ruhu da dağılabiliyor insanın. Duygularının yerini bulmakta, onları toparlamakta zorlanabiliyor insan. Öfke nezaketin, acelecilik sabrın, tembellik de tefekkür ve çalışmanın önüne geçiyor. Peki bu evrensel düzensizliğe karşı koyacak olan enerji nedir? Fizikte düzensizliği durdurmak için dışarıdan bir müdahale, bir iş yapılması gerekir. İnsan ruhu için bu müdahalenin adı da bence beslendiğin daldan kopmamaktır. Yani imanına sarılmak, inancına bağlanmak, ilahi kudretin çağrısına kulak vermek. İşte kalbin entropisini durduracak olan da budur. Dağılan parçaları bir araya getirecek mıknatıs, karmaşanın ortasında yol gösterecek pusula, gökteki kuzey yıldızı budur. Eğer çabalayıp limanda gemimizi sağlam bir direğe bağlamazsak, dalgalar bizi hiç bilmediğimiz ve olmak istemediğimiz kıyılara sürükleyebilir. O zaman yeşereceğimiz toprağın ikliminden uzak kalır ve çürürüz. Çünkü kalp kendi haline bırakılıp vazgeçilecek bir teneke parçası değildir. Kalp yön değiştirir, savrulur, dağılır. Kalbi afetlerden koruyacak tek şey ise onun tek sahibi olan Yüce Allah'a sığınmaktır. Nitekim benim peygamberim bundan asırlar evvel kalbin bu hassasiyetini ifade eder nitelikte benim de sürekli ettiğim şu duayı etmiş.
1: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım! kalbimi dinin üzere sabit kıl.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi bir genç, bir ihtiyara yaşından dolayı hürmet ederse, Allah da ihtiyarlığında ona hizmet edecek kimseler lütfeder.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini artırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah Teala yüceltir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluk Yüce Allah'ı zikretmeden ve peygamberlerine salat selam getirmeden bir meclisten kalkarlarsa bu onlar için bir pişmanlık olur. Allah dilerse onlara azap eder, dilerse onları bağışlar. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman ölen kimse salihlerdense beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse eyvah beni nereye götürüyorsunuz der ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer insan bu sesi duysaydı, dehşetten bayılıp düşerdi.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, "Ya Resulallah, insanlar içinde iyi davranmama en fazla layık olan kimdir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Annendir." buyurdu. Adam, "Sonra kim?" dedi. Resulullah, "Annen." dedi. Adam, "Sonra kim?" dedi. Resulullah yine, "Annen." dedi. Adam, "Sonra kim?" diye sordu. Resulullah, "Baban." diye karşılık verdi.

0: Hristiyanken arayış içinde olan Adi bin Hatim'in başından geçenler konuya açıklık getirmektedir. Adi bin Hatim boynundaki altın haçıyla Hazreti Peygamber'in huzuruna gelmişti. Allah Resulü ona boynundaki putu atmasını söyledi. Ardından Adi bin Hatim, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını, papazlarını ve Meryem oğlu Mesih'i Rableri olarak kabul ettiler ayetini okuduğunu işitti. Ayet-i Kerime'yi açıklayan Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Doğrusu onlar din adamlarına ibadet etmiyorlardı. Ancak din adamları bir şeye helal dedikleri zaman helal, haram dedikleri zaman da haram kabul ediyorlardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
3: Es'alullahal azim rabbel arşil azim en yeşfiyek.
4: Büyük arşın Rabbi olan yüce Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.

Sürünerek girdim o gül toprağına. İçim yanar

fırtınalar itse beni aşkın dağına. Sensizlikle gidemem ben meşkin bağına. Yatırsalar güzel amber miskin yağına. Sensiz olmaz ki bu sevda, sen bilir misin? Sen.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bana salavat getiren herkesin selamını almam için Allah ruhumu bana iade eder." Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Namazda uykusu gelen kimse uykusunu alıncaya kadar uyusun. Çünkü uykulu halde namaz kılarsa istiğfar edeyim derken kendisine sövebilir. Ne söylediğini bilmez." buyurdu. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, saf ipek ve atlas elbise giymeyi, altın ve gümüş kaptan bir şeyler içmeyi yasakladı ve bunlar dünyada onları kullananların, ahirette de sizindir." buyurdu. Kabisa bin Muharik'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kuşun ötmesini, uçmasını uğursuzluk saymak, ufak taşlar atarak veya kum üzerine çizgiler çizerek fal açmak, sihir ve kehanet çeşitlerindendir." Abdullah bin Selam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ey insanlar, selamı yayın, yemek yedirin, herkes uyurken gece namaz kılın ki selametle cennete giresiniz."

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müezzinler kıyamet günü boyları en uzun insanlardır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ı güzel sesle ve usulüne uygun okumaya itina gösterirdi. Bu konudaki yeteneğiyle tanınan sahabilerden Ebu Musa el-Eşari'ye, Hazreti Davud gibi güzel sesle ve ahenkle okuduğu için övgüde bulunmuş ve "Dün gece senin Kur'an okuyuşunu dinlerken beni bir görmeliydin." buyurmuştu.

Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Nasıl zevk ve safaya yönelirim ki? İsrafil sur ağzında ne zaman üfüreceğine ilişkin emir beklemektedir. Emri alır almaz üfürecektir. Yerde ve gökteki varlıklar hep ölecektir. Bu haber, kıyametin yakın olduğu haberi ashaba çok ağır gelince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah bize yeter, o ne güzel vekildir deyin buyurdu.

Ebu Abdullah Cabir bin Semure radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Namazları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte kılardım. Onun namazı da hutbesi de mutedildi.

Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah Teala benim için birbirini sevenlere nebilerin ve şehitlerin bile imrenecekleri nurdan minberler vardır buyurmuştur.

Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ey Müslüman kadınlar! Hiçbir komşu kadın bir koyun paçası bile olsa komşusunun ikramını hor görmesin." Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi bir insana günah olarak yeter."

0: Hendek Savaşı sırasında namazların vaktinde kılınamayışının hüznünü Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle dile getirmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikteydik. Öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını kılmamız engellenmişti. Bu bana çok ağır geldi ve kendi kendime şöyle dedim. Allah'ın Resulü ile beraberiz. Allah yolunda cihad ediyoruz. Hem de namazları vaktinde kılamıyoruz. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e emretti. O da kâmet getirdi ve Resulullah bize öğle namazını kıldırdı. Daha sonra Bilal yine kâmet getirdi. Resulullah bize ikindi namazını kıldırdı. Ardından Bilal yine kâmet getirdi. Resulullah akşam namazını kıldırdı. En son olarak Bilal tekrar kâmet getirdi. Resulullah da yatsı namazını kıldırdı. Resulullah çevremizde dolaşıp şöyle buyurdu. Şu anda yeryüzünde sizden başka Allah'ı zikreden bir topluluk yoktur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: فَاَعْتِ كُلَّ ذ۪ي حَقٍ حَقَّهُ.
2: Her hak sahibine hakkını ver. Üsame radıyallahu an, Kureyş'in önde gelen kabilelerinden biri olan Mahzum oğullarının talebini iletmek üzere Peygamberimizin huzurundaydı. Mahzum oğulları insanları dolandıran ve bu davranışı Allah Resulü tarafından hırsızlık olarak değerlendirilen kızlarının affedilmesini ya da cezasının hafifletilmesini istiyorlardı. Ahlakı Kur'an olan ve emrolunduğu gibi dosdoğru yaşayan sevgili peygamberimizin böyle bir adaletsizliğe razı olması düşünülemezdi. Bu talebi hemen reddetti ve insanları toplayarak şu uyarıda bulundu. Sizden önceki insanlar şu yüzden helak oldular. Onların ileri gelenlerinden biri hırsızlık yaptığında onu bırakırlar, güçsüz ve zayıf biri çaldığındaysa onu cezalandırırlardı. O bir peygamberdi ve aynı zamanda bir yöneticiydi. Kendinden sonra yöneticilik yapacaklara bu davranışlarıyla örnek oldu ve adaletli yöneticileri müjdeledi. Yedi kimseyi Allah Teala kendi gölgesinden başka

0: davranan büyüklerinden öğrenir. Aile büyükleri çocukları arasında adaletli davranarak ailede huzuru sağlarken diğer yandan çocuklarını eğitmiş olurlar. Allah Resulü bu konuda çok hassastır ve ebeveynleri uyarır. Çocuklarınız arasında adaletli davranın. Adaletli olmak Allah Teala'nın emridir ve aile bireyleriyle sınırlı değildir. Ey iman edenler! Kendinizin veya anne babanızın ve akrabanızın aleyhine de olsa adaletten asla ayrılmayan, Allah için şahitlik eden kimseler olun. İnsanlar zengin olsunlar, yoksul olsunlar, Allah onlara sizden daha yakındır. Öyleyse siz hislerinize uyup adaletten ayrılmayın. Eğer adaletten sapar veya üzerinize düşeni yapmaktan geri durursanız, bilin ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Nisa suresi 135. ayet. Her hak sahibine hakkını vermek de sevgili peygamberimizin tüm müminlere tavsiyesidir.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bir kimsenin ismi anılmış ve orada bulunanlardan biri onu aşırı bir şekilde övmüştü. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birkaç defa "Yazık sana, dostunun boynunu kopardın, onu mahvettin" dedi. Sonra da "Şayet biriniz diğerini mutlaka övecek olursa, öyle sanıyorum ki o şöyle iyidir, böyle iyidir" desin. Ve bu sözü de adamın bu sıfatlara sahip olduğu kanaatindeyse söylesin. Onun iç yüzünü Allah bilir, ona göre hesaba çeker. Şu halde kimse Allah'a karşı kesin bir şekilde tezkiye edilemez, temize çıkarılamaz buyurdu. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "İslam'dan uzağım" diye yemin eden kimse eğer yemininde yalancı ise o dediği gibidir. Eğer doğru söylemişse o kimse İslam'a sağlamca geri dönemez. Muaviye'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Müslümanların gizli hallerini araştırmaya kalkışırsan aralarına fesat sokmuş olursun veya aralarında neredeyse fesat çıkmasına sebep olursun." Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Cennette müminler için 60 mil yüksekliğinde içi boş tek bir inciden yapılma bir çadır vardır. Burada müminlerin aileleri bulunur. Müminler onları ziyaret eder. Mesafenin genişliğinden, ailelerden bazıları bazılarını göremez."

İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün kendisine bir adam getirilmiş ve "bu sakalından şarap damlayan falan kimsedir" denilmişti. Bunun üzerine İbni Mesud, "bize ayıpları araştırmak yasaklandı. Fakat bir delil ortaya çıkarsa onu dikkate alır, ona göre davranırız" cevabını verdi.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Helal bellidir, haram bellidir. İkisinin arasındaysa bir takım şüpheli şeyler vardır ki insanların çoğu bunları bilmezler. Kim şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve onurunu korumuş olur. Kim de şüpheli şeylere bulaşırsa harama düşmüş olur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Senin hiç gülün oldu mu Hira'da? Pınarın suyun oldu mu? Kucağın hiç böyle nurlu muydu Hira'da? Hiç böyle titredin mi derinden? Hiç üşüdün mü? Kalbin hiç böyle durdu mu? Ey dağların bilgesi! Olmazları unut. Unut şimdi bütün bildiklerini. Mekke, uyuyor musun? Başına devlet kondu. Sen uyuyor musun? Talihin başa döndü. Sen uyuyor musun? Tomurcuk güle döndü. Hira bir misk ambarı. Üstüne açılırken kelamın kapıları. Mekke, uyuyor musun? Hira, bezme elesten hatıra. Bir dost sofrası. Rüyaların söylediği visal yeri burası. Akıllara sığmayan rüyaların. 3 yıldır Muhammed'i sınayan rüyaların.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz bir meclise vardığında ve oradan ayrılacağında selam versin. Bu selamların ilki sonrakinden daha hayırlı değildir.

Abdullah bin Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: "Benden sonra kayırmalar ve hoşunuza gitmeyecek işler olacaktır." Sahabiler: "Ey Allah'ın Resulü, bizden o günlere erişecekler için ne buyurursunuz?" diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Onlara karşı yükümlülüklerinizi yerine getirin. Alamadığınız haklarınızı da Allah'tan isteyin." buyurdu. İbni Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam bir kadını öpmüştü. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek olayı anlattı. Bunun üzerine Allah Teala, "Ey Muhammed, gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir" mealindeki ayeti indirdi. Adam, "Ya Resulallah, bu hüküm yalnız benim için mi geçerli?" deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ümmetimin tamamı için geçerlidir" buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Zenginlik mal çokluğu değil, göz tokluğudur." Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "İbadetlerinizde ölçülü ve titiz olun. Fakat bilin ki hiçbiriniz sadece ameli sayesinde kurtuluşa eremez." "Ya Resulallah, sen de mi?" dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: "Evet, Allah rahmetiyle ve lütfuyla kuşatmamış olsa ben de kurtulamam."

0: O zamanlar daha küçük bir çocuk olan Numan bin Beşir, bir cuma günü minberin yanı başında Hazreti Peygamber'i beklerken bir konuşmaya tanık olmuştu. Bir adam, Müslüman olduktan sonra hacılara su verme dışında hiçbir iş yapmamış olsam aldırış etmem derken, diğeri, ben de Müslüman olduktan sonra Mescid-i Haram'ı onarmak dışında hiçbir iş yapmamış olsam aldırış etmem karşılığını vermişti. Zira sikaye ve imare diye isimlendirilen bu görevleri üstlenmek, o dönemde kişilere çok büyük bir şeref ve saygınlık kazandırmaktaydı. Bu iki şahsın konuşmasını dinleyen bir başkası, Allah yolunda cihad etmek sizin söylediklerinizden daha faziletlidir diyerek tartışmaya katılmıştı. Orada bulunan Hazreti Ömer, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem minberinin yanında sesinizi yükseltmeyin. Bugün cuma. Cuma namazını kıldıktan sonra Hazreti Peygamber'in huzuruna girer, ihtilafa düştüğünüz şey hakkında kendisine danışırım diyerek bu tartışmaya engel olmuştu. Bu olay üzerine şu ayeti kerime nazil oldu. Hacca gelenlere su vermeyi ve Mescid-i Haram'ı onarmayı Allah'a ve ahiret gününe inanıp Allah yolunda cihad eden kimseyle bir mi tutuyorsunuz? Onlar asla birbirine denk olmazlar. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü Habeşistan'a göç etmiş olan Müslümanlara, Habeş diyarında gördüğünüz ilginç olayları bizimle paylaşabilir misiniz? Demişti. Elbette ey Allah'ın Resulü dediler ve anlatmaya başladılar. Biz bir gün otururken yaşlı bir rahibe başının üstünde su testisi taşıyarak yanımızdan geçti. İleride bir gençle karşılaştı. Genç, yaşlı rahibeyi arkasından itti. Kadıncağız düştü ve su testisi kırıldı. Kadın yerden kalktı ve gence yönelerek şöyle dedi. Ey zalim! Allah kürsüyü kurup gelmiş geçmiş herkesi huzurunda topladığında, eller ve ayaklar konuşup yaptıklarını anlattıklarında, Allah'ın huzurunda benim halimle kendi halinin nasıl olduğunu öğreneceksin. Allah Resulü burada söze girdi ve şöyle dedi. Rahibe doğru söylemiş. Rahibe doğru söylemiş. Zayıfların güçlülerden hakkını alamadığı bir toplumu Allah günahlarından arındırıp nasıl temize çıkarır?

cana yakın olmak. Resulullah Aleyhisselam'ın en belirgin özelliği cana yakın olmasıydı. Mütebessim çehresiyle herkesin gününü aydınlatırdı. Yüzünün asık olduğuna dair hiçbir rivayete rastlamıyoruz. Sadece Allah'ın gazabına sebep olan durumlarda yüzünün renginin değiştiğini, hatta alnındaki damarlardan birinin belirginleştiğini aktarıyor ashabı. Haksızlığa ve adaletsizliğe tahammülü yok. İnsanların kendi elleriyle kendilerini tehlikeye atmalarına müsaadesi yok. Ama lüzumsuz yere sarf edilen, maksadını aşan sözlerden dolayı öfkelendiğine şahit olmuyoruz. Şahsına karşı yapılan büyük saygısızlıkları bile büyük bir olgunluk ve sükunetle karşılıyor. İnsanlara karşı hep hüsnü zan sahibi, onların daha iyi olacağını düşünüyor. Bilselerdi yapmazlardı, diyor. En büyük düşmanlarını bile pişmanlığını gördüğünde affeden bir insan o. Onu tanıyanlar derin bir muhabbetle bağlanıyorlar ona. Çoluk çocuk

0: herkesin yüreğinde taht kuruyor. Onun sağlam karakteri ve güzel ahlakı etrafında muhabbete dayalı bir kalkan oluşturuyor. Onun uğruna canını feda etmeyecek bir sahabisi bile yok. Çünkü herkesin hayatına dokunmuşluğu var. İnsanların dertleriyle dertlenen, onları kendilerinden çok düşünen bir peygamber. Nezaketi, letafeti, zarafeti en dikkat çekici özelliklerinden. Onu görenlerin ilk izlenimi, onun gibi birinin yalan söyleyemeyeceği oluyor. Bu yüz, yalancı yüzü değildir diye İslam'ı tercih edenler var. Müminlerin üzerine titriyor. Onların olabilecekleri en iyi hale gelmesini istiyor. Hemen her sözünde ve her hareketinde Müslümanların nasıl olması gerektiğini anlatıyor bizlere. Mesela, mümin korkak olabilir, cimri olabilir ama yalancı olamaz diyor. Emanete riayet etmenin, sözünde durmanın, dürüst ve doğru olmanın önemini vurguluyor her fırsatta. Ve şöyle diyor sevgili peygamberimiz. Mümin, cana yakındır. İnsanlarla yakınlık kurmayan ve kendisiyle yakınlık kurulamayan kimse de hayır yoktur. Başka bir seferinde şöyle diyor. Kendisi cehennem ateşine ve cehennem ateşi de kendisine haram olan kişiyi size bildireyim mi? Cana yakın, yumuşak huylu, kolaylaştırıcı kimse. Tıpkı kendisi gibi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerle onu anlamak.
3: Ahir zaman ve kıyamet, dünyanın sonu. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. İleride bir takım fitneler meydana gelecektir. O zaman oturan kişi ayakta durandan, ayakta duran yürüyenden, yürüyen de koşandan daha hayırlıdır. Fitne çıkarmaya yeltenen kişi kendisini o fitnenin içinde buluverir. Kim de fitneden kurtulup sığınacak bir yer bulursa hemen oraya sığınsın. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. İlim kaybolmadıkça, depremler çoğalmadıkça, zaman kısalmadıkça, herç yani cinayetler artmadıkça ve elinizde mal çoğalıp taşmadıkça kıyamet kopmaz. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. İnsanlar için öyle bir zaman gelecek ki, kişi malını helalinden mi yoksa haramdan mı elde ettiğine aldırmayacak. Cabir bin Abdullah anlatıyor. Resulullah bir defasında hutbe verirken gözleri kızardı, sesi yükseldi ve hiddeti arttı. Sanki bir orduyu uyarıyor. Sabah ya da akşam ansızın baskına uğrayabilirsiniz diyordu. Şehadet parmağıyla orta parmağını birleştirip ben ve kıyamet şu ikisi gibi yakın gönderildim buyurdu. Ebu Zübeyr'in naklettiğine göre Cabir bin Abdullah, Hazreti Peygamber'i vefat etmeden bir ay önce şöyle derken işitmiştir. Siz bana kıyameti soruyorsunuz. Onun bilgisi sadece Allah katındadır. Enes bin Malik'in anlattığına göre bir adam Hazreti Peygamber'e, kıyamet ne zaman kopacak ya Resulallah diye sordu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, onun için ne hazırladın buyurdu. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurdu.

0: olmuştur. İnsanlar kıyamet günü üç grup halinde, kimi yaya olarak, kimi binitli olarak, kimi de yüzüstü sürünerek mahşer yerinde toplanır. İbn-i Mesud'dan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde insanoğlu şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe Rabbinin huzurundan bir yere kımıldayamaz. Ömrünü nerede ve nasıl geçirdiğinden, gençliğini nerede yıprattığından, malını nerede kazanıp nerede harcadığından, bildiğiyle amel edip etmediğinden.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن أم كلثوم رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا ويقول خيرا متفق عليه زاد مسلم في رواية قالت أم كلثوم ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها
3: أم كلثوم رضي الله عنها işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aralarını düzeltmek için İnsanlara hayırlı sözler söyleyen yalancı sayılmaz. Müslim'in diğer rivayetinde şöyle bir ilave nakledilmiştir. Ümmü Gülsüm şöyle demiştir. Hazreti Peygamber'in şu üç şeyden başka halkın yalan söylemesine ruhsat verdiğini duymadım. Savaş esnasında insanların arasını düzeltmede kadının kocasına, kocanın da karısına karşı aile dirliği için söylediği sözlerde.

derler. Cömert kimse infak ettikçe üzerindeki zırh genişler. Parmaklarını örter ve ayak izlerini siler. Cimriye gelince, infak etmek istese dahi zırhın her halkası olduğu yere yapışır kalır. Her ne kadar genişletmeye çalışsa da genişlemez. Bir türlü infak edemez.

0: وعنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın yalanı ve yalancılıkla iş yapmayı terk etmeyen kişinin oruç tutarak yemeği içmeyi bırakmasına ihtiyacı yoktur.

0: devesinin üzerine iyice yerleşince 3 defa tekbir getirir, sonra da itaat altına almaya gücümüzün yetmediği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'ı tesbih ederim. Şüphe yok ki dönüp dolaşıp ona varacağız. Allah'ım, bu yolculuğumuzda bizi iyilik ve takvaya ve razı olacağın amellere muvaffak kılmanı dileriz. Allah'ım, bu yolculuğumuzu kolaylaştır ve yolumuzu kısalt. Allah'ım, seferde bizim yardımcımız, ailemizi koruyacak olan sensin. Allah'ım, yolculuğun zorluklarından, perişan hallerden ve seferden dönünce malımızda, ailemizde ve çocuklarımızda üzüntü verici kötü haller görmekten sana sığınırım der, dönüşünde de bunları okurdu. Biz yolcular tövbe ve ibadet ederek ve Rabbimize hamd ederek dönüyoruz sözünü de ilave ederdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kırk hadiste iyilik.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: El birru matma'annet ileyhin nefs ve tma'anna ileyhil kalb. والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك.
3: İyilik, gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülükse, insanlar seni onaylasalar bile, gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir. İyilik yapmak ve iyiliksever olmak bir yaşam biçimidir. Toprak anlamına gelen ber kelimesinden türeyen iyilik, yeryüzü gibi geniş ve engindir. İslam'da iyilik, insanın dünya ve ahiret hayatının merkezindedir. İyilik, Kur'an-ı Kerim'de doğru inanç, samimi ibadet ve güzel ahlak anlamlarına gelen bilinçli bir tercihtir. İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. O kimsenin yaptığıdır ki Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. Allah'ın rızasını gözeterek yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekat verir. Antlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir. Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabreder. İşte doğru olanlar bu vasıfları taşıyanlardır. Takva sahipleri ancak onlardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayeti kerimelerin hayata yansımış halidir. Bunun gereği o herkese iyilik eder ve hiç kimsenin kötülüğünü istemezdi. Onda iyilik, cömertlik, affetmek, güler yüzlü olmak, tatlı dilli olmak, daima iyiliği tavsiye etmek ve merhameti bütün varlıklara yaymak gibi çok geniş bir alanda kendini göstermiştir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'ye bir heyetle gelen ve Müslüman olan Vavisa bin Mabet el-Esedi'ye iyiliğin tanımını kısa ve etkili bir şekilde ifade etmiştir. Ahiret inancıyla yeni tanışmış ilk Müslümanlar, iyinin sevap, kötününse günah olduğunu öğrenmişlerdir. Ayrıca iyilikleri sayesinde kazandıkları sevapların mükafatını ahirette alacaklarını da kavramışlardır. Kur'an-ı Kerim ve hadislerde geçen iyilik kavramıyla tüm insanlığın iyiliğe ulaşması hedeflenmektedir. Buna göre iyiliği geniş anlamıyla başlıklar altında sıralayabiliriz. Tevhid, yani iyiliğe ulaşmak bir anlamda tevhide ulaşmak demektir. İhsan, yani doğruluk, sadakat ve samimiyet. takva, Allah'a karşı saygılı olmak, sıla-i rahim, akrabalarla ilişkileri sıcak tutmak, infak etmek, malla yapılan fedakarlık. İyilik, insan vicdanını rahatlatan, onu huzura kavuşturan her türlü güzelliktir. Müslüman, yeryüzünde iyiliğin ve güzelliğin hakim kılınması için çalışmalıdır. İnsanlık için her işte iyiliğe anahtar, kötülüğe kilit olmayı ilke edinmelidir.
2: Kırk hadiste iyilik.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: görmediği bir rüyayı görmüş gibi anlatan kimseden ahirette iki arpa tanesini düğümlemesi istenir. Oysa o bunu hiçbir zaman yapamayacak ve bu ona bir azap olacaktır. Birilerinin duyulmasını istemedikleri konuşmalarına kulak kabartan kimsenin de kıyamet günü kulaklarına eritilmiş kurşun dökülür. Tapılmak için canlı resmi yapan kimseye kıyamette azap edilecek ve yaptığı resme can vermesi istenecektir. Halbuki bu kimse ona can veremeyecek ve bu da kendisine bir azap olacaktır.

0: وعن حسين بن وحوح رضي الله عنه أن طلحة بن البراء بن عازب رضي الله عنهما مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا به، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهري أهله.
1: حسين بن وحوح'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Talha bin Bera bin Azib radıyallahu anh hastalandığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyarete gitti ve şöyle dedi: Görüyorum ki Talha ölmek üzere. Ölürse bana haber verin ve defin işlemini çabuk yapın. Çünkü bir Müslümanın cesedinin ailesinin yanında fazla bekletilmesi uygun değildir.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namaz birinizin kapısı önünde akan ve içinde her gün 5 defa yıkandığı suyu bol bir nehir gibidir buyurmuştur.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ederse komşusuna iyilik etsin.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. وفي رواية لمسلم قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Kimse din kardeşine silah çekmesin. Çünkü o bilmez ki belki şeytan elini çeliverir, adamı vurur da bu yüzden cehennemden bir çukura yuvarlanır. Müslim'in bir rivayetine göre Ebu Hureyre şöyle demiştir: Ebul Kasım sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Melekler ana baba bir de olsa kardeşine silah çekene onu bırakıncaya kadar lanet ederler.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birinizin bir kor üzerine oturup elbisesini yakması ve ateşin vücuduna işlemesi kabir üstüne oturmasından daha hayırlıdır.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sıddık, Allah ve Resulünü tasdik eden birine lanetçi olmak yakışmaz.

0: وعن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها.
1: Ebu Salebe el-Huşeni Cürsüm bin Naşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala bir takım şeyleri farz kılmıştır. Onları yitirmeyin. Bazı sınırlar günahlar için cezalar koymuştur. Onları aşmayın. Bir takım şeyleri haram etmiştir. Onlara da el uzatmayın. Unutmuş olduğu için değil, sırf size merhametinden dolayı bir kısım şeylerin hükümleri hakkında da bir şey dememiştir. Onları da soruşturmayın.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, ya Resulallah, bizden biri kardeşine veya dostuna rastladığında önünde eğilebilir mi diye sorunca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayır buyurdu. Peki kucaklayıp öpebilir mi deyince yine hayır buyurdu. Öyleyse elini tutup musafaha edebilir mi deyince evet buyurdu.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter buyurmuştur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bayram günü ashabından bazılarıyla birlikte bayramlaşmaya çıkmıştı. Ebu Kesir'in evine vardıklarında avluda kasapların toplandığını ve cahiliye günlerini yad ettiklerini gördü. Allah Resulü onlara alım satım işlerinizi nasıl yaparsınız diye sordu. Onlar da şöyle alır, şöyle satarız diye ticari usullerini anlattılar. Resulullah onlara dilediğiniz gibi alın satın. Fakat sakın kendi kendine ölmüş hayvanın etini, kesilen hayvanın etine karıştırmayın buyurdu ve sözüne şöyle devam etti. Ey insanlar, şu söyleyeceklerimi iyi belleyin. Kara borsacılık yapmayın. Müşteri kızıştırmak için fiyat artırmayın. Satış için pazara mal getiren yabancı tüccarın malını pazara girip fiyatları öğrenmeden satın almayın. Şehirde oturan, piyasayı bilen kişi, piyasayı bilmeyen köylü namına satış yapmasın. Hiç kimse kardeşinin pazarlığı bitmeden müşteriye yeni fiyat teklif etmesin.

0: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح، وفي رواية لهما يصلي ركعتي الفجر فيخففهما حتى أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن، وفي رواية لمسلم كان يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما، وفي رواية إذا طلع الفجر.
1: حضرت عائشة'den رضي الله عنها روايت edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının ezanıyla kâmeti arasında kısaca iki rekat namaz kılardı. Buhari ve Müslim'den gelen bir rivayette şöyle denilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetini o kadar kısa kılardı ki Fatiha'yı okudu mu okumadı mı diye tereddüt ederdim. Müslim'in diğer bir rivayeti de şöyledir. Resulullah ezanı işittiği zaman sabah namazının iki rekatını kısa kılardı. Diğer bir rivayet ise tan yeri ağardığı vakitte şeklindedir.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi.

0: radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Hangi amel daha faziletlidir?" diye Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem soruldu. "Allah'a ve Resulüne iman," dedi. "Sonra hangisidir?" dediler. "Allah yolunda cihat," buyurdu. "Daha sonra hangisidir?" denildiğinde "mebrur olan hac" cevabını verdi.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة.
0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Başı siyah üzüm gibi olan Habeşli bir köle dahi başınıza yönetici yapılsa onu dinleyin ve ona itaat edin."
1: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر.
0: عبد الله بن عمرو بن عاصتان رضي الله عنه Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Şu dört huy kimde bulunursa o kimse katıksız münafık olur. Kimde de bu huylardan biri mevcutsa o huyu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir huy var demektir. Bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Sözleşme yaptığında sözleşmeyi bozar. Husumet güttüğünde haddi aşar."
1: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها.
0: أبو موسى دان رضي الله عنه رواية edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Bu Kur'an'ı sürekli okuyun ve ezberlerinizi tekrarlayın. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki Kur'an'ın hafızadan uçup gitmesi devenin bağından kurtulup kaçmasından daha hızlıdır." buyurmuştur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة من آخر الليل ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداء وكأن الأذان بأذنيه.
2: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin ikişer rekat namaz kılardı. Gecenin sonunda ise bir rekat vitir namazı kılardı. Sonra sabah namazının farzından evvel kulağı kamette olduğu halde iki rekat namaz kılardı.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
2: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümana sövmek fasıklık

0: Müslüman olduğu için onunla savaşmak ise küfürdür.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء
0: أبو هريرة'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Geceliğin kalkıp namaz kılan ve eşini uyandıran, eşi kalkmak istemediğinde yüzüne su serpen adama Allah rahmet etsin. Yine gece kalkıp namaz kılan, sonra kocasını uyandıran ve uyanmak istemediğinde yüzüne su serpen kadına da Allah rahmet etsin.''

0: وعنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ elini temizlik ve yemek yemek için, sol elini de tuvalette temizlenmek ve benzeri kirli işler için kullanırdı.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan gecelerini sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak ibadet ile geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur.

0: وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب. وفي رواية له: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم.
1: أم سلمة'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gümüş kaplardan su içenler karınlarını cehennem ateşiyle doldurmuş olurlar buyurmuştur. Müslim'in diğer bir rivayetinde gümüş ve altın kaptan yiyip içenler şeklindedir. Yine Müslim'in başka bir rivayetinde altın veya gümüş kaptan su içen kimse karnını cehennem ateşiyle doldurmuş olur denilmiştir.

0: عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde oruç tutar ve o günlerde oruç tutmayı emrederdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Sünnete hizmetin öncülerinden Ümmü Atiye el-Ensariye radıyallahu anha. Allah Resulü peygamberlik görevini en güzel şekilde tamamlamış ve en yüce dosta kavuşmuştu artık. Hayatı boyunca onu yalnız bırakmayan sahabilerin bir kısmı peygamber şehri Medine'den ayrılmış, fetihlerle genişleyen İslam coğrafyasının çeşitli bölgelerinde yerlerini almaya başlamışlardı. Ensar hanımlarından Ümmü Atiye'ye gelen bir haber onun da gitme vaktinin geldiğini bildiriyordu. Oğlu Basra'daydı ve çok hastaydı. Onu görebilmek için aceleyle yola çıktıysa da uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından Basra'ya vardığında oğlunun bir iki gün evvel vefat ettiğini öğrendi. Hastalandığında yanında olamamış ve onu son bir kez görememişti. Cahiliye geleneklerine göre bağırıp çağırmanın, çığlıklar atmanın, üstünü başını parçalayarak dövünmenin, mersiyeler okumanın tam zamanıydı şimdi. Süslenmeden karalar bağlama, günlerce yas tutma vaktiydi. Ümmü Atiye bunlardan hiçbirini yapmadı. Çünkü bunların hepsi cahiliyede kalmıştı. O ise İslam'ın nuruyla aydınlanmıştı ve Allah Resulüne bu adetleri terk edeceğine dair yemin etmişti. Rabbinin hükmüne rıza gösterdi, oğlunun ölümüne ne kadar üzülse de isyan etmedi. Ne kötü bir söz söyledi, ne de feryat figan eyledi, 3 günden fazla yas tutmadı.

Ümmü Atiye künyesiyle meşhur olan Nüseybe binti Haris, hicretten sonra Resulullah'a biat eden Medineli hanımlardandı. Bu biatte onlar, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, iftira atmamak ve dinin emirleri konusunda kendisine karşı gelmemek üzere Allah Resulüne söz vermişlerdi. Ölülerin arkasından bağırıp çağırmamak, günlerce yas tutarak ağıt yakmak anlamına gelen niyahayı terk edeceklerine dair de biat istemişti Resulullah. Zira cahiliye döneminde oldukça yaygın ve köklü bir gelenekti bu. Sadece kendi cenazelerinde değil, başkalarının cenazelerinde de topluca ağıt yakar, çığlıklar koparırlardı. Hazreti Peygamber isyanı körükleyen ve İslam inancıyla bağdaşmayan bu adetten vazgeçmenin onlar için hiç de kolay olmayacağını biliyordu. Ümmü Atiye de bu hususta endişelenmişti. Sözünü tutamamaktan korkuyordu. Kendi yakınlarından birinin cenazesinde yasına ortak olan bir hanım geldi aklına. Onun bu yaptığına mutlaka karşılık vermeliydi. Resulullah'tan izin alarak onunla görüştükten sonra geri geldi ve artık niyahayı terk edeceğine dair kesin söz verdi. O gün onunla birlikte biat eden hanımlardan birçoğu bu yasağa riayet edemedi. Ama Ümmü Atiye sözüne daima sadık kaldı. İslam'ı benimsemekle hayatına yepyeni bir sayfa açan Ümmü Atiye, ömrü boyunca dinin gereklerini yerine getirme konusunda oldukça hassas davrandı ve hak yolunda hizmetten geri durmadı. Resulullah'la birlikte 7 gazveye katıldı. Kah askerlerin geride bıraktıkları yüklerine göz kulak oldu, kah yemek yaptı. Yaralıların tedavisiyle meşgul olup hastalarla ilgilendi. Hanımların cenaze hizmetlerinde ilk akla gelen isimlerden biriydi. Zira Allah Resulü, kızları Zeynep ve Ümmü Gülsüm'ü son yolculuğuna uğurlarken, teçhiz ve tekfin işlemlerinde Ümmü Atiye'de görev almış ve bu konudaki uygulamaları bizzat Resulullah'tan öğrenmişti. Resulullah'ın vefatından sonra da hizmete devam eden Ümmü Atiye, oğlu için geldiği Basra'da ilim önderlerinin yerleşmesine katkıda bulundu. Fıkıh ve hadis bilgisiyle temayüz eden Ümmü Atiye'nin naklettiği rivayetler, hanımlarla ilgili özel meselelere ve cenaze ile ilgili pek çok hususa ışık tutarken, zekat malına dair naklettiği bir hadiste fıkıh kaidelerine kaynaklık etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin adını her anışında "babam ona feda olsun" demeden geçmeyen bu güzide hanım, Allah Resulünden aktardığı 100 kadar hadisle sünnetin nesiller boyu yaşatılmasına ve farklı coğrafyalara yayılmasına öncülük etti.

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Kırk hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت جيرانك يقولون قد أحسنت فقد أحسنت وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت.
2: Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem iyi mi kötü mü yaptığımı nasıl bilebilirim diye sormuş. Hazreti Peygamber de şöyle buyurmuştur. Komşularının iyi yaptın dediğini duyarsan iyi yapmışsındır. Onların kötü yaptın dediğini duyarsan da kötü yapmışsındır. Yaratılışı ve ihtiyaçları gereği insan toplum içerisinde yaşamaya mecburdur. Zira insanlar birbirine muhtaç olacak şekilde yaratılmıştır. İhtiyaç duyduğumuzda aile, akrabalar ve komşular yardım isteyeceğimiz en yakın kimselerdir. İslam dininde komşu hakkı en önemli haklardan biridir. İnsanın toplum hayatında en yoğun ilişkisi komşularıyladır. İslam'da komşuluk sınırları yakın ve uzak komşu kavramlarıyla çizilmiştir. Buna göre bir mahallede, bir şehirde oturan insanlar birbirlerine komşudur. Bu komşulukta din, dil, ırk, cinsiyet ve soy ayrımı yoktur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem komşuluğu genellikle kul hakkıyla ilişkilendirmiş, konunun önemini şöyle vurgulamıştır. Komşusunun kendisine kötülük yapabileceği kaygısından kurtulamayacağı kimse cennete giremez. Bu nedenle Müslümanın komşusuna karşı birçok yükümlülüğü vardır. Allah Resulü, "Sana komşu olanlara güzel davran ki Müslüman olasın." buyurarak, güzel komşuluğun Müslüman için vazgeçilmez bir davranış olduğuna dikkat çekmiştir. Müslüman, komşusuna selam vermeli, onun halini sormalı, hastaysa ziyaret etmeli, zor zamanlarında yanında olmalı ve üzüntüsünü paylaşmalı, kusurlarını affetmeli, ekmeğini bölüşmelidir. Kişi, komşusu tarafından yapılan ikramı küçümsememelidir. Komşusunun kendisine karşı güvenini zedeleyen sözlü ya da fiili her türlü davranıştan kaçınmalıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah katında komşunun iyi ya da kötü şahitliğinin büyük önem arz ettiği mesajını vurgular. Bu nedenledir ki, kişinin diğer komşusuna iyi mi yoksa kötü mü olduğu değerlendirmesi, Allah katında bir şahitliktir. Allah'a ve ahiret gününe iman eden, komşularına iyilik yapmalıdır. Müslüman, komşularıyla yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma içerisinde olmalı, onlara karşı son derece kucaklayıcı, bağışlayıcı ve hoşgörülü davranışlar sergilemelidir.
0: Kırk hadiste iyilik.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة.
1: ابن عمر'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: gece namazı ikişer rekat kılınır. Sabah olmasından endişelenirsen bir rekat vitir namazı kıl.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda cihad için sabah veya akşam yapılan bir yolculuk dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır demiştir.

0: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın rızası ile sadece cennet istenir.

0: وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى.
1: Selman'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cuma günü gusledip iyice temizlenen, saçlarının ve sakalının bakımını yaparak veya evindeki güzel kokulardan sürünerek camiye gelen ve ileri geçmek için iki kişinin arasını ayırmadan gerektiği kadar namaz kılan, sonra da imamın hutbesini sessizce dinleyen kimsenin o cuma ile bir sonraki cuma arasındaki günahları bağışlanır.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: babalarınızdan yüz çevirmeyin. Kim babasından yüz çevirirse bu bir nankörlüktür.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah aksırmayı sever, esnemeyi sevmez. Biriniz aksırıp elhamdülillah, yüce Allah'a hamdolsun derse, bunu duyan her Müslümanın onu yarhamüke Allah, Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılaması gerekir. Esnemeye gelince, bu hal şeytandandır. Öyleyse birinize esneme geldiği zaman onu önlemeye çalışsın. Zira sizden biri esnediği zaman şeytan ona güler.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah refiktir, yumuşaklıkla davranır ve yumuşaklıkla davranmayı sever. Sertlik ve başka şeyler için vermediğini rıfk için verir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم كراهية له وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وَهَاُولَٰئِ بِوَجْهِ
2: Ebu Hureyre'den Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların altın, gümüş ve bunun gibi madenleri gibi olduklarını görürsünüz. Cahiliye devrinde hayırlı olanlar, anlayışlı olduklarında İslam devrinde de hayırlıdırlar. Yönetim hususunda da insanların en hayırlıları yöneticiliği hoş görmeyenlerdir. İnsanların en kötü olanları ise birine bir yüzde, diğerine de başka bir yüzde gelen iki yüzlü kimselerdir.
1: وعن أبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد
2: Ebu Muhammed Ka'b bin Ucre'den radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Biz ''Ey Allah'ın Resulü, sana nasıl selam vereceğimizi biliyoruz. Fakat nasıl salavat getireceğiz?'' diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Şöyle deyin.'' dedi. ''Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın.'' Çok yücesin. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي
2: عائشة'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdesinde şu sözü çok söylerdi. Sübhaneke Allahümme Rabbena ve bihamdik. Allahümme ufirli. Allah'ım seni hamdinle tesbih ederim. Allah'ım beni bağışla.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال اللهم أنت عضدي ونصيري بك أحول وبك أصول وبك أقاتل
2: أنس رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazaya çıktığında şöyle dua ederdi. Allah'ım, benim desteğim ve yardımcım ancak sensin. Senin sayende düşmana karşı koyar, senin desteğinle düşmanla savaşırım.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الآية.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Mescitlere devam etmeyi alışkanlık haline getiren bir kimse görürseniz onun gerçekten iman ettiğine şahit olun. Zira Allah Teala Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar imar eder buyurdu.

0: وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإن حكم واجتهد فأخطأ فله أجر.
1: عمرو بن عاص رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurduğunu işittim demiştir. Hakim içtihad eder de doğru hüküm verirse iki sevap, hata ederse içtihadından dolayı bir sevap alır.
0: وعن أبي سروعة عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره.
1: Ebu Sirva'a Ukbe bin Haris'ten nakledildiğine göre o Ebu İhab bin Aziz'in kızıyla evlenmişti. Bir kadın geldi ve ben Ukbe'yi de evlendiği kadını da emzirmiştim dedi. Ukbe, senin beni emzirdiğini bilmiyorum. Bana şimdiye kadar da bunu söylemedin dedi. Ve hayvanına binerek Medine'ye kadar geldi. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem meselenin hükmünü sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu söylendikten sonra nasıl evli kalabilirsin buyurdu. Bunun üzerine Ukbe eşinden ayrıldı. Kadın da bir başkasıyla evlendi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Lezzetleri yok edeni, yani ölümü çok hatırlayın."

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. زاد في رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz, kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder. Müslim'in bir rivayetine, o kimse oruç tutsa, namaz kılsa ve kendisinin Müslüman olduğunu iddia etse de münafıktır ifadesi eklenmiştir.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İçecekleri develerin içtiği gibi bir nefeste içmeyin. İki veya üç nefeste için. İçerken besmele çekin. İçtikten sonra da Allah'a hamd edin.

0: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان.
1: حذيفة'den radıyallahu anh Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: siz Allah ve filan dilerse demeyin, fakat Allah dilerse sonra da filan dilerse deyin.
0: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا، قلنا: يا رسول الله، دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا، فقال: ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: أبو أمامة الباهلي'nin رضي الله عنه şöyle dediği rivayet edilmiştir: bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok dua etti ve biz ondan bir şey ezberleyemedik. Bir gün: ya Resulallah, siz çok uzun dua ettiniz ama biz ondan bir şey ezberleyemedik dedik. Bunun üzerine Resulullah: ben bu duaların hepsini kapsayan bir duayı size söyleyeyim mi? Şöyle deyin: Allah'ım, Peygamberin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem sana sığındığı şerlerden ben de sana sığınırım. Yardım ancak senden beklenir. Dünya ve ahirette istenilen şeye ulaştıracak sensin. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımı iledir.
0: وَعَنْهُ قَالْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَيُوْتِرُ بِرَكْعَةً.
1: İbn-i Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını ikişer ikişer kılar, bir rekatta vitir kılardı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن جندب بن عبد الله بن سفيان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به.
2: Cündüb bin Abdullah bin Süfyan'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim duyulsun diye iyilik yaparsa Allah onun bu niyetini herkese duyurur. Kim gösteriş için iyilik yaparsa Allah da onun bu riyakarlığını herkese gösterir.

0: عن أبي عمرو وقيل أبو عبد الله وقيل أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل.
1: Ebu Abdullah veya Ebu Leyla diye anılan Ebu Amr Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze defnedildikten sonra onun başında durup kardeşiniz için istiğfar edin ve Allah'ın yardımına mazhar olmasını isteyin. Zira o şu anda sorgulanmaktadır buyurdu.
0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabaha çıktığında Allahümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileyken nüşur, Allah'ım senin yardımınla sabaha çıktık ve senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır buyururlardı. Akşama eriştiğinde de Allahümme bike emseyna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileyken nüşur, Allah'ım senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır diye dua ederdi.
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir adam Müslüman kardeşine "Ey kafir!" derse bu söz ikisinden birine döner. Eğer o dediği gibi ise bu söz yerini bulmuş olur. Aksi takdirde bu söz onu söyleyene döner.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنزل الله تعالى بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم.
1: İbn Ömer'in radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın bir topluma gönderdiği azap oradaki iyi kötü herkesi kuşatır. Sonra herkes ahirette amelleri üzerine diriltilir.
0: وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه

0: وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ikindi namazını terk eden kimsenin ameli boşa gider buyurmuştur.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda insanların en fazla sevap alanı evi camiye en uzak olanıdır. İmam ile birlikte namazı kılmak için bekleyen kimse tek başına namaz kılıp da uyuyan kimseden daha fazla sevap alır demiştir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Humullezine la yerkûn ve la yesterkûn ve la yetetayyarûn ve alâ rabbihim yetevekkelûn.
1: Onlar büyü yapmayan, yaptırmayan, uğursuzluğa inanmayan ve Rablerine güvenenlerdir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kimlerin azap görmeden cennete gideceğini merak eden ashabına, insan iradesine devre dışı bırakma isteğine uyup, gizemli işlerle uğraşmayan ve yalnız senden yardım isterim diyerek Allah'a güvenenlerin bu ikrama kavuşacaklarını bildirmiştir. Bu insanların bir diğer özelliği, Allah'ın yarattıklarından herhangi bir varlığa uğursuzluk ithamından sakınmalarıdır. İnsan, yaratılışında var olan merak duygusu sebebiyle gelecekte neler olacağını bilmek istemiştir. Allah Resulü, geleceğe dair bilgi verdiklerini söyleyerek insanların merak duygularını istismar eden, bunu meslek haline getiren falcılar ve kâhinlerden uzak durulması gerektiğini ifade etmiştir. Aksi davranıp onların sözlerine inananları, namazlarının 40 gün kabul edilmeyeceği konusunda uyarmıştır. Çalınan eşyaları bulduğunu iddia edenlere ve kâhinlere inananlarsa, Peygamberimize indirilenleri inkar etmiş olmak gibi büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadırlar. Rabbimiz, gaybı sadece kendisinin bileceğini Rabbimiz Kur'an'da defalarca ifade etmiştir. Bu kesin bilgiye rağmen tarih boyunca devam eden geleceği bilme isteği günümüzde de sürmekte ve insanlar her gün yeni teknikler geliştiren modern falcıların istismarına maruz kalmaktadırlar. Bu işi meslek edinen insanlar, aile problemlerini çözeceklerini iddia ederek kendilerine başvuranları yanlış yönlendirmekte, esrarengiz çözüm yolları önermektedir. Bazen şirke düşmekle eşdeğer olan sihir, büyü gibi yollara başvurulmaktadır. Bu yöntemler ailede çok daha büyük krizlere sebep olmakta ve aile bireylerinin birbirine güveni sarsılmaktadır. İnsanları tedirgin eden olumsuz duygulardan biri de bazı kişilerin, eşyaların, hatta bazı zamanların uğursuz olduğunu düşünmeleridir. Eşyada uğursuzluk yoktur. Safer ayında uğursuzluk yoktur. Baykuşun ötmesinde bir uğursuzluk yoktur buyuran Allah Resulü, insanların enerjilerini gereksiz yere tüketmelerine sebep olan bu düşüncelerden kurtulmalarını ister. 40 hadiste sosyal hayat.

0: وعن عمران بن الحسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أباه حسينا كلمتين يدعو بهما: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي.
1: İmran bin Husayn'dan radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem babam Husayn'a dua etmesi için şu iki cümleyi öğretmişti: Allah'ım bana doğru yolda olmayı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: melekler nurdan, cinler dumansız ateşten yaratıldı. Adem aleyhisselam da Kur'an'da size tarif edildiği üzere topraktan yaratıldı.

0: وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح.
1: عبد الله بن سعيد'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş tepe noktasından kaydıktan sonra öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılardı ve bu vakit gök kapılarının açıldığı bir vakittir. İyi bir amelimin arşa bu vakitte çıkmasını isterim derdi.

0: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine sunulan güzel kokuyu reddetmezdi.

0: وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد.
1: İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah bana öyle mütevazı olun ki kimse kimseye karşı böbürlenmesin ve taşkınlık yapmasın diye vahyetti.
0: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة وطعام الثلاثة كاف الأربعة. وفي رواية لمسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter. Müslim'in Cabir'den rivayetine göre Hazreti Peygamber şöyle demiştir: Bir kişinin yiyeceği iki kişiye, iki kişinin yiyeceği dört kişiye, dört kişininki ise sekiz kişiye yeter denilmiştir.
0: وعن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خباب بن الأرط رضي الله عنه نعوده وقد اكتوى سبع كيات، فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، فقال: إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب.
1: Kays bin Ebu Hazim anlatıyor. Habbab bin Eret radıyallahu anh hastalandığı vakit onu ziyarete gittik. Vücudunu yedi yerinden dağlatmıştı. Şöyle dedi: Eski dostlarımız gelip geçtiler. Dünya onlardan hiçbir şey eksiltmedi. Biz ise sahip olduğumuz malları toprak, kerpiç evlere harcadık. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölümü istemekten bizi men etmemiş olsaydı, ölmek için dua ederdim. Ravi Kays bin Ebu Hazim şu açıklamayı yapmıştır: Bir başka zaman onun yanına gittik. Gittiğimizde duvar örüyordu. Bize şunları söyledi: Müslüman şu ev yapmak için toprağa yatırdığı maldan başka Allah için harcadığı her şeyden sevap kazanır.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim. Allah'ım, bu kurban sendendir ve Muhammed'le ümmeti tarafından senin rızan için sunulmuştur.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
0: عن علي رضي الله عنه قال الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Vitir namazı diğer farzlar gibi kesin bir farz değildir. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kılmayı itiyat edinmiş ve Allah tektir ve teki sever. O halde ey Kur'an ehli, siz de tek rekatlı vitir namazını kılın buyurmuştur.

0: وعنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Ebu Bekir es-Sıddık radıyallahu anhüma Resulullah'a: "Ey Allah'ın Resulü, bana sabah akşam söyleyeceğim bazı sözler emir buyursan" dedi. Peygamber Efendimiz: "Allahümme fatiras semavati vel ardi, alimel gaybi ve şehadeti, Rabbe külli şeyin ve melikehu, eşhedü en la ilahe illa ente, euzu bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkihi, göklerin ve yerin yaratıcısı, görünen ve görünmeyeni bilen, her şeyin Rabbi ve meliki, yöneticisi olan Allah'ım, şahitlik ederim ki senden başka ilah yoktur. Nefsimin kötülüğünden, şeytanın kötülüğünden ve onu sana ortak koşmaktan sana sığınırım" diye dua et ve bunu sabahleyin, akşamleyin ve yatağına yattığında söyle buyurdu.
0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها.
1: أبو هريرة رضي الله عنه نقل edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Sadece yüce Allah'ın rızası için öğrenilmesi gereken bir ilmi dünya malı elde etmek için öğrenen kıyamet günü cennetin kokusunu bile almaz."

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواه: تعني قصيرة. فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قالت: وحكيت له إنسانا فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وإن لي كذا وكذا.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem: ey Allah'ın Resulü, şöyle şöyle olan Safiye sana yeter demiştim. Ravilerden bazılarının dediğine göre o, bununla onun kısa boylu oluşunu kastetmişti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: ey Ayşe, öyle bir söz söyledin ki, eğer o söz denizin suyu ile karışsaydı, onu dahi bozardı, buyurdu. Hazreti Ayşe diyor ki, ben yine bir gün Hazreti Peygamber'in yanında bir kimsenin hal ve hareketini taklit etmiştim. Resul-i Ekrem, karşılığında bana şunu şunu verseler dahi, bir insanın taklidini yapmayı istemem, buyurdu.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
1: ابن مسعود'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ancak şu iki kişiye gıpta edilir: Allah'ın kendisine mal verip de onu hak yolunda harcamaya muvaffak kıldığı kimseyle, Allah'ın kendisine ilim ve hikmet ihsan ettiği, onunla hükmedip onu öğreten kimsedir.
0: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب.
1: عمرو بن شعيب رضي الله عنه babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: tek başına yola çıkan binekli ile iki kişi olarak yola çıkan binekli adeta şeytan ve avanesinin kötülüklerine hedef gibidir. Üç kişilik süvari ise bir topluluk demektir.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير المجالس أوسعها.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem meclislerin en hayırlısı en genişidir buyurduğunu işittim.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle nakletmektedir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir seferden döndüğü zaman Medine'nin yüksek duvarlarını görünce devesini süratle koşması için salıverirdi. Eğer deveden başka bir hayvan üzerine binmişse Medine'ye olan sevgisinden dolayı binitini harekete geçirirdi. Allah Resulü Tebük seferinden dönerken de aynı şekilde acele davranmış ve Medine'ye yaklaşınca işte bu Tabe'dir, iyilik ve güzellik şehridir. Bu da Uhud'dur. Öyle bir dağdır ki o bizi sever, biz de onu severiz diyerek Medine'ye olan sevgisini dile getirmişti.

0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فقالت: نسجتها بيدي لأكسوكها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فقال فلان: أكسنيها، ما أحسنها. فقال: نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، ثم رجع فطواها، ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم: ما أحسنت، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا؟ فقال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه.
1: سهل بن سعد رضي الله عنه anlatıyor. Bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem giysi getirdi. Bunu kendi elimle size giydirmek için dokudum dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu aldı. Çünkü ona ihtiyacı vardı. Onu belinden aşağı sarındı ve yanımıza çıktı. Ashabtan biri, ne güzel giysiymiş, bana verir misiniz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, olur buyurdu ve bir müddet oturduktan sonra evine gitti. O kumaşı dürüp adama gönderdi. Sahabiler adama, iyi yapmadın, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ona ihtiyacı vardı ve o yüzden sarınmıştı. Hazreti Peygamber'in kendisinden bir şey isteyeni boş çevirmediğini bildiğin halde ondan giysisini istedin diyerek çıkıştılar. Adam, vallahi ben onu giyinmek için değil, kendime kefen yapmak için istedim dedi. Sehl'in dediğine göre o kumaş o adamın kefeni olmuş.
0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sizden biri her gün 1000 sevap kazanamaz mı buyurdu. Orada oturanlardan biri, ey Allah'ın Resulü, insan 1000 sevabı nasıl kazanır diye sordu. Resul-i Ekrem, 100 kere Subhanallah der, ona 1000 sevap yazılır veya ondan 1000 günah silinir buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kendini beğenip başkalarını aşağılayarak insanlar helak oldu, azabı hak etmiştir diyen kimse insanların en çok helake uğrayanıdır.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah ilmi insanlardan çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinirler. Onlara sorulur, onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته: عطس فلان فشمته، وعطست فلم تشمتني. فقال: هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanında iki kişi aksırdı. Resulullah onlardan birine "Yerhamüke Allah" dedi. Diğerine bir şey demedi. Bu ikinci kişi "Filana yerhamüke Allah dediniz, bana ise bir şey demediniz" deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "O Allah'a hamd etti. Sen ise Allah'a hamd etmedin" buyurdular.

dedi ve güldü. Bunun üzerine, ey müminlerin emiri, niçin güldün dediler. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, benim gibi yaptıktan sonra güldüğünü gördüm. Neden güldün ya Resulallah diye sordum. O da şöyle cevap verdi. Yüceler yücesi Rabbin, kendisinden başka günahları bağışlayacak bir ilah bulunmadığını bilerek, ya Rab, günahlarımı bağışla diyen kulundan memnun olur da onun için güldüm.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sizden biri Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tutmasın. Ancak belli günlerde oruç tutmayı adet edinmişse ve Ramazan'dan bir iki gün evveline rastlamışsa, o kimse o gün orucunu tutsun, buyurdu.
0: وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل يساره لما سوى ذلك.
1: حفصة رضي الله عنها şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemek, içmek ve giyinmekte sağ elini, bunların dışında ise sol elini kullanırdı.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle dua ederdi: Allah'ım, alaca hastalığından, aklımı yitirmekten, cüzzamdan ve diğer kötü hastalıklardan sana sığınırım.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi? Dedi. Sahabiler evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte

0: وعن عروة بن الزبير أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه خاصمته أروى بنت أوس إلى مروان بن الحكم، ودعت أنه أخذ شيئا من أرضها، فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوق إلى سبع أراضين. فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. فقال سعيد: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها، وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. وفي رواية لمسلم عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بمعناه، وأنه رآها عمياء تلتمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد، وأنها مرت على بئر في الدار التي خاصمته فيها فوقعت فيها وكانت قبرها.
1: Urve bin Zübeyr'den rivayet edildiğine göre Erva binti Evs arazisinin bir bölümünü alıp tarlasına kattığı iddiasıyla cennetle müjdelenen 10 kişiden biri olan Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyl'i radıyallahu anh Medine valisi Mervan bin Hakem'e dava etti. Bunun üzerine Said: ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dinledikten sonra hiç onun hakkını üzerime geçirir miyim dedi. Mervan: Resulullah'tan ne işittin diye sordu. O da: ben Resulullah'ın her kim haksız olarak başkasının bir karış yerini alırsa o yer kıyamet gününde 7 kat olarak onun boynuna geçirilir buyurduğunu işittim dedi. Bunun üzerine Mervan Said'e: artık bundan sonra senden başka bir delil istemeyeceğim dedi. Kendisine yöneltilen bu ağır suçlama karşısında çok içerleyen Said: Allah'ım, eğer bu kadın yalancı ise gözünü kör et ve onu kendi arsasında öldür diye beddua etti. Hadisi rivayet eden Urve şöyle diyor: gerçekten de o kadının ölmeden önce gözleri kör oldu ve bir gün arsasında yürürken bir çukura düşüp öldü. Müslim'in Muhammed bin Zeyd bin Abdullah bin Ömer'den rivayeti de aynı anlamdadır. O kadının kör olduğunu ve Said'in bedduasına uğradım diyerek yürürken duvarlara tutunduğunu görmüştü. Erva bir gün dava konusu olan arazide bulunan bir kuyuya düştü ve orası onun kabri oldu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste güzel ahlak.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
5: Men kana indehu ta'amu ithnayn falyadhhab bi thalith ve in arba' fa khamis aw sadis.
4: Kimin yanında iki kişilik yemek varsa üçüncü bir kişiyi, dört kişilik yiyeceği olan beşinci ya da altıncı bir kişiyi misafir etsin. İnsanlar toplu halde yaşamak mecburiyetindedir. Zaman zaman bir araya gelmeleri, hayatı paylaşmaları kaçınılmazdır. Bir araya gelme durumunda ziyarete gelen misafire ev sahibi tarafından ikram edilmesine İslam dini büyük önem vermiştir. Misafirperverlik, Müslüman toplumların en önemli özelliklerinden biridir. Misafirperverlik, Allah Resulü'nün sünnetinde yer alan erdemli bir davranış ve bir ibadettir. Hem Rabbimizin katında hem de insanlar arasında ahlaki bir değerdir. Sevgili Peygamberimizin hicretin sonunda Medine'ye ayak basar basmaz verdiği ilk mesajlar arasında yemek yedirin vurgusu çok anlamlıdır. O bu hususta şöyle buyurmuştur: Ey insanlar! Selamı yaygınlaştırın. Yemek yedirin ve insanlar uykudayken namaz kılın ki esenlik içinde cennete giresiniz. Bu hadisi şerife göre misafire ikram cennete girme vesilesidir. İyilikten öte bir sorumluluktur. Toplumsal bir görevdir. Allah Resulü imkanı olduğu halde misafire ikramdan kaçınanları, misafiri ağırlamayan kimsede hayır yoktur hadisi şerifiyle uyarmaktadır. Misafirlikte önemli olan hiç tanımadığımız, belki de bir daha karşılaşmayacağımız insanlara karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek ikramda bulunabilmektir. Sevgili Peygamberimiz, misafiri bir gece ağırlamak her Müslümanın üzerine düşen bir görevdir. Bir kimse bir Müslümanın evinin önünde sabahlarsa bu kimseye ikram etmek o ev sahibinin üzerine bir borçtur. Misafir bu hakkını dilerse ister, dilerse hakkından vazgeçer buyurarak misafir ağırlamanın bir sorumluluk olduğunu açıkça belirtmektedir. Her Müslüman ev sahibi, yaşam koşulları ve ekonomik durumunun el verdiği imkanlar ölçüsünde misafirperverlik görevini yerine en iyi şekilde getirmelidir. Bu davranışın Allah'ın rızasını kazanmaya götüren iyi davranışlar arasında olduğunu unutmamalıdır. Kaybolmaya yüz tutmuş olan bu değerimizin yeniden kazanılması ve pekiştirilmesi için gayret etmelidir.
3: Kırk hadiste güzel ahlak.

0: وعن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل، فلم يسم الله حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه.
1: Sahabi Ümeyye bin Mahşi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün otururken yanında birisi yemek yiyordu. Son lokmasına kadar besmele çekmemişti. Yemeğin son lokmasını ağzına atarken Bismillahi evvelühü ve ahirehu, başı içinde, sonu içinde Bismillah dedi. Bunun üzerine peygamber güldü ve şeytan durmadan bununla beraber yiyordu. O Allah'ın adını anınca şeytan yediğini çıkardı buyurdu.

0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse müezzini işittikten sonra eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike lehu ve enne Muhammeden abduhu ve rasuluh radîtu billahi rabben ve bi Muhammedin rasulen ve bil İslami dinen, bir olan Allah'tan başka ilah bulunmadığına, onun eşi ortağı olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna şehadet ederim. Rab olarak Allah'tan, peygamber olarak Muhammed'den, din olarak da İslam'dan razı oldum derse günahları bağışlanır.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yalnız şu iki kimseye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse buyurmuştur.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب للصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا واذكر كذا لما لم يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: namaz için ezan okunduğu zaman şeytan ezanı duymamak için arkasını dönüp yellenerek uzaklaşır. Ezan bitince geri döner. Kâmet okunmaya başlanınca tekrar kaçar. Kâmet bitince döner. İnsana vesvese vererek şunu hatırla, bunu hatırla diyerek daha önce hiç düşünmediği şeyleri hatırlatır da insan kaç rekat kıldığını bilmez hale gelir.

0: وعن سعيد بن الحارث أنه سأل جابرا رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار فقال لا، قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ.
1: Said bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Cabir'e radıyallahu anh ateşte pişirilen yiyeceklerin yenilmesinden dolayı abdest almak gerekir mi diye sordu. O da hayır gerekmez. Biz peygamber zamanında ateşte pişirilmiş yemeği nadiren bulurduk. Onu yediğimiz zaman da avuçlarımız, bileklerimiz ve ayaklarımız yağ içinde kalırdı. Çünkü ellerimizi silecek mendillerimiz yoktu. Yemekten sonra da abdest tazelemeden namaz kılardık, dedi.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazda imamın hatasını bildirmek için erkekler Sübhanallah der. Kadınlarsa el çırpar.

Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Görüyorsunuz, artık burada durabilecek gücüm